düşünce ve sıkıntıya müptela olur. Vaktin kıymetiyle ilgili olarak buyurdu ki, dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın doğmadı. Öyleyse şu anı değerlendirmek için amele sarıl. Bişr-i Hafiye, neden camide vaaz vermiyorsun diye sordular. Camide vaaz vermek için cami hüviyetli olmak, o işin ehli olmak lazımdır diyerek tevazuda bulundu. Bişr-i Hafi bir gün cemaatle sohbet ediyor, rızadan bahsediyordu. Sohbette bulunanlardan birisi, ey Bişr, makam ve itibar sahibi olduğun için halktan bir şey kabul etmiyorsun. Eğer zühd sebebiyle hakikaten dünyadan yüz çevirmişsen, halktan gizlice bir şeyler alıp fakirlere ver ve kendin de tevekkül üzere oturup rızkına razı ol, dedi. Bu söz üzerine Bişr-i Hafi dedi ki, bunun cevabını dinle. Fakirler ve dervişler üç çeşittir. Birinci kısım, asla kimseden bir şey istemez. Verirlerse de almaz. Bunlar hal sahibi, ruhaniyet ehli kimselerdir. İzzet ve celal sahibi Allahü Teala'dan her ne isterlerse Allah onu bu kimselere verir. Allahü Teala şunu verecek diye yemin edecek olsalar derhal duaları kabul edilir. İkinci kısım halktan bir şey istemez ama verildiğinde kabul eder. Bunlar dervişlerin orta tabakasıdır. Allahü Teala'ya tevekkül ederek sükun, rahat bulurlar. Bu kısım kutsiyet makamında ebediyet sofrasına oturmuş bir taifedir. Üçüncü kısım ise güçleri yettiğinde sabrederek oturur ve rızkın geleceği vakti gözler. Böyleleri zaruri ihtiyaçları mecbur bırakırsa, kalpleri Allahü Teala'ya bağlı olduğu halde çıkıp halktan isterler. Bu cevabı alan kimse, bu söze razı oldum, Allah da senden razı olsun, dedi. Bişr-i Hafi yerinde ve az konuşurdu. Talebelerine ve sevenlerine, sahifelerinize ve yazdığınıza dikkat ediniz. Çünkü bu, Rabbinize karşı okunacaktır. Yazık o kimseye ki, çirkin söz konuşur. Eğer içinizden biri, bir kardeşine içinde çirkin söz bulunan bir yazı gönderse, şüphesiz bu bir hayasızlık olur. Ya Rabbine karşı kötü söz söyleyenin hali ne olur? Buyurdu. Şaşarım o adamın aklına ki, din kardeşini arkasından çekiştirir de, yüzüne gelince ona sevgi gösterir. Hemen onu övmeye başlar. Kim insanların şeref ve haysiyetiyle oynadığı halde Allahü Teala'nın kendisini sevdiğini iddia ederse şüphesiz o bir yalancıdır. Çünkü o bir şeytandır. Şeytan ise Allahü Teala'nın düşmanıdır. Bir kimse Bişr-i Hafi Hazretlerine gelerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da sen sözünde sadık ve doğru değilsin. Bazen akşam olunca ahırdaki eşeğini hatırlamak, beni hatırlamaktan sana daha mühim göründüğü halde, nasıl oluyor da Allah için beni sevdiğini iddia ediyorsun, buyurdu. Bişr-i Hafi'nin ilme ve irfana bağlılığı, şöhret ve başkanlık sevdasıyla değil, sünnet-i seniyyeye uyma arzusuylaydı. Nitekim başkanlık arzusuyla ilim öğrenen Allahü Teala'yı kızdıracak bir işle ona yaklaşmaya çalışıyor demektir. Çünkü ilim sebebiyle başkanlık istemek gökte ve yerde öfkeyi gerektirir buyururdu. Bişr-i Hafi hikmete ermenin yolunun Allahü Teala'ya isyanı terk etmekte olduğunu söylerdi. O ibadetin lezzetine erenlerdendi. Bu lezzete ermenin yolunu şöyle bildirirdi. Kendinle arzu ve isteklerin arasına demin

Demirden bir perde çekmedikçe ibadetten lezzet duyamazsın. Bir kimse Bişr-i Hafi'ye, gecenin bir saatinde olsun istirahat etseniz dedi. O da Allahü Teala geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar ibadet ettikleri halde ben nasıl uyuyabilirim? Çünkü ben bir tek günahımın bile Allahü Teala tarafından bağışlanmış olduğunu bilmiyorum buyurdu. Bişr-i Hafi talebelerini ellerini açmış dua ederken gördü ve dua günahları terk etmektir buyurdu. Rızık konusunda insanları haramlardan ve şüphelilerden sakınmaya teşvik ederdi. Özellikle ticaret erbabını helal ve temiz kazanca yönlendirmeye çalışırdı. Bu husustaki ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri tekrar eder, ekmeğini nereden kazandığına iyi bak, kendini cehenneme atma diye nasihat ederdi. Bişr-i Hafi, amellerin kıymetlisinin üç tane olduğunu bildirir. Birincisi, mal az olduğunda da cömert olabilmektir. İkincisi, tenhada da vera sahibi olabilmek, yani haramlardan kaçınabilmektir. Üçüncüsü, kendisinden korkulan ve bir şeyler umulan kimsenin huzurunda da hakkı söyleyebilmektir, buyururdu. Bişr-i Hafi, dünyaya gönül verenlere, dünyaya talip olan insanlardan dünyalık istemeye utanmıyor musun? Siz dünyalığı, dünyayı yedi kudretinde tutan Allahü Teala'dan isteyiniz, buyururdu. Yediğin neredendir diye soranlara şöyle cevap verirdi. Siz benim nereden yediğimi ne yapacaksınız? Kendinizin ne suretle yediğinize bakınız. Çünkü gülerek yiyenle ağlayarak yiyen bir olmaz. Az yiyen el, çok yiyene denk olmaz. Yediğiniz ekmeğin nereden olduğuna, çoluk çocuğun oturduğu evin hangi yoldan kazanıldığına dikkat ediniz. Bişr-i Hafi, Allahü Teala'ya olan muhabbeti sebebiyle Allahü Teala'nın düşmanlarına düşmanlık ederdi. Sevgilini kızdırana muhabbet beslemen sana yakışmaz buyururdu. Bişr-i Hafi cömert ve ikram sahibiydi. Fakirlere ve düşkünlere yardım eder, onların ihtiyaçlarını giderirdi. Nafile hacca gitmek isteyenlerden biri Bişr-i Hafi'ye veda için gelmişti. Ona ben hacca gidiyorum, bir emriniz var mı diye sordu. Bişr-i Hafi de ne kadar harçlığın var diye sordu. 2000 dirhem harçlığım var. Bişr-i Hafi, hacca gitmekle zühdü mü yoksa Kâbe'ye olan aşkını mı yoksa Allah rızasını mı kastediyorsun diye sorunca adam Allah rızasını kastediyorum dedi. Bunun üzerine Bişr-i Hafi, o halde evinde durup dururken Allah'ın rızasını kazandıracak bir şeyi sana söylersem yapar mısın dedi. O adam da yaparım dedi. Bunun üzerine Bişr-i Hafi, o halde sen bu 2000 dirhemi borcunu ödeyemeyen bir fakire, yiyeceği olmayan bir yoksula, nüfusu kalabalık, geçimi dar olan bir aileye, yetimi sevindiren bir yetim bakıcısına ve bunlar gibi 10 kişiye 20'şer dirhem ve hatta istersen hepsini bunlardan birine ver. Zira Müslümanı sevindirmek, düşkünlere el uzatmak, sıkıntıyı gidermek ve zayıflara yardım etmek, nafile olarak yapılan 100 haçtan daha sevaptır. Kalk da dediğim gibi yap. Şayet böyle yapmak istemiyorsan, asıl kalbinde olanı bana söyle dedi. Vedaya gelen kimse, doğrusu kalbimde hacca gitmek tarafı kuvvetlidir dedi.
Bunun üzerine bir

Esnada Bişr-i Hafî rahmetullahi aleyh oradan geçmekteydi. Adama iyice yaklaşıp bir şey söyledi. Adam birden yere düştü, kadın kurtuldu. Etrafındakiler adamın yanına gittiler ve onun zor nefes aldığını gördüler. "Sana ne oldu?" diye sorulunca adam, "Bilmiyorum. İhtiyar bir zat bana, senin bu yaptığını Allahü Teala görüyor," deyince, "Ayaklarımın bağı çözüldü ve gördüğünüz gibi yere düştüm. Bu zat kimdir?" diye sordu. "Bişr-i Hafî'dir," dediler. Bunun üzerine adam, "Eyvah! Ben onu bir daha nasıl göreceğim?" dedi. Sonra da kuvvetli bir sıtma hastalığına yakalanarak kısa bir zaman içinde öldü. Bişr-i Hafî, Esved bin Salim'i Maruf-i Kerhi'ye yolladı. Esved bin Salim ona, "Bişr-i Hafî seninle kardeşlik olmak istiyor. Bunu açıkça size söylemekten çekindiği için beni size gönderdi. Kendisini kardeşliğe kabul etmenizi diliyor fakat bazı şartları da vardır. Onlar da bu kardeşliğin duyulmaması ve karşılıklı ziyaret ve görüşme yapılmamasıdır. Zira o fazla iltifattan hoşlanmaz," dedi. Bunun üzerine Maruf-u Kerhi rahmetullahi aleyh, "Fakat ben kardeş olduğum kimseden gece ve gündüz ayrılmak istemem," dedi. Ve Allah için sevginin faziletini anlatan birçok hadis-i şerif okudu. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi kendine kardeş yapmakla onu ilimde kendisine ortak etti. En sevimli kızını ona verdi. "Şimdi sen şahit ol. Madem ki seni gönderdi, ben de onu Allah için kardeşliğe kabul ettim. O beni ziyarete gelmese de ben onu ziyarete giderim. Ona söyle, sohbetlerde buluşalım. Halinden hiçbir şeyi benden saklamasın. Her halini bana bildirsin," dedi. Esved bin Salim durumu Bişr-i Hafî'ye anlatınca razı oldu ve memnuniyetle kabul etti. Ebu Abdullah Kadi, Bişr-i Hafî'nin yardımseverliği ile ilgili bir kerametini şöyle nakletti. "Babamın şöyle anlattığını işittim. Bağdat'ta bir tüccar arkadaşım vardı. Çok zengindi. Bir gün baktım, bütün malını mülkünü fakirlere dağıtmış, iyi bir Müslüman olmuştu. Bunun sebebini sorduğumda bana şöyle anlattı. Bir gün Bağdat'ın bir camiinde cuma namazını kılmaya gittim. Namazı kıldıktan sonra Bişr-i Hafî'nin camiden çıktığını gördüm. Acele acele bir yere gidiyordu. Ben kendi kendime, zühd ve takva sahibi, dünyaya düşkün olmayan, haramlardan sakınan bir zat nereye acele acele gidiyor diye merak ederek onu takip ettim. Önce bir fırına girip ekmek aldığını, daha sonra da kebapçıdan kebap aldığını gördüm. Daha sonra helvacıdan helva aldı. Ben kendi kendime, böyle bir zatın bunları alıp yiyeceğine kızdım. Fakat nasıl yiyeceğini merak ederek takibe devam ettim. Bir süre sonra bir köye vardı. Köyün camisine girdi. Camide yatalak bir hasta vardı. Bişr-i Hafî aldıklarını lokma lokma bu zata yedirdi. Ben bu arada köyü merak edip neresidir diye biraz dolaştım. Sonra hastanın yanına gittim. Ona Bişr-i Hafî'yi sorunca, "Bağdat'a gitti," dedi. "Burası Bağdat'a ne kadar uzaklıktadır?" diye sordum. "Bana 240 kilometredir," dedi. Ben bunu duyunca, "Benim bu yolu gidecek param yok. Burada kimseyi tanımam ve bu yolu yürüyemem," dedim. Hasta şahıs, "Bekle, Bişr-i Hafî haftaya yine gelir," dedi. Bekledim. Cuma günü tekrar geldi. Hastayı aynı şekilde tekrar doyurdu. Giderken o şahıs Bişr-i Hafî'ye, "Bu adam Bağdat'tan senin arkadaşın. Geçen hafta seninle beraber gelmiş. Bir hafta burada kaldı. Onu tekrar yerine götür," dedi. Bişr-i Hafî bana, "Sen benimle niye buraya geldin?" dedi.
Ben özür dileyerek hatamı söyledim ve af diledim.

Bana, haydi kalk ve yürü dedi. Akşama kadar yürüdük. Akşam olmak üzereyken bana, sen Bağdat'ın hangi mahallesinde oturursun dedi. Ben, falan mahallede otururum deyince, o mahallenin yolu burasıdır. Git ve arkana bakma dedi. Ben ondan sonra tövbe ettim ve bir daha böyle işlere karışmadım dedi. Bir gün Bişra Hafi'nin eşyasını çaldılar. Ağlamaya başladı. Mal için ağlanır mı dediler. Mal için değil, hırsızın günah işlediğini, kıyamet gününde bunun azabını çekeceğini düşünüp ağlıyorum buyurdu. Adamın biri Bişra Hafi'ye geldi ve bana vasiyet et dedi. Bişra Hafi ona şöhretten sakın, helal lokma yemeye gayret et dedi. Büyüklerden biri anlattı. Bişra Hafi'nin yanındaydım. Hava çok soğuktu. Gayet ince giymiş titriyordu. Ya Ebu Nasr, bu havada çok kalın giyerler. Siz ise giydiklerinizi çıkardınız dedim. Buyurdu ki, fakirleri hatırladım. Malım param yok ki onlara yardım edeyim. İstedim ki ben de onlar gibi olup sıkıntılarını çekeyim. Bişra Hafi bir gün kabristandan geçiyordu. Mezardakilerin hallerini Allahü Teala ona gösterdi. Mezarları üzerinde bir şeyi paylaşıyorlardı. Bişra Hafi, ya Rabbi, bunların ne yaptıklarını bana bildir diye yalvardı. Şöyle bir ses duydu. Git bunu kendilerine sor. Bişra Hafi sordu. Mezardakiler, bir hafta önce bir kimse 3 ihlas okuyup bize gönderdi. O günden beri onun sevabını taksim etmeye çalışıyoruz. Henüz bitiremedik dediler. Hasan Hayyat anlattı. Bir gün Bişra Hafi'nin yanındaydım. Birkaç kişi gelip Bişra Hafi'ye selam verdi. Bişra Hafi onlara, siz kimsiniz diye sordu. Onlar da, biz Şam'dan geliyoruz, hacca gideceğiz. Duanızı almak için size uğradık dediler. Bişra Hafi onlara, Allahü Teala sizden razı olsun dedi. Onlar, bizimle hacca gelmek istemez misiniz diye sordular. Bişra Hafi onlara, 3 şartla sizinle birlikte hacca gelirim. Yanımızda bir şey taşımayacağız. Hiç kimseden bir şey istemeyeceğiz. Eğer birisi bize bir şey verirse kabul etmeyeceğiz, dedi. Onlar, yanımızda bir şey taşımamaya evet. Kimseden bir şey istememeye de evet. Fakat bize verileni kabul etmemeye gelince buna gücümüz yetmez, dediler. Bunun üzerine Bişri Hafi, siz Allahü Teala'ya değil, hacıların azığına güvenerek yola çıkmışsınız buyurdu. Bişri Hafi, Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edilen şu hadisi şerifi nakletti. Hazreti Aişe radıyallahu anha buyurdu ki, ben bir gün Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sual ettim. Ya Resulallah, kadınların üzerinde cihat var mıdır diye sordum. Resulullah, kadınlar üzerinde de cihat vardır. Lakin o cihatta harp etmek yoktur buyurdular. Ben de o cihat nedir dedim. Resulullah, o cihat hac ile umredir buyurdu. Bişra Hafi rivayet ettiği başka bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, tencerede bir şey pişirdiğiniz zaman suyunu çoğalt ve komşulara dağıt buyurdu. Bişra Hafi'nin rivayet ettiği başka bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kula her taraftan bela gelmedikçe imanın tadını tadamaz buyurdu. Bişra Hafi hiç evlenmemişti. Kendisine niçin evlenmiyorsun diye soranlara, bana ömrüm kadar bir ömür daha verilseydi evlenebilirdim. Zira ömrümde ancak Allahü Teala'ya kulluk vazifelerimi yapabiliyorum buyurdu.
Eğer sen evlenseydin kulluğun tam olurdu diyenlere, kendi hakkımı yerine getirmekten korkuyorum da onun hakkını nasıl yerine getirebilirim buyurdu. Niçin evlenerek sünnet-i seniyyeye muhalif olmaktan kurtulmuyorsun diyenlere de, ben farzlarla meşgul oluyorum. Zira farzları yerine getirmek sünnetten daha iyidir buyurdu. Bişr-i Hafî, Resulullah'ın şu hadisi şerifini kendisine delil olarak almıştı. 200 yılından sonra sizin en iyiniz zevcesi ve çocuğu olmayandır. Bişr-i Hafî, ilim, irfan ve fazilet sahibi olup güzel ahlaklıydı. Onun üstünlüğünü herkes kabul ederdi. Halleri ve yaşayışıyla ilgili olarak Abbas bin Dehkam diyor ki, dünyaya geldiği gibi ölen tek insan Bişr-i Hafî'dir. Dünyaya malsız geldi ve malı olmadan gitti. Ölüm döşeğine yattığı sırada biri gelerek ondan bir şey istedi. Sadece bir gömleği vardı. Onu çıkarıp dilenciye verdi. Başka birinden ödünç bir gömlek aldı ve o şekilde öldü. Yani ölünce bir gömleği de yoktu. Gömleksiz geldi, gömleksiz gitti. Bişr-i Hafî hakkında İbrahim Harbi şöyle der: ben üç büyük zat gördüm. Bu üç kişinin benzeri yoktur. Birincisi Ahmet bin Hanbel'dir ki, anneler onun gibisini doğurmaktan aciz kalır. İkincisi Bişr-i Hafî'dir ki, asrından eski devirlere kadar akıllı bir zattır. Üçüncüsü Ebu Übeyd Kasım bin Sellam ki, sanki o ilmi kendisinde toplamış bir dağ gibidir. Bişr-i Hafî hiçbir Müslümana gıybette bulunmadı. Eğer onun aklı Bağdat halkına dağıtılsa, hepsi akıllı olurdu. Bilal el-Havvas şöyle anlatır: bir gün Sina çölünde yürüyordum. Yanımda bir zat belirdi. Ona kimsin deyince, kardeşin Hızır'ım dedi. Sana sual sormak istiyorum deyince, sor dedi. Hızır'a İmam-ı Şafii hakkında ne dersin diye sordum. Buyurdu ki, dünyadaki dört büyük alimden biridir. Ahmet bin Hanbel hakkında ne düşünürsün diye sorduğumda, doğru, samimi bir zattır buyurdu. Bişr-i Hafî hakkında ne söylersin deyince, ondan sonra onun gibi bir zat gelmedi dedi. Bişr-i Hafî'nin üstünlüğünü alimler, veliler kabul ettiği gibi diğer insanlar ve hatta hayvanlar bile kabul ederdi. O Bağdat'a geldikten sonra hayvanlar sokakları kirletmez oldu. Çünkü Bişr-i Hafî sokaklarda yalın ayak geziyordu. Bağdat halkından biri bir gece hayvanıyla Bağdat sokaklarında giderken, hayvanın sokağı kirletmesi üzerine, eyvah, Bişr-i Hafî öldü diyerek üzüldü. Araştırıp öğrendi ki, hakikaten Bişr-i Hafî vefat edip Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuştu. Bişr-i Hafî hastalığı sırasında talebelerinden birisi onu ziyaret ederek nasihat istedi. O da, bir karınca vardı. Yazın taneleri toplar, kışın yerdi. Bir gün topladığı taneyi yemek üzere ağzına aldı. Tam bu sırada gelen bir kuş onun ağzındaki taneyi kaptı. Karınca topladığı şeyi yiyemedi ve emeline kavuşamadı. İşte dünyadaki insanlar da böyledir. Mal ve servet toplarlar, onları ya başkaları alır tüketir veya ölüm kuşu gelip o kimseyi alır da dünyadaki emeline kavuşamaz. Hal böyle olunca dünyaya gönül vermemeli, ahiret için hazırlanmalıdır. Bişr-i Hafî bütün ömrünü ilim öğrenmekle ve öğretmekle geçirdi. Şüphelilerden son derece sakınırdı. Konuştuğu zaman etrafa ilim, ahlak, hikmet kokuları yayılırdı. Tasavvuf yolunda büyük makamlara erişmişti. Vefat ettiğinde cenazesini sabah evden çıkardılar. Fakat
çok kalabalık cemaat olduğundan kabristana gece varabildiler. Kendisini rüyada görüp Allahü Teala sana ne muamele etti diye sorduklarında, benim cenazemde bulunanı ve kıyamete kadar beni seveni affeyledi buyurdu. İsteğin olduğu vakit anlatma, isteksiz olduğun vakit anlat. Çünkü irşat selahiyeti ve ifade rütbesinden alınan tat, dünyadaki bütün zevklerin üstündedir. Bu hususta şehvetine uyanlar, maddi insanlardır. Denildi ki Ahmet bin Hanbel gibiler, Dicle nehrine benzer. Herkes ondan avuç avuç alabilir. Ama Bişr-i Hafî gibiler de, üzeri kapalı, tatlı kuyu suyuna benzer. Oradan toplu halde değil, teker teker su alınır. Bişr-i Hafî'ye, camiye erken geldiğin halde, niçin arkada kılıyorsun diye sorduklarında, şu cevabı vermiştir. Asıl istenen kalplerin yakınlığıdır, cisimlerin değildir. Hikaye olundu ki, Fethi Musuli, Bişr-i Hafî'yi ziyarete gitti. Bişr-i Hafî, hizmetkârı Ahmet Celâ'ya bir miktar para vererek, git iyi ekmek ve nefis katık al gel, dedi. Ahmet Celâ diyor ki, iyi pişmiş ekmek aldım. Sonra Resulullah'ın yalnız süt hakkında, Allah'ım bunu bize mübarek kıl ve rızkımızı bundan arttır, dediğini hatırladım. Bunun için bir miktar da süt aldım. Nefis katık olarak da hurmayı seçtim. Aldım ve eve geldim. Fethi Musuli'ye oturdu, kendi başına yedi ve artanı alıp gitti. Bunun üzerine Bişr-i Hafî, yemeğin nefisini getir dediğimin sebebini biliyor musunuz? Çünkü nefis yemek, samimi şükrü gerektirir. Beni niçin davet etmediğini biliyor musunuz? Çünkü misafir ev sahibini davet etmez. Artanın için götürdüğünü biliyor musunuz? Zira tevekkül sahih olduğu vakit azık taşımakta beis yoktur, dedi. Bişr-i Hafî, emirler tarafından açılan kanallardan su içmezdi. Her ne kadar aslında su temiz ise de, haram paradan verilen ücret ile su yolu açıldığı için içmesinden çekinirdi. Hikaye olunduğuna göre Bişr-i Hafî'ye annesi bir hurma verdi ve yemesini ısrarla söyledi. Bişr-i Hafî annesinin hatırı için hurmayı yedi ve hemen dışarı çıkarak yediği hurmayı kustu. Peşinden çıkan annesi de bunu gördü. Bişr-i Hafî böyle yapmakla hem annesinin rızasını almış ve hem de midesini şüpheli şeyden korumuş oldu. Bişr-i Hafî seyahat hakkında, ey alimler, seyahat ediniz ki geçiminiz kolaylaşsın ve güzel olsun. Zira akan su temiz ve tatlı olur, duran su kokar, demiştir. Bişr-i Hafî'nin şöhret ile ilgili sözleri, şöhreti sevenin dini gider, rezil olur. Şöhreti seven kimse, ahiretin zevkine eremez. Cimrinin gıybeti günah olmaz. Zira bizzat Resulullah cimrinin birine, o halde sen cimrisin, dedi. Maruf-u kerhi, kendisine hediye edilen iyi yemekleri yerdi. Bunu görenler kendisine, senin kardeşliğin Bişr-i Hafî, bu senin yediğin yemekleri yemez, dediler. Kerhi, Bişr-i Hafî'yi verâ topladı ve sıkıştırdı. Beni de marifet açtı ve genişletti. Ben efendimin evinde bir misafirim. Beni yedirdiği vakit yer, aç bıraktığı vakit sabrederim. Ne itiraz ederim ne de işine karışırım, dedi. Bişr-i Hafî'ye falanca öldü dediklerinde, dünyayı topladı fakat kendini kaybettiği halde ahirete gitti buyurdu. Soruyu soranlar, canım şöyle böyle diye muhtelif iyiliklerini saydıkları halde, Bişr-i Hafî onlara, hayır, onlar fayda vermez. Çünkü o dünyalık peşinde koşuyordu buyurdu. Müttekiler kimseden bir şey istememiş ve almamışlardır. Bişr-i Hafî yalnız sırrı-i sakati'den alır ve
onun gönül hoşluğuyla verdiğini bilirim. Ben ondan alırken ona yardımcı olurum, derdi. Bişr-i Hafî iyicilik yapardı. Sonra bunu terk etti. Çünkü Beadi kendisine yazdığı bir mektupta, duyduğuma göre sen rızkın için iyiciliğe güveniyorsun. Allah gözünü alır, kulağın duymaz, gözün görmez bir duruma düşersen rızkını kim verecek, dedi. Bu mektup Bişr-i Hafî'ye tesir etti ve sanatı bıraktı. Bu sanatı terk etmesinin başka bir sebebi olarak da Bişr-i Hafî'nin iyileri diye şöhret yapmasıdır. Adamın biri Bişr-i Hafî'ye, "Çoluk çocuğum beni rahatsız ediyor. Allah'a benim için dua et," dedi. Bişr-i Hafî, "Çocukların sana un yok, ekmek yok dedikleri zaman sen benim için dua et. O anda senin duan benim duamdan daha makbuldür," dedi. Bişr-i Hafî, "Zenginin abidi çöplükte biten gül, fakirin abidi ise güzel kadının göğsünde asılı incisi gibidir," demiştir.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

sabursun sen. Sabursun ki kullarına sabrı sen öğretirsin. Eyyub'a sabrı ya sen öğrettin. Sabredenleri seversin. Sabredenlerle birliktesin. Sana isyan edenlere de lütfedersin. Sabredersin. Kusur edenlere hemen ceza vermezsin. Beni sana dönmem için beklersin. Beklersin. Beklersin. Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Bilmediğimi bilmek. Bağışla beni. Bağışla.

0: Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüşte ancak O'nadır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de

0: dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür. Onlar yalanı çok dinleyen, çokça haram yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adil davrananları sever. Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar adaleti yerine getirsinler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Hakkı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin. Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna varınca, onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hiçbir şeyden habersiz, namus sahibi mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt vermektedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. İnsanlardan, ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vardır ki, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Rabbini içinden yalvararak

ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Gerçek dua ancak O'na yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye avuçlarını suya uzatan kimse gibidir. Oysa su ona gelmez. İşte kafirlerin duası öyle boşa gider. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. De ki, ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısmada, ikisi ortası bir yol tut. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Onlar yataklarından kalkarlar, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. Rabbiniz şöyle buyurdu: "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir." Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Duada nankörlükle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnsana bir sıkıntı dokununca, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken bize dua eder.
Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşmakta. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Kur'an'dan dua örnekleri. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bir zaman İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin." demişti.
Onu doğurunca, "Rabbim, onu kız doğurdum." Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken, "Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum," dedi. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nereden geldi?" dediğinde o da, "Bu Allah katından. Çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir," dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. "Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin," dedi. "Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle birlikte yaz." Onların sözleri ancak, "Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et," demekten ibaretti. "Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. De ki, Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin." Onlar, "Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle," derler. "Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Kullarının diriltilecekleri gün beni utandırma. Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım."

0: Okunan ayetler sırasıyla Bakara suresi 45, Bakara suresi 152-153, Bakara suresi 186, Bakara suresi 200-202 ayetler arası, Ali İmran suresi 191, Araf suresi 55-56, Araf suresi 180, Araf suresi 205, Tevbe suresi 113, Yunus suresi 106, Ra'd suresi 14, İsra suresi 11, İsra suresi 23-24, İsra suresi 110, Kehf suresi 23-24, Kehf suresi 28, Furkan suresi 77, Şuara suresi 213, Secde suresi 16, Mü'min suresi 60, Şura suresi 26, Nuh suresi 11, Hadid suresi 21, Yunus suresi 12, Nahl suresi 53-54, Ankebut suresi 65, Rum suresi 33, Zümer suresi 8, Fussilet suresi 49, Fussilet suresi 51, Fatiha suresi 5-7, Bakara suresi 128, Bakara suresi 286, Ali İmran suresi 8, Ali İmran suresi 16-17, Ali İmran suresi 26-27, Ali İmran suresi 35-38, Ali İmran suresi 53, Ali İmran suresi 147, Ali İmran suresi 193-194, İbrahim suresi 40-41, Mü'minun suresi 118, Furkan suresi 74, Şuara suresi 83-84-85-87, Neml suresi 19, Haşr suresi 10, Ahkaf suresi 15.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz. Ya
2: Allah ya Ber. Ya
3: Ber. Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
2: Allah.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 6. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 6. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşlerim, geçen hafta size bir Kur'an'dan dua emanet etmiştim. Umuyorum, öyle temenni ediyorum ki siz de benim gibi dilinizden düşürmediniz o duayı ve o duayla Rabbimizden bazı şeyler istediniz. Dua Yunus suresinin 85. ayetinden ve Mümtehine suresinin 5. ayetindendi. Rabbimizden şunu istedik: ey Rabbimiz, bizi zalimlerin elinde, kafirlerin elinde fitne kılma. Bizi onların eline imtihan aracı olarak bırakma. Onların eline düşebilecek imtihan araçlarına bizleri döndürme. Burada da yeniliyoruz. İnşallah Rabbim bundan sonra da bu duayı dilimizden düşürmesin ve gereğini yaptırsın. Aslında orada o dua önümüze konulan bir de hedef.

hedeftir. O hedefe varma adına da gayretimizi, aşkımızı inşallah arttırsın. Bugün bir duaya daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Geçen hafta Kur'an'dan verdim dua örneğini. Bugün de yaşayan Kur'an olan sallallahu aleyhi ve sellem'den vermek istiyorum. Uzunca bir dua. Ben sadece oradan bir cümleye özet olarak dikkatlerinizi çekeceğim. Abdullah İbni Abbas'ın bize naklettiği Tirmizi'nin davat bahsinin 30 numaralı hadisi, Efendimiz çok acayip şeyleri çok acayip bir lisanla ve çok acayip bir hissiyatla Rabbisinden istiyor. Şöyle başlıyor o dua. Asıl dikkatinizi çekeceğim cümle o değil ama başlangıcını da vereyim ki merak edip o duanın tamamına da inşallah siz ulaşmış olun. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım senin katından öyle bir rahmet istiyorum ki o rahmet vasıtasıyla kalbimi doğru yoluna iletesin. İşlerimi toplayasın, dağınıklıklarımı düzene koyasın, iç alemimi ıslah edesin ve dış alemimi de onunla düzeltesin. Amellerimi onunla tertemiz edesin. Söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem, devamı da var. Duanın içerisinde üzerinde durup düşünmemiz gereken, belki de dakikalarca neden sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleyi söylemiştir deyip tefekkür etmemiz gereken bir cümle var. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Allahümme atini imanen ve yakinen leyse ba'dehu kufr. Allah'ım bana iman ve yakin ver ki arkasında küfür olmasın. Efendimiz bunu söylüyor, dikkat buyurun. Bana öyle bir iman ve öyle bir yakin ver ki arkasından küfür olmasın. Onun dilinde böyle bir dua var. Onun dilinde olması, ümmetinin dilinde ve hayatında olması için aslında bir örnektir. Efendimiz oradan bizim üzerimize çok önemli bir mesaj gönderiyor ve çok önemli bir noktaya da dikkatlerimizi çekiyor. İman ettiniz. Büyük bir lütuf bu. Allah'ın bir kuluna verebileceği en büyük nimet iman nimetidir, hidayet nimetidir. Allah'ım sen bizi o nimetten mahrum bırakma. Hayatımızın sonunda da o nimetle bizi kendi huzuruna al. O nimeti elde etmek ayrı bir şey. Onun kadar önemli olan bir şey de şudur ki imanla başlanan yolun imanla bitmesidir. Bu çok ciddi bir meseledir. Akibet meselesi, ahir ömürde ömrün nasıl noktalanacağı meselesi, bu yürüyüşün nasıl nihayete ereceği meselesi, bu türkünün nasıl sonunun geleceği meselesi, Allah'ın huzuruna yürürken bu işin nasıl noktalanacağı meselesi, sahabenin yüreğini yerinden çıkaracak bir endişe ve bir meseleydi. O endişe onlarda olduğu için hayatlarının sonuna kadar ilk günkü iman heyecanlarını muhafaza ettiler. Niye yoruluyoruz? Niye imanın heyecanını ilk günlerde tadamıyoruz? Niye 20 yaşında, 25 yaşındaki namazlarımız şu an yok hayatlarımızda? Niye o ilk günlerdeki iman yolundaki mücadele aşkı yaş biraz kemale doğru gidince hayatımızdan çekip gidiyor? Buradan anlayın. Asıl zeminimizi kuvvetlendirecek şey, asıl bize güç katacak şey, o akıbet endişesi, her geçen gün tazelenen bir endişe, onu tatmamız için ve onu hayatımızdan çıkarmamamız için imanın temsiliyeti noktasında en zirvede olan sallallahu aleyhi ve sellem o duayı ümmetine bir öğüt, bir mesaj olsun diye dilinden düşürmüyor. Dilimizde olsun, hayatımızda olsun, Allah gereğini yerine getirmeyi hepimize kolaylaştırsın. Emrin başım üstüme diyeceğiz bugün sallallahu aleyhi ve sellemin tesettür konusundaki bazı sözleri.

üzerinden ilham alarak ve Allah'ın emirlerine karşı bir müminin ortaya koyması gereken tavrın ne olduğunu anlayarak "Semi'na ve ata'na" diyerek, işittik ve itaat ettik diyerek bu konudaki emre mümince bir tavrın ne olduğunu anlayarak inşallah böyle diyeceğiz. Tesettürü konuşacağız. Önemli bir meseleyi konuşacağız. Zor bir meseleyi konuşacağız. Kadın erkek herkesle alakadar olan bir meseleyi konuşacağız ve bu meseleden asr-ı saadet merceğinden inşallah hayatlarımıza bazı izler taşıyacağız. Meseleye zemin olması için aziz kardeşlerim, dikkatlerinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Oranın üzerine bazı şeyler bina edeceğim inşallah. Elbise insanın bedenini örtsün diye Allah'ın yarattığı bir nimet. Elbise aslında Arapça bir kelime ama bizim elbise dediğimize Araplar libastır. Libas da Kur'an'ı bir kelimedir. Kur'an'da geçer libas. 9 ayette libas kelimesi kullanılır Kur'an'da. Ve bu kullanımlar da farklı farklı anlamlarda kullanılır. 5 tane elbiseye dikkatimizi çeker Kur'an'ımız. Çok ilginçtir. Buradan çok güzel meseleler, mesajlar inşallah alacağız. Buranın üzerinden de tesettür meselesine ait kendi dünyalarımıza inşallah bir şeyler taşımaya çalışacağız. Nedir o 5 elbise? Mahremiyet elbisesi, beden elbisesi, korku ve açlık elbisesi, takva elbisesi, cennet elbisesi. Bakın Bakara suresinin 187. ayeti oruç gecelerine ait bir meseleyi anlatırken hanımla beyin birbiri için elbise olduğunu söyler. Aslında o bütünleşme, o hayatın birleştirilmesi bir yönüyle mahremiyetin tam anlamıyla tesisi açısından önemli bir mesaj taşır. Eşler birbirlerinin çirkinliklerini örterler. Birbirlerine elbise olurlar, var olan güzelliklerini tamamlarlar, güzellik kemalata doğru yürür ve orada mahremiyet adına çok önemli bir zemin oluşur. İşte ona dikkat çekiyor Bakara suresinin 187. ayeti ve mahremiyet elbisesinden bize bahsediyor. Araf suresi 26-27 beden elbisesine dikkat çekiyor. Ama buna çekerken başka bir mesaj da veriyor ki ona tekrardan döneceğiz. Nahl suresi 112. ayet korku ve açlık elbisesinden bahsediyor. Evet, mecazdır ama çok önemli bir mesaj vardır burada. Araf 26'da gerçek elbisenin ne olduğunu nazarlarımıza veriyor Rabbimiz ve gerçek elbisenin takva elbisesi olduğunu söylüyor. Eğer giydiğiniz elbiseler takva elbisesi ise bedeninizin üzerindeki elbiseler gerçek manada tesettürdür dercesine oradan da bize mesajlar veriyor. Bunların hepsi olduğu en son ödül nedir? Cennettir inşallah. Cennette de var mı elbise? Hem de ne biçim? Kur'an öyle güzel şeyler anlatır ki ipek elbiseden bahseder. O ipek bizim anladığımız ipek midir, değil midir? Hiçbir şey bu dünyadaki gibi olmayacağı gibi o da değildir. Ama cennette de bir elbise olduğunu nazarlarımıza verir. Hac suresinin 23. ayetinde, Fatır suresinin 33. ayetinde cennet elbisesine dikkat çeker. Bir de gündüzü örten gece elbisesi var. O mecazen kullanılan bir şey olduğu için onu bu beşin içerisine dahil etmedim. Ama Furkan suresinin 47. ayeti, Nebe suresi 10. ayeti de gündüzü örten gece elbisesinden bahseder. Onu da sayarsak 6 tane elbiseden bahseder. Ben onu saymadan nedir tesettür? Tesettür dediğimiz zaman ne anlamalıyız ve buradan nasıl mesajlar almalıyız noktasında size bir cümle vermek istiyorum. Belki biraz uzun bir cümle ama dikkatlerinizi istiyorum. Mahremiyet duygusunu zedelemeyen beden elbisesini giyecek. Hiçbir korku ve açlık endişesi çekmeden tesettürünün gereğini yerine getirecek.
Bu hassasiyet insana takva elbisesini

0: dini takva elbisesi de işin neticesinde insana cennet elbisesini giydirecektir. Bir daha tekrar edeyim mi? Biraz düşünelim beraberce. Mahremiyet duygusunu zedelemeyen beden elbisesini giyecek. O duygu varsa beden elbisesiz kalamaz. İşte en başa mahremiyet elbisesinin alınması bundan. Mahremiyet elbisesi duygusunu zedelemeyen beden elbisesini giyecek. Hiçbir korku ve açlık endişesi çekmeden tesettürünün gereğini yerine getirecek. Altlarını doldurun. Örtersem işimi kaybederim. Örtersem şöyle derler, böyle derler. Bir şeyler olur. Açlık, korku falan filan. Onlar diğer elbisenin üstüne gelir. Orada insanın ayağını kaydırır. İşte oradan ona bir mesaj var. Hiçbir korku ve açlık endişesi çekmeden tesettürün gereğini yerine getirecek. Bu hassasiyet insana takva elbisesini, takva elbisesi de işin neticesinde insana cennet elbisesini giydirecek. Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, şeytan insanı çıplaklığa, Allah ise insanı tesettüre çağırır. Çünkü şeytanın bütün meselesi Adem oğlunun ayağını kaydırmaktır. Ayağını kaydırdığı gün de zaten böyle bir imtihanı olmuştu. Şimdi birazdan ona dikkat çekeceğim. Öyleyse eğer bu manada herkes şeytanı sevindirmeme adına bir gayret içerisinde olmalı. Ne zaman şeytanı kızdırırsak bilin ki Rabbimizi o zaman hoşnut ederiz. Ve ne zaman şeytanı sevindirirsek bilin ki o zaman Rabbimizi aslında kızdırırız. Şeytanın o davetine la diyebilmek için bu manadaki ayartıcı her şeyine kapıları kapatmak için boşuna yorulma, bütün kapılar kapalıdır diyerek aslında şeytanın bütün davetlerine la diyebilmek için tesettür dediğimiz Kur'ani emri Kur'an'dan öğrenmek durumundayız. Çünkü Kur'an'ımız bu işin aslını, gayesini, amacını, şeklini, şemalini, aklınıza gelen her şeyini verir. Başka hiçbir şeyde bu kadar teferruat yoktur. Çok ilginçtir. Bu konu o kadar ısrarla Kur'an'ın mevzusudur ki başka bir şeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde izahları getirir. Ve bu konuda Ademoğlunun aklına takılabilecek her türlü sorunun da cevabı kitabımızda mevcuttur. Ben tesettür meselesinde işin bidayetinde birkaç hususa da dikkatlerinizi çekerek o ayetlere girmek istiyorum. Bir kere şunu çok iyi anlayalım. Tesettür sadece hanımlara has bir Kur'ani emir değildir. Tesettür kadın erkek herkese Allah'ın emir olarak söylediği temel bir tutmakla mükellef olduğumuz vazifedir. Dolayısıyla biz tesettürü konuştuğumuz zaman sadece hanımları konuşmayacağız. Kadın erkek herkesi konuşacağız. Ancak bugün özellikle biz hanımları konuşacağız. Bugünkü dersimiz öyle. Zaten tesettüre başladık. Allah ne kadar götürür bizi bilmiyorum. Ama biraz konuşmak istiyorum bu meseleyi. Dertlerimiz var bu mesele hakkında. Bazı bilmediğimiz meseleler var. Bazı meseleleri çizginin üstüne, bazılarını çizginin altına taşımak durumunda kalmışız. Bazı şeyler farklı bir biçimde şekillenmiş bizde. Madem söz geldi bu noktaya dayandı. Aceleye gerek yok. Birkaç hafta konumuz bu olsun. Ve biz her boyutu inşallah anlamaya çalışalım. Bugün anlayacağımız mesele hanımlarla alakalı tesettürün hikmet meselesidir. Bunu bir kere bilelim. Ama biz tesettür meselesine Kur'an'dan şöyle bir pencere açtığımız zaman üç farklı yerde ayetler görürüz. Onlardan bir tanesi Araf 26-27, bir tanesi Nur 31-60. Bir tanesi de Ahzab 59'dur. Sadece bu kadar mı? Hayır. Başka ayetler de var. Ama özellikle doğrudan tesettür derdimez karşımıza çıkması gereken en önemli 3 ayet grubu bunlar. Bu 3 ayet grubunun üç temel mesajı var. Başka da var ama üç temel mesajı var. Araf 26 ve 27'nin temel mesajı tesettürün fıtriliğidir. Bu fıtrattandır. İnsanın bir parçasıdır. İnsana Allah'ın kodladığı huduri, yani hazır bir bilgi, hazır bir koddur. Allah tesettürü Ademoğluna kodlamıştır. Bu konuda ilgili ayetleri okuduğunuz zaman Hazreti Adem'le eşi Hazreti Havva'nın şeytanla olan o büyük imtihanları, yasak ağaçla olan o büyük imtihanları, arkasından gelen ceza, o cezanın ne olduğu, onun üzerine konuşan Rabbimizin nelere dikkat çektiğini gördüğünüz zaman tesettürün fıtriliği meselesini daha iyi anlamış olursunuz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Ya Gaffar.
14: Gaffar sensin. Sen Gaffarsın ki bağışlaman için bahane gerekmez. Senin kapından eli boş dönülmez. Günahın kirlerinden rahmet denizin asla asla asla kirlenmez. Pişmanlığın ateşiyle yanan bu yürekler hiç tesellisiz kalmaz.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Nur suresi 31 ile 60. ayetlerin mesajı tesettürün mahiyetidir. Özel olarak mahiyete dikkat çeker. Başka mesajlar da var dedim. Onlardan bir tanesi şudur. Nur suresi 31. ayet ilerleyen derslerde konumuz olacak. Kimlerin yanında tesettür, kimlerin yanında değil onu da söyleyecek. Tesettür sadece bedende değil onu da söyleyecek. Yürüyüşün var mı tesettürü? Var. Diğer ayetlerde konuşmanın var mı tesettürü? Var. Nur 31'de göz kapaklarının var mı tesettürü? Var. Erkeğe de bu manada var mı? Var. Bunlar ayrı. Ama burada özel olarak bizim temel mesaj olarak dikkatini çekeceğimiz husus tesettürün mahiyetidir. Biraz daha şekline ait bilgiyi aslında Nur suresi 31. ayet verir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarıyla da tartışmaya hiç meydan vermeyecek kadar açık ve net bir biçimde bu işin uygulamasının nasıl olacağına dair temel ilkeler verilir. Dolayısıyla Nur suresi 31 ve 60 tesettürün mahiyetine ait çok önemli bilgiler ihtiva etmekte. Ya Ahzab 59 tesettürün hikmeti, gayesi nedir? El Hakim olan Allah gayesiz hiçbir iş yapmaz. Evet, biz iki dengeyi beraberce tutmak durumundayız. Yani terazimizin iki kefesi de dolmalı. Bir kefesinde olacak olan şudur. El Hakim hikmetsiz iş yapmayandır. Dolayısıyla o hikmetlerin arkasında durur ve onları anlamaya çalışırız. Bir de şurada bir şey daha var ki onun hikmetinden sual olunmaz. Her şeyi bilemezsin. Ancak beyan edileni bilirsin. Allah hikmetini beyan etmişse ondan haberdar olursun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hikmete vurgu yapmışsa ondan haberdar olursun. O kadar bilgiden ancak haberdar olabilirsin. Ne kadar güzel değil mi? Bakın, bir mesele hakkında bile meseleyi bu manada detaylı bir şekliyle incelediğimiz zaman aslında bütüncül okumanın bize verdiği imkanların ne kadar önemli olduğunu fark ediyoruz. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? Hazreti Ebubekir'e ya da Abdullah İbni Abbas'a nispet edilen o sözü, devemin yularını bile kaybetsem Kur'an'da ararım. İkisine de nispet ediliyor. Hangisi bilmiyoruz ama tam da kitabın ortasından bir sözdür. Niye öyle? Çünkü orada kıyamete kadar gelecek olan Adem oğlunun ihtiyaç duyduğu her şeye cevap var. Allah'ın kelamı böyle bir kelamdır. Kitabullah böyle bir kelamdır. İlahi bir hitap olarak, ezeli bir hitap olarak, evrensel bir hitap olarak son güne kadar ihtiyacımız olan her türlü derde derman olabilecek ilaçları içinde tutan bir kitaptır. Allah o kitabın ahkamıyla amel etmeyi, ahlakıyla da ahlaklanmayı bize nasip eylesin. Bu dua önemli bir dua. İki kez daha tekrar ediyorum. Allah'ım sen bizi kitabının ahkamıyla amel ettir. Ahlakıyla da ahlaklandır. Amin. Ahkamıyla amel ettir. Amin. Ahlakıyla da ahlaklandır. Amin. Onunla yürüt ve onunla canımızı al inşallah. Amin. Şimdi Ahzab 59'un gölgesinde işin hikmet boyutunu kavrama adına beraberce bir okuma yapalım. Ayetler farklı farklı açılardan ele alınmalı. Farklı nazarlarla okunmalı. Biz şu anda hikmet meselesinde yoğunlaşacağız. Sadece hikmet üzerinde yoğunlaşacağımız için diğer şeylere eğer kendimi tutabilirsem karışmamaya çalışacağım. Ama çok önemli mesajlar var ayette, bunu unutmayın. Ya eyyühen nebi kulli ezvacike ve benatike ve nisa'il müminin. Ey peygamber, ey nebi. Niye ya eyyühen resul değil de ya eyyühen nebi? Bir soru. Kendiniz bunu bir araştırın. Niye burada ya eyyühellezine amenu değil de peygambere hitap ve onun üzerinden müminlere hitap? İkinci bir soru, bunu da araştırın. Niye burada peygamberin hanımlarına, kızlarına ve mümin hanımlarına, üçü ayrı ayrı sayıldı? Bir soru daha, bunu da araştırın. Üç tane burada önemli bir mesaj var, ben onu size havale ediyorum. Yudnine aleyhinne min celabibihinne zalike edne en yurafne fela yuzen ve kenallahu gafuren rahime. Diyor ki ayet, beraberce bütün hepsinin manasını verelim. Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine alsınlar. Böyle yapmaları, onların tanınması ve incitilmemesi için en doğru yoldur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Rabbim o güzel iki isminden bizi de nasipdar kılsın. Ayette geçen cilbab ney? Dış örtü dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Üzerlerine alsınlar emri nasıl uygulanmalı? Bunlar şu anki mevzumuz değil ama gelmeyecek miyiz buna? Geleceğiz, tesettürü konuşuyoruz, her boyutuyla konuşuyoruz. Onlar bir dahaki dersin konusu. Özel olarak burada dikkatimizi çekecek olan mevzu tesettürün hikmetidir. Ve Kur'an hikmetinin iki tane olduğunu çok açık bir biçimde bize beyan ediyor. Nedir? Onlardan bir tanesi en yu'rafne, yani tanınmaları. İkincisi ve la yu'zenne, yani eziyete uğramamaları. Tanınmaları ve dışarıdan eziyete uğramamaları. Şimdi bu iki tane Kur'an'ın açıkça hikmetini beyan ettiği özelliklerden yola çıkarsak, biz tesettür Müslüman hanım için ne anlam ifade eder diye bir soru sorduğumuzda şu cevapları verdiğimiz zaman isabet kaydeder miyiz? Ben size söylüyorum. Bir, tesettür Müslüman hanımın kimliğidir. İki, tesettür Müslüman hanımın şahsiyetidir. Üç, tesettür Müslüman hanımın izzetidir. Dört, tesettür Müslüman hanımın kalkanıdır. Beş, tesettür Müslüman hanımın vakarıdır. İlk üç tanesi tanınmaya ait şeyler. Son iki tanesi dışarıdan eziyet görmemelerine ait şeyler. Mesajları da öyle vermeye çalıştım. Tanınmaları için ne olmalı? Kimliği olmalı. Şahsiyeti olmalı. İzzeti olmalı. Dışarıdan eziyet görmemesi için ne olmalı? Kalkanı olmalı. Yani kendisini koruyacak çok önemli bir kalkanı olmalı. Ve vakarı olmalı. Bu ikisi olursa eğer eziyet görmelerine engel olacak. İşte Kur'an'ımız hikmete özel olarak dikkat çekerken aslında bu manada bize bu mesajları da vermiş olur. Altlarını yine bunun da size doldurmanızı havale edeceğim. Çünkü başka söyleyeceğim şeyler var. Burada şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz. Hocam iyi hoş diyorsun da bir çık sokağa caddeye. Sen herhalde fazla çıkmıyorsun sokağa caddeye. Haberin yok caddeden sokaktan. Başlarını örten kadınların hallerine bir bak da. Bir konuş, o zaman konuş. Gerçekten kimlik midir, şahsiyet midir, izzet midir, kalkan mıdır, vakar mıdır, o zaman konuş. Böyle bir şey söyleyebilirsiniz bana. Ben de size bir şey söyleyeyim. Dakikalardır konuşuyorum, kaç dakikadır bilmiyorum. Bir defa olsun başörtüsü diye bir şey söyledim mi? Söylemedim. Çünkü başörtüsü ayrı bir şey, tesettür ayrı bir şey. İslam'da başörtüsü emri diye bir emir yok müstakil olarak. Tesettür emri var. Başörtüsü emri o tesettür emrinin bir parçası.

Dolayısıyla burada biz başörtüsünden bahsetmiyoruz. Tesettürden bahsediyoruz. Tesettür meselesi başörtüsünü de içine alan cami bir meseledir, geniş bir meseledir. Bu meselenin tamamını konuşuyoruz. Eğer bu meselenin tamamını konuşursak o zaman her şey yerli yerine oturacak. Bu tanımlar da aslında hayatın içerisinde karşılığını bulacak. Karşılığını bulması için zaten gayretimiz, Allah bu konuda da hepimize yardımcı olsun. Aziz kardeşlerim, mesele anlaşılsın diye artık birbirimizi tanıdık. Aylardır, yıllardır beraberce ders yapıyoruz. Belli kavramlar üzerinden ben mesajı vermek istiyorum ki zihinlere tam otursun ve bazı şeyler kavramlar üzerinden daha iyi anlaşılsın. Tesettür meselesini de aynı şekilde yapmamız lazım. Yine hikmetini konuşuruz. Diğer meseleler diğer derslerin konusu. Tesettür der demez karşımıza beş tane kavram çıkar. Nedir bunlar? Teslimiyet, teberrüç, teşebbüh, tekebbür, tevazu. Bir kardeşimiz mesaj yazmış, diyor ki hocam iyi hoş da biraz da Türkçe konuşsan. Vallahi ben Türkçe konuşuyorum. Bunlar bizim kelimelerimiz ama biz farklı bir hale girmişiz. Yoksa bunlar yabancı olduğumuz kelimeler değil. Bunlar bizim öz kelimelerimiz, ecdadımızın kelimeleri. Yıllar yılı bunlarla konuşmuşuz ama şimdi bu hale girmişiz. Teslimiyet, teberrüc, teşebbüh, tekebbür ve tevazu. Nedir bunlar? Beraberce anlayalım. Birincisi teslimiyet. Tesettürü konuşur konuşmaz konuşacağımız kavramdır teslimiyet. Emrin başım üstüne bunu diyebilmesi için bir insanın teslimiyet göstermesi lazım. Ama teslimiyetin olabilmesi için zeminde iman olmalı, gövdede imanın ikiz kardeşi olan namaz olmalı. Şöyle bir benzetme yapayım ki anlaşılsın derdimiz. Eğer meseleyi bir ağaca benzetirsek, ağacın dalları tesettürse gövdesi salattır, namazdır, kökü ise imandır. Kökte iman olmasa, gövdede namaz olmasa dallarda tesettür olmaz. Yanlış yerden başlıyoruz bakın Müslümanlar olarak. Biz duyarlı bir İslami aileyiz diyelim ki. Kızımız geldi 15 yaşına. Dışarıya tesettürünü zedeleyerek çıkarken tavrımız nasıl? Bir vakit namazını geçirince tavrımız nasıl? Kıyas edin. Neyi nerede yanlış yaptığımızı anlayacaksınız. Aslında sallallahu aleyhi ve sellemin eğitiminde, Darul Erkam modelinde, suffada önce iman öğretilir. Ondan sonra namaz. Ki namaz imanın ikiz kardeşidir dedim. Beraber çıkmışlardır yola. Pazartesi iman gelmiştir. Salı günü namaz gelmiştir Cebrail'in refakatinde. Ve namaz ilk günlerin meselesidir. Onun için imanla beraberdir. Onun için imandan sonra en büyük hakikattir. Onun için müminin de dünyasında imandan sonra en önemli mesele olarak namaz durmalıdır. Onun arkasından da tesettür. Neden sallallahu aleyhi ve sellemin ve o ilk Müslümanların gündemine tesettür emri ta hicretin 5. 6. yılında geldi anlıyorsunuz değil mi? 6. yılda 5. yılda bu kadar uzun bir süre nübüvvetin 18 yılının sonrasında geldi tesettür emri. Niçin? Sağlamlaşsın iman. Çünkü istenilen sadece başa bağlanan bir mendil değil. İstenilen tesettürdür tesettür. Onun olabilmesi için, kimliğin olması için, şahsiyetin olması için her türlü şeye rağmen bunların hepsine la diyerek bir şekliyle izzetin olabilmesi için her türlü imtihana rağmen la deyip onu baş üstünde taşıyabilmek için zeminde iman, onun üstünde de salat namaz olmalıdır. Teslimiyetin bugün Müslümanlar olarak hayatımızda tam anlamıyla olmamasının sebebi budur. Eğer bir Müslüman kadın imanı iyice öğrenirse, imandan sonra da en büyük hakikat olan namazı şeklen değil,
ruh ve şeklen hayatına taşırsa,

el nedir diye bir kaygısı olmaz. Örtüneceğim ama arkadaşlarım kınar. Örtüneceğim ama daha gencim, hele biraz daha hayatın tadına bakayım demez. Örtüneceğim ama hele şu işimi de halledeyim ondan sonra demez. Ya nedir? Duyar duymaz emri lebbeyk ya Rab der. Emrin başım üstüne der. İşittim ve itaat ettim der ve gereğini yerine getirir. Eğer zeminde iman olursa. Nasıl olduğunu söyleyeyim size. Bir örnekle söyleyeyim. Nur suresinin 31. ayeti nazil oluyor. Ayşe anamız, anaların anası, o başımızın tacı bize ayetin ne zaman nazil olduğunu da söylüyor. Bir akşam vakti diyor. Herhalde bir akşam namazı sonrası ya da bir yatsı, bilemiyoruz ama bir vakit namazın arkasından. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayetin nasıl indiğini de söyleyeceğim gelecek derslerde. O da ayrı bir meseledir. Hazreti Ömer'in o mesele içerisinde ayrıca bir dahli vardır. O işin diğer bir boyutu. O ayeti okuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah şöyle bir ayet indirdi. Mümin hanımlara söyle gözlerini haramdan korusunlar. Namus ve iffetlerini muhafaza etsinler. Görünen kısımlar müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler. Ne demek olduğunu dediğim gibi söyleyeceğim. Şimdi o mevzumuz o değil. Bunu söylüyor. Anamız diyor ki bu ayet Mescid-i Nebevi'de okunur okunmaz biz hanımlar kısmındaydık. Herkes bir anda bir şeyler aramaya başladı. Ne için? Başlarına örtmek için. O anda Allah'ın istediğini yerine getirmek için. Ana kurban olayım sana, git eve, evde örtün gel. Hayır, bir şey öğretecek. Teslimiyet budur işte. Allah mı emretmiş, bitti. Nasıl olacak, nasıl yapılacak? Kaç metre olacak o bez? Biz örterken şöyle mi bağlayacağız, böyle mi bağlayacağız? Bu sorular Müslümanın soracağı soru değil. Bu soruları Beni İsrail sordu. Onun için helak oldular. Allah dedi ört, al bir tane ört. Neyse o artık, al ve o emri yerine getir. Bunu yapmaya çalıştılar. Anamız diyor ki bazıları buldu, bazıları bulmadı. Bu sefer namazdan çıktık gidiyoruz evlerimize. Erkekler de aynen o gün o hale şahit olmayan erkek ve kadınlara bu emri söylüyoruz. Sahabe diyor ki geçerken yol güzergahında her kime söyledikse hemen herkesin bir telaşına şahit olduk. Hemen bir şekliyle bir şey bulalım da yapalım. Ne oldu peki? Sabah namazına geliyor o ilk nesil, Kur'an'ın inşa ettiği nesil. Kurucu nesil, dinin özü olan o nesil, din olan nesil, iman olan o nesil. Niçin bunları söylüyorum? Bunların üzerinden anlayın. Onlardan öğrendik biz imanı ve Kur'an'ı. Onun için onlar bizim için çok önemli. Gelirlerken artık ne bulmuşlarsa, evdeki bir çarşaf mı, yerdeki bir halı mı? Bazıları kocalarının sarıklarını almışlar. Sen sarıksız gideceksin deyip kocalarının sarıklarını almışlar. Bazıları o günkü imkanlar çerçevesinde bir şey bulamamışlar. Elbisesi uzun olanlar elbisenin uzun olan kısımlarından kesmiş, oradan bir şeyler yapmışlar kendilerine ve öyle gelmişler. Anamız diyor ki o gün sabah namazında sanki müminlerin hanımlarının her birisinin başında bir karga varmış gibi namaza durdular. Teslimiyet budur işte. Allah emretti. Tamam, bitti. Emrin başım üstüne deyip o emrin gereğini yerine getirmek. Tesettürü konuştuğumuz bir yerde teslimiyet kavramını konuşmamızın sebebi bu işte. Ama bunun olabilmesi için ne olmalı? Kökte sağlam bir iman olmalı. Gövdede salat olmalı, namaz olmalı. Bunlar olursa inşallah onlar da olacak. İstiyor musunuz çocuklarınıza, gençlerinize tesettür adına bir şeyler yapmak? Öğreteceğiniz ilk şey iman olmalı. Arkasından namaz olmalı ve onun arkasından tesettür olmalı ki gerçek manada tesettürün ruhuna uygun bir şey olsun. Rabbim bunu nasip eylesin inşallah.
İkinci kavram teberrüç. Ne demek teberrüç? Açılıp saçılma. Açıklık, saçıklık, teberrüç. Özellikle kadının, yine kadın üzerinden konuşuyoruz, dikkatleri kendi üzerine çekmesi için bu manada yaptığı her türlü gayret teberrüçtür. Ancak dikkat buyurun, bunu yapması için ille de başını bedenini açmasına gerek yok. Bir şey söyleyeceğim, belki beni yadırgayacaksınız. Tepeden tırnağa bir kadın örtülü olur ama teberrüç yapabilir. Tepeden tırnağa sadece gözleri gözüküyor, teberrüç yapabilir. Nasıl? Tesettürden bahsediyoruz, sadece bedenden bahsetmiyoruz. Bir yürür oldu teberrüç. Bir konuşur kırıta kırıta oldu teberrüç. Bir şey yapar, bir tavır yapar, aslında girmemesi gerekir erkeklerin içine ama bir görsün dostlar pazarda diye girer oraya, yapar teberrüç. Dolayısıyla teberrücün bir şekliyle bedenin örtüsüyle alakası yok. Var ama tamamen öyle değil. Burada çok dikkatli bir şey var. Ne diyor Kur'an peki? Çok önemli bir şeye dikkat çekiyor. Evlerinizde vakarla oturun. Önceki kadınların, kasıt ne? Cahiliye kadınları, cahiliye kadınlarının teberrücü gibi teberrüç yapmayın. Süslerinizi, ziynetlerinizi, kadınlığınızı, dişiliğinizi teşhir ederek dolaşmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ahzab suresi 33. ayet. Teberrüce özel olarak dikkat çekilmesi zaten meselenin ne kadar mühim olduğunu bize gösteriyor. Yaşayan Kur'an olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Dikkat buyurun. Beyhaki'nin Sünen'inde geçen bir hadis. Kadınların en şerlisi kibirli olan ve teberrüç yapanlardır. Devamı, onlar münafıkların ta kendileridir. Sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Çıkacaksın insanların içine, böyle bir şey yapacaksın. Yürekleri sızlatacaksın. Bir şekliyle insanların duygularıyla oynayacaksın. Farklı bir hale sokacaksın. İşte karşılığı bu. Teberrücün tesettürle beraber anılması ve onun içerisinde bir kavram olarak değerlendirilmesi bundan. Üçüncü kavramımız teşebbüh. O ney? Benzemek, benzemeye çalışmak, özenmek, taklit etmek. Müslüman hiçbir zaman taklit eden olmaz. Her şeyi tahkik üzeredir. Eğer önündeki iyi bir örnekse o iyi örneği taklit edebilir. O ayrı bir mesele. Ama burada taklit manasında kullanılan menfi durum yanlış şeylerin taklitidir. Ama özel olarak sallallahu aleyhi ve sellem iki şeye dikkatimizi çekiyor. Başka din mensupları ve başka kültür mensuplarını taklit etmek. Bir ikincisi, karşı cinslerin birbirlerini taklit etmeleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz teşebbühün bu boyutuna özel olarak dikkatlerimizi çeker. Bakın ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o onlardandır. Bu hadis nerede geçiyor? Dikkat buyurun. Ebu Davud'un libas babı 5 numaralı hadis. Libas babında olması size bir mesaj veriyor değil mi? Bir kavme benzemek, yani o kavmin özel olarak elbisesini, giyimini, kuşamını, kılığını, kıyafetini, kıyafet dış, kılıkta bedenin üstündeki şeyler biliyorsunuz. İki tarzda başka bir kavme benzemeye çalışan Efendimizin ifadesiyle onlardandır. Kim onlara benzemek için bunu yapmışsa onun yeri onların yanıdır. Ya diğeri, Allah erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere lanet etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle dikkat çekiyor bu işe. Dolayısıyla tesettürün gerçek manada tesettür olabilmesi için erkeksen erkek gibi, kadınsan kadın gibi olmalıdır.
Kadınsan erkek gibi davranma gibi bir durumun olamaz. Kadınsan erkek gibi giyinemezsin. Erkeksen eğer kadın gibi davranamazsın. Kadına mahsus elbiseleri giyemezsin. Bunları bil ki Efendimizin kime nasıl lanet okuduğunu iyice anla. İşte teşebbüh dediğimiz zaman bunu anlarız. Dördüncüsü tekebbür. Nedir? Büyüklenme, kibre düşmektir. Kadınlar ölçeğinde konuşalım. Müslüman kadın tesettürlü, tamam. Bu onun verdiği bir izzet var, bir vakar var. Ama çok hassas bir çizgide o üniforma, o elbise insana bir hava katıyor. Eğer biraz o havanın neticesinde vakarla, tevazuyla dengelenmezse tekebbüre doğru gidiyor. Bu konuda çok şey söylerim, korkuyorum biraz söylersem baltayı taşa vururum. Ama kıyas yapın, mesela diyelim ki böyle iyi bir kariyer sahibi, iyi bir meslek sahibi, örtülü bir hanım, aynı meslekte bir hanım açık. Bir bakın, siz bakın nasıl hal o örtülü hanım, tesettürlü mü yoksa sadece başörtülü mü? O halde olmasıyla bir de bir kibir var mı? İnsanlara şöyle bir üstten bakıyor mu? Müstağni bir tavrı var mı? Kendisi örtündü diye örtünmemiş bütün kadınları Müslümanlık dairesinde görmüyor mu? Onları farklı bir şekilde mi görüyor? Farklı bir şekilde mi değerlendiriyor? Bütün bunlar tekebbür kavramının altında ele alınması gereken bir husus. Dolayısıyla bu konuda da çok şey söyler ama söz Allah Resulü'nün olsun sallallahu aleyhi ve sellem. En doğru sözler onundur. Onun sözlerinin üzerinden mesajı alalım. Bakın ne diyor Efendimiz? Kim dünyada şöhret için bir elbise giyerse Allah ona kıyamet gününde zillet elbisesi giydirir. Sonra da onu cehennemin alevli ateşlerinde yakar. Yine Ebu Davud'un libas babında geçen bir hadis. Dikkat edin, hadisi bir daha okuyorum. Kim dünyada şöhret için bir elbise giyerse, şöyle giyeyim de takdir edilsin, şöyle giyeyim de insanlar bana teveccüh etsin, şöyle giyersem eğer havam olur, böyle giyersem eğer toplumun içerisinde farklı bir yere gelirim, eğer Allah rızası dışında bir niyetin içerisine girdiyse İşte orada tehlike var. Her an tekebbüre doğru insanı vardırır ve şöhret diye Efendimizin dikkat çektiği budur. Şöhret zehirli bir baldır. Her an insanı zehirler. O hakikatten dolayı da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meseleye böyle parmak basıyor. Allah ona kıyamet gününde zillet elbisesi giydirir. Sonra da onu cehennemin alevli ateşlerinde yakar, Allah muhafaza. Beşinci kavram ney? Tevazu. Tekebbürün dengeleneceği bir kavram. Tevazu nedir? Ağırbaşlılıktır. Tevazu nedir? Vakarlı olmaktır. Tevazu nedir? Kibre ait hiçbir şeyi hayatın içerisine bulaştırmamak, mürüvvete leke sürmemek, izzeti korumak ama büyüklenmeye kapı açmamaktır. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine ne diyor? İyad İbni Himar isimli sahabi efendimiz, İyad İbni Himar el-Mücaşi efendimizin bir hutbesini bize naklediyor. Diyor bir gün bize bir hutbe irad etti ve sözlerinin bir yerinde efendimiz şöyle dedi. Allah bana vahyetti ki birbirinize karşı mütevazi ve alçak gönüllü olun. Hiçbirinizin başkasına karşı herhangi biriyle övünmesini görmeyeyim. Hiçbir şey övünmenin aracı olmasın. Ne olsun? Tevazu olsun, vakar olsun. Başka bir hadis biraz daha dehşettir ve gerçekten üzerinde durulması gerekir. Kişi kendisini halktan büyük görüp uzak tuta tuta cebbarlar arasına kaydedilir de onların başına gelen musibete düçar olur. Adam kendini büyük görüyor. Ben şuyum, ben buyum. İnsanlarla konuşmuyor. Hani halkın içerisinde bir ifade var ya, burnundan kıl aldırmamak, öyle bir adam.
böyle

Öyle bir adam olunca ne oluyormuş? Cebbarlar, zorbalar içerisine kaydediliyormuş ve onların akıbetine de düçar oluyormuş, Allah korusun. İşte bu beş tane kavram aziz kardeşlerim tesettürle beraber ele alınmalı ki hikmetine uygun bir tesettür olsun. Şimdi muhataplarım sizlersiniz. Sizleri görmeden olmaz ama görmemeye çalışarak direkt hanımlara hitaplarımı yoğunlaştırıp hanımlar için birkaç şey söylemek istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam direkt hanımlara hitap ederken şöyle güzel bir hitap cümlesi kullanıyor. Ey Allah'ın hanım kulları. Bazen de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir cümle de kullanıyor. Ey Adem'in kızları. Orada da ötekinde de direkt hanımlara bir hitap var. Şimdi ben de Allah'ın hanım kulları diyerek onlara bir hitap etmek istiyorum. Ey Allah'ın hanım kulları, unutmayın, çok büyük bir değersiniz. Allah katında çok değerlisiniz. Öyleyse asla değmemelisiniz. Bir kez daha tekrar ediyorum. Ey Allah'ın hanım kulları, unutmayın, çok büyük bir değersiniz. Allah katında çok değerlisiniz. Öyleyse asla değmemelisiniz. Ne diyorum? Değersiniz. Değerlisiniz. Değmemelisiniz. Ben demiyorum, diyen diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Değersiniz diyor. Allah katında çok büyük bir değersiniz. Bunu Allah söylüyor. Bunu peygamberi söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasına bakın. Kadının nerede durduğunu görün. Onun üzerinden konuşalım. Efendimiz demedi mi bize? Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Üç şey nedir? Namaz. Namazdan sonra olur mu ya Resulallah? Olurmuş demek ki. Kadın ve güzel koku. Namazı, kadını ve güzel kokuyu sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya hiç tenezzül etmeyen o büyük insan, o insanlığın medarı iftiharı olan insan bu üçünü beraber anıyor. Büyük bir mesaj yok mu Allah aşkına? Daha başka bir şey söyleyeyim size. Efendimiz aleyhissalatü vesselam seferlere götürüyor kadınları. Kadınlar seferlerde Efendimizin yanındadır. Gerek kendi hanımları gerekse sahabenin hanımları. Sefer uzun sürecekse develer ayrılır. Erkeklerin develeri bir köşede, hanımların develeri bir köşede. Hanımlar da develerin üzerinde sandukalar içerisinde hevdeç denir biliyorsunuz onlar da kapalı. Onların içerisinde güzel güzel yolculuk ederler. Hevdeçler sadece kadınlaradır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam özellikle hanımları o sandığın içerisinde saklar. Değer ya saklanacak. Şimdi erkeklerin develerine genelde Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet isteyen Bera İbni Malik bakıyor. Kadınların develerine ise Habeşli olan, sesi de güzel olan Bilal'in hemşerisidir zaten. İkisine de selam olsun. Enceşe isimli bir sahabi efendimiz bakıyor. Bera erkeklerin devesine bakıyor. Enceşe hanımların devesine bakıyor. İkisi aynı mesleği icra ettikleri için birbirleriyle de hayırda yarışıyorlar. O güzel şiirler söylüyor, o güzel şiirler söylüyor. O farklı şeyler yapıyor, o farklı şeyler yapıyor. İki taraf da kendi develerini coşturup bir şekliyle develerini heyecanlı bir biçimde yolculuk boyunca yürütmek istiyorlar. Bera okuyor bir şiir, o biçim bir şiir. Erkeklerin develeri heyecanlanıyor. Enceşe durur mu? Enceşe de bir şiir okuyor. Orada kadınların develeri de hareket ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada bir söz söylüyor. Yavaş ol Enceşe diyor. Üstündeki kristalleri ürküteceksin. Kadına ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kristal diyor. Ona billur diyor. Ona bambaşka bir değer biçiyor. Kavarir denir Arapçada. Çok değerli taşlar için kırılmaya her an müsait taşlar için kullanılır. Kristal billur bu manada bir anlamı var.
Şimdi bunu söyleyince sahabe gülüyor. Niye gülüyor sahabe? Bizim gibi bakıyor sahabede. Şimdi bir insan hanımına teveccüh gösterince biz ne diyoruz? Hemen diyoruz ki bak bak yine başladı kılıbık, şu bu falan filan. Onun o halini mizah konusu ediyoruz. Sahabe de aynı kültür, aynı şey devam ediyor. Gülmeye başlıyorlar. Ebu Külabe isimli sahabe efendimiz diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadınlar için öyle bir kelime söyledi ki şayet bunu başka biriniz söylemiş olsaydınız o sözden dolayı ayıplanırdınız. Ama Efendimiz öyle bir söyledi ki o günden sonra kadınların adı o oldu, kristal oldu. En değerli taş oldu. En değerli hazine oldu. Allah aşkına insan hazinesini kem gözlere bırakır mı? İnsan hazinesini sokağa salıverir mi? İnsan hazinesini onun bunun eline gözüne bırakır mı? Değer onlar, değer saklanmalı. Hevdeçlerin içerisinde saklanmalı. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara kristal diyerek değer biçiyor. Ve Allah'ın onlara biçtiği o değeri nebevi bir beyanla böyle söylüyor. Öyleyse eğer Allah'ın hanım kulları kendilerinin bir değer olduklarını hiçbir zaman unutmamalılar. Ve bu mesele üzerinden nasıl bir değer taşıdıklarını hep hatırlarında tutmalılar. İkincisi neydi? Değerlisiniz. Nasıl değerlisiniz? Abdullah İbni Ömer söylesin. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bizim içimizde yaşadığı müddetçe biz ne kadınlarımıza kızabilirdik, ne kadınlar hakkında kötü bir söz söyleyebilirdik, ne de kadınlar hakkında gelip peygamberimize soru sorabilirdik. Niye diye soranlara da Abdullah İbni Ömer şunu diyecek. Çünkü diyor ne zaman kadınlar için bir soru sorsak ayet nazil olur ya da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşur, söylenen şey de kadının lehine olurdu. Semanın dili, vahyin dili kadının lehinedir. Şimdi modern dünya pozitif ayrımcılık diye uyduruktan bir şey söyledi. 14 asır önce bunu söylemiş, Allah'ın kitabı da söylemiş. O kitabı bize nakleden Efendimiz aleyhissalatü vesselam da söylemiş. 100 bini aşkın sahabiye son sözlerini söylerken en baştaki meselelerden bir tanesi de kadınlar değil midir Allah aşkına? Kadınlar size Allah'ın emanetleridir deyip emanet oluşlarına dikkat çekmesi, onların değerli oluşunu aslında bir yönüyle nazara vermek değil miydi? Bunu boşuna söylemiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O halde bir kadın bunu unutmamalı. Hem değer hem değerli. Değerini başka yerde aramamalı. Kendisinin değerini mi görmek istiyor? Başvuracağı kaynaklar belli. Ve o değere, o kıymete kanaat getirecek. Allah'ın o konuda ona verdiği o değeri değer olarak kabul edecek. Ve onun dışında da başka bir şey aramayacak. Bu da işin ikinci boyutu. Üçüncüsü, değmemelisin. Madem değersin ve değerlisin, o zaman değmemelisin. Kendini saklamalısın. Kem gözlerden, hain bakışlardan, ölçüsüz dillerden, sınır tanıyamaz ellerden kendini saklamalısın. Saklamalısın ki Allah'ın sana biçtiği o değere uygun bir biçimde davranabilmiş olasın. Rabbim bütün kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza, hepsine tesettürü sevdirsin. Amin. Ve bu ruh ile inşallah onları yaşasın. Amin. Son sözüm yine Allah'ın hanım kullarına. Allah'ın o güzel isimlerinden bir tanesi de Settar'dır biliyorsunuz. Settar hadislerde geçen bir isimdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o ismi dualarda kullanır zaten. Settar tesettür aynı kökten. Nasıl bir ilişki var? İlişki şu. Ört. Ört ki orada örtüyle muamele göresin. İstiyor musun Settar ismine muhatap olmak? Ey Allah'ın hanım kulu.
Allah'ın Settar isminin biz

0: zat senin için bir şekliyle karşılık bulmasını istiyor musun? Tesettüre gireceksin. Tesettür senin kalkanın olacak, vakarın olacak, şahsiyetin olacak, kimliğin olacak, izzetin olacak. İnşallah bakıldığın zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatacaksın. Bu halinle de Settar isminin tecellisi olduğun için bu dünyada, öteki dünyada da Allah göründüğü zaman yüzünü kızartacak, işlerin üstünü örtecek. Allah en başta hanımlarımıza bu ismin tecellisini nasip etsin. Bizi de onun içerisine dahil eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

geçtin sokaklarda, ardınca koşuşurlar

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Tevbe Suresi 111 ve 112. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.
8: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz. Çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
6: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
10: Radyo Tiyatrosu. Tabuttaki Servet.

0: Adam, Mösyö, kart var. İstanbul turistik, hatıra kart.
1: Görüyorsun ya, işler kesat be Mahmut.
2: Dert etme be Tolga. Bugün kesatsa yarın açılır, dert etme. Ya ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Bak ne zamandır iş arıyorum ama bulamadım. Böyle giderse ailesi Zeliha'yı bana vermeyecek.
1: Takma kafana be Mahmutcuğum. Ömür boyu işsiz kalacak değilsin ya. Nasıl olsa bir gün sen de iş bulacaksın.
2: İyi de ne zaman Tolga? Bir yıldır Zeliha ile birbirimizi seviyoruz. Birbirimize deliler gibi aşığız ama gel gör ki babası kızımla evlenmek için önce iş sahibi olacaksın. Sonra da 500 milyon liralık başlık parası vereceksin diye şart koştu.
1: Hadi iş sahibi olmanı anladım da o 500 milyon lira başlığı anlamadım. Bildiğim kadarıyla Zeliha'nın babası çok zengin bir adam değil mi?
2: Öyle zengin ama gel gör ki Zeliha ile evlenmek için bu şartları yerine getirmemi şart koştu. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım Tolga.
1: Allah büyüktür be Mahmutcuğum. Gün doğmadan neler doğar.
0: Hadi Türk iş lokum var. İstanbul manzara. Hey mister,
3: misiniz?
1: Manzara ister misiniz? Aslında benim yaptığım da iş sayılmaz ha. Günde 3-5 kartpostal satarak karın mı doyurulur? Ah para ah, gözün çıksın. Şimdi cebimde olacaktın ki böyle sürünür müydüm hiç?
2: Ya peki ne yapardın?
1: Açardım bir kebapçı dükkanı, paraya para demezdim.
0: Hadi Monsieur, Madam, İstanbul hatırası almak istemez misiniz?
3: Türk iş lokum da var.
0: Ya? Lokum?

0: Ne var Zeliha, ne istiyorsun?
1: Şey baba, seninle Mahmut meselesini konuşmak istiyorum.
0: Yine mi? O meseleyi konuşup hallettiğimizi sanıyordum kızım.
1: Üzgünüm ama hiçbir şey hallolmadı baba. Mahmut'la ben birbirimizi seviyoruz ve evlenmek istiyoruz. Lütfen evlenmemize izin ver.
0: Bak kızım, ben size evlenmeyin demiyorum. Sadece bazı şartlar öne sürdüm. Mahmut önce kendine iş bulacak, sonra da 500 milyon lira başlık parası verecek. Bu şartlarımı yerine getirdiği takdirde evlenmenize izin veririm.
1: İyi ama sen fabrikaları olan zengin bir iş adamısın. Paraya ihtiyacın yok ki. Neden Mahmut'tan başlık parası istiyorsun?
0: Paraya ihtiyacım olmadığı doğru. Ama ben yine de şartlarımın yerine getirilmesini istiyorum.
1: Sebep ne peki?
0: Sebebini sana söyleyemem.
1: Ne yapacaksın o kadar parayla? Bari onu söyle.
0: Ne yapacaksam yaparım. Bu seni hiç ilgilendirmez.
1: Yapma baba. Güçlük çıkartma. Mahmut'la ben birbirimizi seviyoruz. Yalvarırım, bizi birbirimizden ayırma.
0: Son sözümü söyledim Zeliha. 500 milyonu getirdiği takdirde evlenmenize müsaade edeceğim. Aksi halde seni ona vermem, bunu bilesin.
1: Son sözüm bu mu baba?
0: Evet, bu.
1: Babam Nuh diyor da peygamber demiyor Mahmut. Bir işe girip çalışmadan ve 500 bin lira başlık parası vermeden evlenmemize izin vermiyor.
2: Babanı bir türlü anlamıyorum Zeliha. Çalışmam konusunda haklı. Zaten ne zamandır iş arıyorum. Ama başlık parası istemesine bir mana veremiyorum. Ne burası köy yeri, ne de babanın buna ihtiyacı var. Hem çalışsam bile bu parayı biriktirmem çok zaman alır.
1: Kaçır beni Mahmut.
2: Ne?
1: Kaçır diyorum. Madem babam gönül rızasıyla evlenmemize izin vermiyor, sen de kaçır beni. Ben senden başkasına asla yar olmam.
2: Keser misin şu ağlamayı? Hastanedeki herkes bize bakıyor.
1: Kaçır beni dedim, duymadın mı?
2: Saçmalama, yapamam böyle bir şey.
1: Neden, korkuyor musun yoksa?
2: Hayır ama ben büyüklerin rızası olmadan evlenmek istemiyorum Zeliha.
1: Hayır, korkuyorsun sen.
2: Saçmalama, iş o noktaya gelmesin Zeliha. Kimseye bırakmam seni.
1: Beni seviyor musun peki?
2: Kendimden bile fazla. Hadi çayımızı bitirip kalkalım. Bakarsın baban eve geciktin diye seni azarlar.

0: Hadi Mösyöler, madamlar, Mısırlar, Türk iş dokularım var.
1: Teşekkür ederim.
0: Tarihi kartpostallarım var. Yok mu almak isteyen?
2: Ya bunlar ne biçim turist be? Hiçbir de döviz bırakmak istemiyor. Şuraya oturup dinleneyim biraz.
3: Hristiyan mezarlığına ne zaman gidiyoruz Joseph?
4: İstediğin zaman gideriz Robert. Sevgili dedemiz servetiyle birlikte mezarında kuzu kuzu yatıyor nasıl olsa. Bir yere kaçacak hali yok ya.
2: Önündeki masada oturan şu iki turist neden bahsediyor acaba?
3: Ne cimri adammış şu dedemiz değil mi? Servetini bize yedirmemek için ta Amerika'dan kalktı gelip Türkiye'de İstanbul'a yerleşti.
4: O da yetmezmiş gibi servetinin tabutuyla beraber gömülmesini vasiyet etti. Ama bizim gibi akıllı torunları varken milyarlarca dolarlık mücevher toprak altında çürümez değil mi Robert?
3: Elbette çürümez Joseph.
2: Vay canına be. Neler duyuyorum. Bu iki turist milyarlarca dolarlık mücevherden söz ediyor. Aman Allah'ım. Şimdi heyecandan düşüp bayılabilirim. Hemen Mahmud'u bulup durumu anlatayım. Birlikte Hristiyan mezarlığına gidip mücevherleri alalım. Eğer bu işi başarırsak Mahmud zeliasına kavuşur. Ben de o biçim zengin olur, hayatımı yaşarım.

0: Mahmut, deminden beri sana sesleniyorum. Bırak şu oyunu artık.
1: Ya oğlum, sana kaç kere söyleyeceğim. Arkadaşlarla oyun oynarken beni rahatsız etme dedim sana. Görüyorsun işte, burada kağıt oynuyoruz.
0: Bırak şimdi kağıdı da dışarı gel. Seninle bir işim var Mahmut.
1: Oyunu bitirmeden olmaz oğlum. Hadi hadi, sıra kimdeyse oynasın.
0: Çıldırtma beni Mahmut. Söyleyeceklerim çok önemli. Hayat memat meselesi.
1: Ne? Yoksa Zeliha'ya... Zeliha'ya bir şey mi oldu?
0: Hayır, ama seni ve Zeliha bacıyı ilgilendirecek bir mesele dostum.
1: Öyle mi? Pekala. Arkadaşlar kusura bakmayın, ben oyunu bırakıyorum. Benim yerime bir dördüncü bulun, tamam mı? Ya, ha. Ya kusura bakmayın, hadi. Hadi gidelim Tolga.

0: Anlat bakalım. Zela ile beni ilgilendiren mesele neymiş?
1: Yakında zengin olacağız Mahmutcuğum. Hem de çok zengin.
0: Ne, zengin mi olacağız? Şaka yapmıyorsun ya.
1: Yemin ederim ki doğru söylüyorum Mahmut.
0: Peki anlat bakalım, nasıl zengin olacağız?
1: Dinle. Bugün Sultanahmet'te bir kafeteryaya gitmiştim. Birden önümdeki masada oturan iki turistin konuşmalarına kulak misafiri oldum.
0: Neler konuşuyorlardı?
1: Milyarlarca dolarlık servetten söz ediyorlardı. Düşünebiliyor musun Mahmut? Milyarlarca dolarlık mücevherattan.
0: Milyarlarca dolarlık mücevherat mı? Aman Allah'ım. Peki bu mücevherler neredeymiş Tolga?
1: Hristiyan mezarlığında dedelerinin tabutu içindeymiş.
0: Hristiyan mezarlığında mı? Yani o milyarlık mücevherler içinde ölü olan bir tabutun içinde mi?
1: Evet.
0: Yalnız hiç de hoş olmayan bir yerdeymiş.
1: O iki turistin dedesi mirasını onlara yedirmemek için ta Amerika'dan gelip İstanbul'a yerleşmiş. Ölmeden önce de servetinin tabutuyla birlikte gömülmesini vasiyet etmiş.
0: Vay canına. Ama gaddar bir dedeymiş be.
1: İyi ki gaddarmış be oğlum. Bak onun gaddarlığı bize yarayacak.
0: Ne demek istiyorsun?
1: O iki turistten evvel gidip dedelerinin mezarını bulup tabutunu açarak içindeki mücevherleri alacağız.
0: İyi ama ben... Hay Allah.
1: Ne var, ne oldu?
0: Ben mezarlıkları pek sevmem de... Yani biraz korkarım.
1: Saçmalama. Korkmanın sırası mı be? Sana o tabutun içinde milyarlarca liralık mücevher var diyorum. Düşünsene. Bu parayla yalnız Zeliha'yı değil İstanbul'un yarısını satın alırsın.
0: Haklısın.
1: Ben de uzun zamandır hayalini kurduğum kebapçı dükkanını açarım. Ne diyorsun? Var mısın benimle bu işe?
0: Var olmasına varım da. Peki turistlerin dedesinin mezarını nasıl bulacağız?
1: Kolay. Konuşurlarken duydum. Dede şehrin kuzeyindeki Hristiyan mezarlığında gömülüymüş. Mezar taşının üzerinde kırmızı parlak camdan bir haç varmış.
0: Vay canına be. Bir de mücevherleri bulduk mu? Allah! İkimiz de Karun kadar zengin oluruz değil mi Tolga?
1: O iki turist konuşurken mücevherlerin milyarlarca dolar olduğunu söylüyordu dostum. Milyarlarca dolar kaç trilyon eder biliyor musun?
0: Sus tamam, aklımı başımdan alma benim.

0: Hristiyan mezarlığı burası mı Tolga?
1: Evet, burası.
2: Hey, korkuyor musun yoksa?
0: Biraz. Ya bakma öyle yüzüme. Hangi insan korkmadan mezarlığa girebilir ki? Şuraya baksana. Yüzlerce ölü yatıyor burada.
1: Evet ama hiçbiri seni göremez dostum. Hem sen ölüleri değil de mücevherleri aldıktan sonra onları nasıl paraya çevireceğimizi düşün.
0: Kolay kolay. Tek tek elden çıkartırız.
1: Evet, bu iyi fikir. Aklınla bin yaşa. Biraz zamanımızı alacak ama farklı günlerde farklı kuyumculara gidip satarız. Hem nasıl olsa acelemiz yok. Geç olsun temiz olsun, öyle değil mi?
0: Öyle öyle. Ne yapalım? Zira biraz daha bekleyebilir.
1: Beklesin. Hele biz mücevherleri bulalım da.
0: Sağ ol Tolga. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Senin yerine başka biri olsa bu servetin tamamına kendisi konmak isterdi.
1: Ne önemi var canım? Bugüne bugün dosttuk seninle. Yıllardır içtiğimiz su ayrı gitmedi. Hem ikimiz de doğru düzgün iş bulamayan garibanın tekiyiz. Sen Zeliha Bacı ile evlenmek istiyorsun ama başlık parası yüzünden evlenemiyorsun. Bense kendi işimi kuramıyorum. Anlayacağın ikimizin de hayalleri çok ama parası yok.
0: Şey, polisle başımız derde girmez değil mi Tolga?
1: Korkma, polisin ruhu bile duymayacak.
0: Peki ya yakalanırsak? O zaman ne olur? İkimiz de mahvoluruz değil mi?
1: Tehlikeyi göze alamayan hayallerine kavuşamaz Tolga.
0: Ama bizim bu yaptığımızı hırsızlık denir.
1: Biliyorum.
0: Yakalanırsak hırsızlık suçundan Allah bilir kaç yıl yeriz.
1: Senin derdin ne be? Eğer servete konmak istemiyorsan senin payını düşünün de ben alırım.
0: Şey yok canım, yani ben sadece işler kötü giderse başımıza neler gelebileceğini söylemek istedim.
1: Bırak şimdi başımıza gelecek olanları. Korkma. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz bu işi.
0: Tamam tamam, kızma. Nasıl bir şeydi bu Amerikalı dedenin mezarı?
1: Ya sana 100 kere söyledim. Kırmızı parlak camdan yapılmış bir haç. Bir daha tekrar etmemi ister misin?
0: Tamam tamam, yavaş konuş Tolga. Bekçi falan varsa yakalanmayalım.
1: Merak etme. Turistler kendi aralarında konuşurlarken mezarlık bekçisinin izinli olduğunu, 2 haftadan önce gelmeyeceğini söylediler.
0: Bak Tolga, duyduklarından emin misin?
1: Evet, aynen anlattığım gibi. Dikkat et. Mezar taşının üzerinde kırmızı parlak camdan yapılmış bir haç olacak.
0: Tamam tamam, tamam biliyorum.
1: Daha neden kızıyorsun be kardeşim? Ben sana milyarlar kazandırmak üzereyim. Sense beni bir dövmediğin kaldı.
0: Kusura bakma Tolga. Sinirlerim çok bozuk. Şu mezarlık yüzünden. Anlıyor musun?
1: Sakin ol dostum. Tamam, sakin ol. Sabaha ikimiz de zengin olarak çıkacağız. Düşünsene. İşimiz birkaç saate kadar biter.
0: Dur bir dakika Mahmut.
1: Ne var? Dur.
0: Ne var, ne gördün?
1: Şu el fenerini versene bana.
0: El fenerini mi?
1: Evet evet.
0: Nereye koymuştum ben onu ya? İşte elimdeymiş. Pardon. Heyecandan ne yaptım, şaşırdım da.
1: Şurada bir şey gördüm de.
0: İşte. İşte aradığımızı bulduk Mahmut.
1: Bulduk mu?
0: Ya da o ya. Mezarı bulduk mu yani?
1: Evet evet. Şu ışık tuttuğun mezara bir bak hele.
0: Aman Allah'ım. Kırmızı ağaç.
1: Kırmızı ağaç ya. Bulduk onu Mahmut. Bulduk. Hadi hemen kazmaya başlayalım.
0: Dur ya. Acelen ne oğlum?
1: Kusura bakma ama benim acelem var arkadaş. Biliyorsun kebapçı salonu açacağım.
0: Yalnız senin değil, benim de acelem var. Zela'nın başlık parası için çok çabuk zengin olmam lazım biliyorsun. Ama yine de korkuyorum Tolga. Bak düşün, mezarı kazacağız. İçinde ölü olan tabutu çıkartacağız. Ölünün yanından mücevherleri alacağız. Yani bunu düşünmek bile tüylerimi ürpertiyor.
1: Bırak artık şu korkmayı Mahmut. Ölüler yerine tabutun içindeki mücevherleri düşün. İkimiz de çok zengin olacağız. Ben kebapçı dükkanı açacağım. Sen de Zeliha bacıyla şöyle dillere destan bir düğün yapacaksın. Hadi hemen kazalım şu mezarı. Hadi.
0: Ya önce şu etrafı bir kolaçan etseydik ya.
1: Ne duruyorsun? Al eline feneri, bakın etrafa. Ben yavaş yavaş kazmaya başlıyorum. Hadi.
0: Tamam tamam tamam, sen başla. Ortalık sakin görünüyor.
1: Söndür artık şu el fenerini. Yoldan gelip geçenler fark etmesin. Ay ışığıyla idare ederiz.
0: Tamam tamam.

0: Of be. Gaz gaz bitmiyor. İhtiyarın hortlamasından korkup metrelerce yerin dibine mi gömmüşler ne? Biraz da sen kaz Mahmut.
1: Peki. Ver şu kazmayı.

0: Kazma ve kürekleri aldın değil mi Joseph?
1: Her şey tamam Robert.
0: Bu gece bitirelim bu işi artık. Mezarı kazıp dedemizin tabundundaki serveti alıp ülkemize kaçalım.
1: Umarım Lopez bize bir oyun oynamamıştır.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Hiç, sadece o adama hiç güvenmiyorum.
0: Madem öyle niçin onunla çalışıyoruz?
1: Çünkü bu şehirde kontak kurabileceğim tek kişi Lopez de ondan.
0: O zaman ister istemez ona güvenmek zorundayız.
1: Maalesef.
0: Lopez korkağın tekidir. Bize bir numara çevirmeye kalkarsa anında geberteceğimizi bilir.
1: Mezarlığa gittiğimiz zaman anlayacağız ne kadar korkak olduğunu.

0: Allah kahretsin. Burada tabut mabut yok Tolga.
1: Ne demek yok? Biraz daha kaz Mahmut.
0: Yok diyorum sana. Baksana kazma artık taşlara vurmaya başladı. Neredeyse 5 metre kazdık oğlum. Tabut olsaydı çoktan ortaya çıkardı.
1: Haklısın. Yoksa yanlış mezar mı kazdık biz? Ama olamaz. Adamlar konuşurken mezarın üzerinde kırmızı bir haç olduğunu söylemişlerdi. Baksana. Başka kırmızı haçlı mezar var mı?
0: Ya tamam da madem öyle neden tabut çıkmadı ortaya?
1: Bilmiyorum. Ama senin de gördüğün gibi bu mezarın içinde ne tabut ne de ceset var. Tut elimi de yukarı çıkayım. Korkudan bütün tüylerim diken diken oldu.
0: Tamam tamam. Gel. Hadi.
1: Oh be. Biraz daha kalsaydım ben de ceset olacaktım.
0: Garip. Yanlış mezar kazdık desem yine de içinde tabut olması gerekirdi.
1: Öyle ya. Burası Abdi Efendi'nin tarlası değil ki. Mezarlık. Kazdığımız yerde mezar.
0: Ben bu işten bir şey anlamadım oğlum. Sakın, sakın ölü hortlayıp da tabutun içinden çıkıp gitmesin.
1: Saçmalama. Ölüler dirilmez. Bunun bir tek açıklaması var. Biri ya da birileri cesetle birlikte mücevherleri de alıp gitmiş.
0: İyi ama mücevherler tabutun içindeyse neden sadece onları alıp gitmediler de tabutu da beraberlerinde götürdüler?
1: Bilmiyorum Mahmut, bilmiyorum. Eğer biz mücevherleri bulsaydık tabuta dokunmayacaktık bile.
0: Şimdi ne yapacağız peki?
1: Kazdığımız çukuru kapatıp gideceğiz buradan. Ve gene eskisi gibi kahveye takılıp kağıt oynayarak boş hayaller kurmaya devam edeceğiz. Elveda kebapçı dükkanı.
0: Zeliha'ya da elveda tabii ki.
1: Zeliha bacıyı karşına aldığın zaman veda edersin dostum. Şimdi hiç sırası değil.
0: Hadi Tolga, şu çukuru kapatıp hemen buradan uzaklaşalım.
1: Peki peki hadi.

0: Aman Allah'ım, şuraya bak. Birileri bu tarafa doğru geliyor.
1: Birileri mi?
0: Evet evet evet.
1: Buraya mı?
0: Şimdi yandık. Korkma korkma, daha yanmadık. Ne planladın?
1: Onlar gelene kadar kazmayla küreği toplayıp şu ilerideki büyük ağacın arkasına saklanalım.
0: Hadi, hadi o zaman çabuk ol.
1: Hadi gel. Neyse ki bizi görmediler.
0: Kim bu gelenler acaba?
1: Şşt, konuşma. Yaklaşıyorlar.
2: İşte. İşte mezarı buldum Joseph.
3: Bekle, oraya geliyorum.
1: Aman Allah'ım. Bunlar onlar.
0: Şşt, yavaş ol yavaş. Kimler?
1: Onlar. Tabutu arayan turistler.
0: Olamaz. İşte şimdi mahvolduk. Mahvolduk. Hadi hadi Tolga. Ne olur ne olur gidelim buradan.
1: Korkma korkma. Bizi burada bulamazlar. Tabii çenemizi tutabilirsek.
2: Ben burada bir gariplik seziyorum Joseph.
3: Nasıl gariplik?
2: Sanki mezar açılmış gibi.
3: Saçmalama, sana öyle geliyor olmalı Robert.
2: Aa, iyi bak dostum. Mezarın üstündeki toprağı görüyor musun? Birileri burayı kazıp tekrar doldurmuş.
3: Vay canına. Haklısın, toprak yeni. Biri bizden önce gelip mezarı açmış olmalı. Kim yapmış olabilir ki?
2: Lopez'in oyununa gelmediysek. İşimize burnunu sokan tek kişi o.
0: Tolga. Tolga, herifler vaziyeti anladı. Bizi her an bulabilirler. Çok da tehlikeli kişilere benziyorlar. Oğlum, ne yapacağız şimdi biz?
1: Bilmiyorum ama çok zor durumda kalırsak duvardan atlar kaçarız.
0: Şuraya bak, şuraya bak. Mezarı kazmaya başladılar.
1: Bırak, bırak, bırak kazsınlar. Birazdan onlar da bizim gibi şaşırıp kalacaklar.
2: Bantlısı şeytan. Gök gürlüyor, yağmur yağacak.
3: İstersen geri dönelim Robert. Güzel bir gecede tekrar geliriz.
2: Hayır, hayır, hayır, hayır. Bu iş hoşuma gitmedi Joseph. İçime şüphe düştü. Mezarı açıp bakmadan rahat edemeyeceğim.
3: Ya yağmur yağarsa?
2: Gevezeliği bırak da kazmaya başla adam.
3: Bence malı tabutun içine koymak pek akıllıca bir fikir değil.
2: Onu Lopez'e söyle. Sözüm ona en güvenilir yol buydu.
3: Al şu kazmayı. Sıra sende, ben biraz dinleneceğim.
2: El fenerini mezara doğru tut. Tanrım.

0: Tanrı aşkına tabut. Tabutu çalmışlar Joseph.
1: Ne? Delirdin mi sen be? Nasıl çalarlarmış? Yok. İyi bak, orada olması
0: yok
1: lazım.
0: İşte yok, mezar bomboş. Bizim milyar doların tabut ortada yok. Bu ses ne? Hey, burada bizden başka birileri de var galiba.
1: Merak etme, silahım elimde Robert.
2: Yandık, mahvolduk Tolga. Farkımıza vardılar oğlum. Ellerinde silah da var. Bunlar bizi süzgece çevirmeden kaçalım buradan çabuk. Ya,
1: kapa çeneni.
0: İşte gördüm onları. Joseph,
2: Allah, kişiler. Allah kahretsin, çabuk toparlan Tolga, kaçıyoruz buradan.
3: Peki kazmayla küreği ne yapacağız?
2: Bırak şimdi onları oğlum, canını kurtarmaya bak, hadi kaçıyoruz. Hey,
3: tamam tamam. Hadi.
1: Dikkat et Robert, kaçıyorlar.
0: Hey durun diyorum. Durun, yoksa sizi ateşleyeceğiz. Durun.
2: Adamın silahı da varmış oğlum.
3: Sakın durun deme Mahmut. Bütün gücünden koş.
2: Öyle yapıyorum zaten.
1: Ateş etseydin ya.
0: Kes. Etrafı gürültüye vermek istemedim. Polisler gelirse bizi de yakalarlardı.
1: Kimdi acaba o adamlar? Yüzlerini gördün mü?
0: Hayır, karanlıkta seçemedim.
1: Mezarlıkta ne arıyorlardı dersin?
0: Tabii ki bizim aradığımızı.
1: Saçmalama, nereden bileceklerdi ki?
0: Lopez'in kiraladığı mezar kazıcıları olabilirler. Tabutta bir servet yattığını anladılar belki de.
1: Onları eninde sonunda yakalarız. Hadi eşyaları toplayıp otele dönelim.
0: Mezar ne olacak?
1: Kazdığımız kadarını geri kapatıp üzerini düzeltelim.
0: Acele edelim Joseph. Yağmur hızlandı. Bir an evvel otele gidelim.

0: Usta, bize iki çay getir.
1: Tamam, geliyor.
2: Ne geceydi be? Sanki kabus yaşadık değil mi Tolga? Ağzını sıkı tut. Kimse bilmeyecek bu işi.
3: Aman, bilseler de inanmazlar ki. Ortada ne tabut var ne de mücev...
2: Kendine gel oğlum. Kahvede oturuyoruz.
3: Pardon, pardon. Tolga, o iki turist bizi görseler tanırlar mı acaba?
2: Sanmıyorum. Gece karanlığında nereden tanıyacaklar ki?
3: Niye gülüyorsun oğlum?
2: O turistler geldi aklıma da. Acaba tabutu bulamayınca ne yapmışlardır?
3: Ne yapacaklar? Bizim gibi şaşırmışlardır.
2: Peki onlar da bulamadıysa nereye gitti cesetle mücevherler?
3: Besbelli hesapta olmayan biri götürmüş.
2: Orası öyle de götüren neden mücevherlerle birlikte içinde ceset olan tabutu da götürdü? İşte bunu anlayamıyorum Mahmut.
3: Vardır bir amaçları. Boşuna çalmadılar ya tabutu.
2: Olan bize oldu. Ne hayaller kurmuştuk değil mi? Sen Zeliha Bacı ile evlenecektin. Ben de kebap salonu açacaktım. Hepsi suya düştü.
3: Boş ver, unut gitsin. Zaten başından beri sevmemiştim bu işi. Mezarlar, ölüler, sonra polisler. Ekmeğimizi başka yerde ararız be Tolga.
2: Hayır, hala hayallerimizi gerçekleştirmek için bir şansımız var.
3: Nasıl yani?
2: Madem bu işin içine girdik, peşini bırakmayacağız. Kalk hadi gidiyoruz.
3: Gidiyor muyuz? Nereye?
2: Sevgili turistlerimizi ziyarete.
3: Ne? Delirdin mi sen?
2: Evet, delirdim. O tabutun içindeki mücevherlerin uğruna her deliliği yapabilirim. Kalk, kalk düş önüme bakayım.
3: Yok arkadaş yok. Ben aklımı kaybetmedim daha.
2: Mahmut, biliyorsun. O servete ikimizin de ihtiyacı var. Kalk hadi.
3: Oğlum nereye gidiyoruz?
2: Turistlerin kaldığı otele.

0: Hadi onları bulduk diyelim. Peki ne diyeceğiz onlara?
1: Dün gece mezarı açıp tabutu bulup bulmadıklarını soracağız.
0: Onlar da şıp diye söyleyecekler değil mi?
1: İsterse söylemesinler.
0: Ne yapacaksın?
1: Baretta tabancamı beyinlerine dayadım mı bülbül gibi öterler.
0: Oğlum sen başımızı belaya mı sokacaksın? Bak gel bırakalım bu işin peşini.
1: Sen bırakmak istiyorsan keyfin bilir. Ama ben sonuna kadar götüreceğim bu işi. Sonra da acayip zengin olacağım.
0: Anlaşıldı. Mücevherleri onlardan almayı koymuşsun kafana.
1: Koydum tabii, koydum.

0: Böyle fırsat insanın eline kaç sefer geçer ki? Bak, kaç yaşındayım hala doğru dürüst bir işim yok. Ya sen? Bir yıldır işsiz parasız olduğun için evlenemiyorsun Zeliha bacıyla, öyle değil mi?
1: Şey, öyle de.
0: Şimdi, elime böyle bir fırsat geçmişken nasıl teperim ha?
1: Ya ama enselenirsek hapislerde çürürüz oğlum.
0: Çürürsek çürürüz. İşte geldik. Şu karşıdaki sarı boyalı dört katlı otelde kalıyorlar.
1: Bak ne diyeceğim. O iki servet avcısıyla yüz yüze gelmek yerine neden onları takip ederek mücevherlere ulaşmayı denemiyoruz ha?
0: Evet, haklısın. Bu fikri beğendim. Onları takip ederek de mücevherleri elde edebiliriz. Tamam Mahmut. Şu kafeteryada oturalım. Tam da otelin çıkış kapısına bakıyor. Gireni çıkanı rahatça görebiliriz. Hadi gel.

0: Burası gayet iyi. Bak, otele kim girip çıkıyorsa görüyoruz.
1: Peki sen o iki turisti bir daha görsen tanır mısın?
0: Elbette. Gördüğüm bir yüzü asla unutmam. Ah! Bak, bak, çıkıyorlar işte.
1: Kimler? Aradığımız turistler mi?
0: Evet evet, onlar. Bak, biri uzun boylu, diğeri kısa boylu. İşte onlar. Kalk hadi. Hadi, hadi takip edelim.
1: Tamam
0: hadi.
1: tamam. Bizim iki kafada nereye gidiyor dersin Tolga?
0: Nereye olacak? Mutlaka serveti bulmaya gidiyorlar.
1: Peki mücevherleri nerede bulmayı umuyorlar acaba?
0: Bilmiyorum ama içimden bir ses onların mücevherlere gittiğini söylüyor Mahmut.
1: Umarım içindeki ses inşallah doğru söylüyordur Tolga. Zira Zeliha ile evlenmem için bu iş çok önemli.
0: Şimdiden kokusunu alıyorum Mahmut. Bu takibin sonu zenginliğe çıkacak.
1: İnşallah öyle olur Tolga. İnşallah öyle olur.
0: Aa, bak, bizim miras avcıları özel bir arabaya bindiler. Hem de siyah bir limuzin. Tam da mafya babalarına layık.
1: Haydi bakalım, buyur cenaze namazına. Şimdi nasıl takip edeceğiz bunları?
0: Taksiyle.
1: Taksiyle mi?
0: Herhalde limuzinin arkasından koşacak değiliz ya. Tabii ki taksiye bineceğiz.
1: İyi ama benim cebimde 5 kuruş yok ki oğlum.
0: Sıkma canını, bende var. Gel hadi. Hey, taksi!

0: Bu adamlar şehir dışına çıkıyor. Nereye gidiyorlar dersin?
1: Bilmiyorum Tolga, bilmiyorum.
0: Bak sağa döndüler. Aman gözden kaçırma şoför kardeşim. Tamam, burada duralım. Bak Mahmut, bizimkiler harabe fabrikanın önünde durdular. Aşağı iniyorlar.
1: Vay canına, fabrikaya girdiler.

0: Sakın mücevherler o harap fabrikanın içinde olmasın.
1: Kim bilir, belki de o fabrikada ipucu arıyorlar. Hadi biz de girelim, hadi.
0: Aman dikkatli olalım. Tolga, Tolga bak, konuşmaları sen de duyuyor musun?
1: Evet.
2: Nihayet para ödemeye geldiniz ha. Günlerdir bu küf kokan soğuk fabrikada beklemekten sıkılmıştım artık.
3: Ne parası Lopez? Biz buraya sana hesap sormaya geldik.
2: Hesap mı? Tanrı aşkına ne hesabından bahsediyorsun? Neden söz ediyorsun anlamadım.
3: Bize yalan söyledin Lopez.
2: Hayır, size asla yalan söylemem.
0: Bunlar kiminle konuşuyor Tolga?
1: Lopez dedikleri üçüncü adamla.
0: Lopez de kim?
1: Bilmiyorum ama tabuttaki mücevherlerle ilgisi olmalı.
0: Ne diyorlar peki? Biraz susarsan anlayacağım.
4: Sizin ekim mezarı açtık ama orada tabuta mamuta rastlamadım.
2: Ne? Siz neler söylüyorsunuz? Tabutu kesinlikle oraya gönderdim ben.
4: Sana yoktu diyorum. Mezarın içi boştu.
2: İnanın bilmiyorum. Dediğim yere gömsünler diye o iki mezar kazıcısına $2000 da para verdim.
3: Fatih Lopez bizimle oyun oynama. Mezarın içi boştu. Aklınca bizi kandırıp hem mala hem de paralarımıza konacaktır. Ama tutmadı.
2: Size yemin ederim ki tabutu o mezara ben gönderdim. Orada olması lazım.
3: Sana mezar boş dedim. Sen almadıysan uçmadı ya bu tabut.
2: Ama mümkün değil. Tabutu kim alabilir?
3: Kes! Yalan söyleme Lopez.
2: Yıllardır size çalışıyorum Robert. Bir kere olsun yalan söylemedim. Hem ne diye yalan söyleyip kendimi tehlikeye atayım ki? Canımı sokakta bulmadım ben.
3: Avuç dolusu parayı cebine indirip tabutun içindekileri başkalarına satabilirsin mesela. Tabii bizi enayi yerine koyabilirsen.
2: Hayır! Size asla ihanet edemem Robert.
3: O halde tabut nereye gitti Lopez?
4: Robert!
3: Ne var, ne istiyorsun?
4: Geçen gece mezarları kazmaya gittiğimizde iki kişi görmüştük ya. Sakın tabutu onları almış olmasın.
3: Of, kim olduklarını bile bilmiyoruz ki. Tabutu çaldıklarından emin olalım.
4: Konuşmalarımızı dinleyen gizli ajanlarla karşılaşmamız her an mümkün.
3: Aramızdaki konuşmalar şifreliydi Joseph. En profesyonel ajan bile anlayamaz konuştuklarımızı. O gece gördüğümüz iki kişiye gelince elimizden zor kurtuldular. Hem malları çalan onlar bile olsa tabut nerede peki ha? Onu da beraberlerinde götürmediler ya bu adamlar.
4: Bana kalırsa içindekileri alıp tabutu mezardan başka bir yerine gömdüler.
3: Bilemiyorum, bilemiyorum. Ama bu işin aslını öğrenmek için bu gece tekrar mezarlığa gideceğiz. Tabutu bulmak için gerekirse bütün mezarları kazacağız.
2: Siz aklınızı mı kaçırdınız? Bir gecede bütün mezarlık kazılır mı?
4: Gerekirse her gece gelip kazarız Lopez. O tabutun içinde milyarlarca dolar yatıyor.
2: Peki benim param ne olacak?
3: Paranı tabutun içindekileri bulduğumuz zaman alacaksın. Şimdi çeneni kapa da yürü, bizimle geleceksin.
2: Ama
3: hadi.
2: Ben...
4: Kafanda kocaman bir delik açılmasını istemiyorsan Robert'ın dediklerini yapmalısın dostum.
2: Tamam, tamam. Sakin olun. Sizinle geliyorum.
3: Hadi.
0: Gittiler Tolga.
1: Herhalde otele gitmişlerdir. Gündüz gözüyle mezarlığa gidip de kazı yapacak halleri yok ya.
0: Haklısın. Mezarlığa hava karardıktan sonra gideceklerdir.
1: İyi. Biz de onlardan önce gider pusuya yatarız. Nerede kaldı bunlar be? Bir saattir bu mezarlıkta ağacın tepesinde gelmelerini bekliyoruz.
0: Gel vazgeçelim bu işten Tolga. Bak benim sinirlerim iyice bozuldu, tamam mı?
1: Kapa çeneni. Bak geldiler işte. Onlar değil mi?
0: Evet evet onlar. Yanlarında Lopez dedikleri adam da var.
1: Aman ses çıkarmayalım. Burada olduğumuzu anlamasınlar.
0: Nereden senin aklına uyup da bu işe kalkıştın bilmem ki.
1: Ah zenginlik ah. Senin uğruna ağaç dallarına bile tünemeye razı olduk.
0: Tabancanı aldın mı yanına?
1: Aldım aldım.
2: Evet.
1: Sus artık bak. Gelsin.
3: İşte Lopez. Bize tarif ettiği mezar bu değil mi?
2: Evet burası. Tabutu buraya gömdüm.
3: Ama kazıp baktığımızda tabutu bulamadık içinde.
2: Mümkün değil. Kendi ellerimle koymuştum.
4: Oyun oynamayı bırak Lopez. Tabutu geriye sakladım.
2: Neler söylüyorsunuz siz?
3: Hadi Lopez. Hadi. Bize iğrenç bir tuzak hazırladığını itiraf et artık.
2: Saçmalamayın. Sizi neden kandırayım ki? Ben bana verilen görevi yerine getirdim sadece. Anlaşılan siz başkalarının tuzağına düştünüz.
3: Kapa çeneni, kapa da al şu kazmayı. Ve hemen kazmaya başla Lopez. Sakın oyun oynayayım deme. Tabancamın namlusu üzerine çevirin ona göre.
2: Tamam. Tamam kazacağım.
3: Hadi.
0: Tahmin ettiğim gibi. Adamlar boş gelmemişler Tolga. Yanlarında silah da var.
1: Korkma oğlum. Tabanca bende de var.
0: Bu işi sevmedin Tolga. Bu adamlar mezardan tabut çıkmayınca Lopez'i öldürebilirler.
1: Yok ya. Yani cinayet mi işleyecek?
0: Para hırsı insana her şeyi yaptırır oğlum. Halimize baksana. Mücevherlere sahip olmak için ağaç tepelerinde bekliyoruz.

0: Arkadaşlar, gelin vazgeçin bu işten. Bütün mezarlığı kazacak halimiz yok. Neredeyse sabah olacak. Belli ki birileri gelip tabutu gömdüğümüz mezardan çalmış işte.
1: Birileri değil. Sen çaldın Lopez. Bize oyun oynadın. Yalan söyledin.
0: Tanrı aşkına yalan söylemedim. İnanın tabutu buraya gömdürmüştüm.
2: Madem öyle Tanrı'nın cezası, tabut nereye gider ha?
3: Artık sana inanmıyoruz Lopez.
0: Yemin ederim ki size doğruyu söyledim.
2: Öyle görünüyor ki Robert, Meksikalı dostumuz eceline susamış.
3: Bana da öyle geliyor.
0: Siz ne demek istiyorsunuz?
2: Bize oyun oynamanın bedelini ödeteceğiz sana Lopez.
0: Yok, olamaz. Tabancım, hayır. Öldüremezsiniz beni, lütfen.
2: Hayat herkes için uzun değildir Lopez. Tıpkı seninki gibi. Güle güle dost.
0: Hayır, yapamazsınız bunu. Durun.
1: Tanrı aşkına onu öldürdün Joseph.
2: Boş ver. Mal da para da bize kaldı.
1: Ne dedin sen? Yoksa tabutun yerini biliyor musun?
2: Yok canım. Yani bulduğumuz zaman demek istedim. Hadi gidelim artık. Birazdan gün ışıyacak. Gece olunca yine geliriz.
4: Vay canına. Adamı öldürdüler. Gözlerine kan bürümüş bu adamların Tolga. Evet. Hiç acımadan bir insanın hayatına kıydılar. Siyasi ötelerden duyulmuştu Tolga. Polis gelmeden biz de kaçalım.
5: Haklısın. Hadi otele gidelim.
4: Ne? Otele mi? Hangi otele?
5: Lopez'i öldüren turistlerin oteline.

0: Robert'la Joseph 119 numaralı odada kalıyorlarmış Mahmut. 3. katta. Gel hadi asansöre binelim.
1: Bak Tolga, biz bu işin altından kalkamayacağız. Yol yakınken geri dönelim. He?
0: Saçmalama, hiçbir yere gitmem. Bas bakalım 3. katın düğmesine.
1: Hadi pekala, pekala.
0: Mahmut, al şu çorabı yüzüne geçir.
1: Neden?
0: Salaklığın alemi yok, tanınmamak için tabii.
2: Lopez öldürmeyecektin Joseph.
3: Niye? Fena mı? O alçaktan kurtulduk işte.
2: Evet, evet ama içi servet dolu tabutun yerini sadece o biliyordu, aptal. Şimdi o da öldüğüne göre tabutu nasıl bulacağız söyler misin ha?
3: Merak etme dostum. Ben tabutun yerini biliyorum.
2: Ne? Biliyor musun? Peki neden söylemedin bana?
3: İnsan göz göre göre hem paraları hem de tabutun içindekilerini başkalarıyla paylaşmak istemez Robert. Dostlarıyla bile.
2: Ne demek istiyorsun sen? Açık konuş benimle Joseph.
3: Çok açık söylediğimi sanıyordum. Ben paylaşmayı pek sevmeyen insanlardan biriyim dostum. Kıpırdama Robert.
2: Aman tanrım. Delirdin mi sen Joseph? Bak o tabancayla beni mi öldüreceksin yoksa?
3: Evet. Çünkü tabutun içindekilere tek başıma sahip olmak istiyorum.
2: Seni alçak seni. Ulan şimdi ben sana...
3: Sakın yaklaşma Robert. Yoksa gözümü kırpmadan tetiği çekerim.
2: Tamam tamam sakin ol. Demek beni öldüreceksin ha.
3: Üzgünüm Robert. Ama dünya fırsatlar üzerine kurulmuştur. Fırsatları en iyi kim değerlendirirse o kazanır. Bu yüzden senin de ölmen gerekiyor.
2: Demek başından beri beni öldürmeyi planlamıştın öyle mi?
3: Doğru.
2: Seni alçak herif!
4: Kıpırdamayın! Ellerinizi kaldırın! Çabuk ellerinizi kaldırın!
3: Çabuk kaldırın! Bunlar da kim böyle?
0: Eller yukarı beyler! Eller yukarı!
2: Tamam kaldır işte.
3: Lütfen lütfen ateş
0: et. At elindeki o tabancayı.
3: İşte atıyorum hadi. Tamam attım işte.
0: Hadi. Aferin akıllı adammışsın. Mahmut tabancayı al yerden.
1: Tamam tamam alıyorum.
2: Hey neler oluyor burada? Siz de kimsiniz?
0: Tabutun yerini öğrenmek isteyen iki meraklı dostum.
3: Ne? Siz de mi tabutun peşindeydiniz?
0: Ne sandınız ya? Günlerdir ikinizi takip etmekten helak olduk be. Ağaç tepelerine bile tünedik bu yüzden.
2: Kimsiniz siz?
0: Tabancayı ateşlediğim zaman anlarsın kim olduğumu. Hadi!
2: Hey sakin ol.
0: Hadi hemen konuşmaya başlayın. Tabut nerede hadi?
1: Hemen cevap verseniz iyi olur baylar. Zira arkadaşımın hiç şakası yoktur.
0: Hadi söyle!
2: Tabutun yerini Joseph'a sorun o biliyor.
0: Evet Joseph efendi. Hemen ötmeye başlasan iyi olur.
3: Ne istiyorsunuz benden?
0: Tabut nerede? Günah benden gitti kefere.
3: Durun tamam. Tamam. İsterseniz sizi oraya götürebiliriz.
1: Hiç yorulma Joseph kardeş. Sen yerini tarif et, biz gidip buluruz, tamam mı?
3: Tamam, tamam. Şehrin kuzeyindeki Hristiyan mezarlığına gideceğiz.
0: Tamam, tamam orayı biliyoruz. Tabutun yerini tarif et bize.
3: Üzerinde parlak camdan yapılmış haç olan mezarı biliyor musunuz?
1: Evet, evet onu da biliyoruz.
3: Tabut işte o mezarın sağ tarafında gömülü.
2: Seni alçak herif seni. Demek tabutun yerini sen değiştirdin ha? 5 para etmez. Herifin tekiymişsin sen.
0: Kesin dalaşmayı. Mahmut, şunların ellerini ağızlarını sıkıca bağla da gidelim hadi.
1: Tamam dostum tamam hemen bağlıyorum.

0: Hayret. Aradan 3-4 saat geçtiği halde ne gelen olmuş ne giden. Baksana, zavallı Lopez'in cesedi hala burada.
1: Buralar metruk bölgeler olduğu için silah sesi duyulmamıştır.
0: Kazmayla kürek de yerinde duruyor.
1: İşte geçen gece kazdığımız mezarın yanına geldik. Joseph Tobut'un kırmızı açlı mezarın sağındaki mezar içinde gömülü olduğunu söylemişti.
0: Eğer doğru söylemişse o mezarda şu anda benim üzerine bastığım mezar oluyor Mahmut.
1: Hadi ne yapacaksak yapalım. Bu mezarlık hem korkutuyor beni hem de sinirlerimi bozuyor. Hadi al eline kazmayı da hemen başlat Olga.

0: Çabuk buraya gel mamur.
1: Tamam tamam geliyorum. Gel. Geliyorum.
0: Hani nerede? Hani? İşte baksana. Tam önümüzde duruyor. Bize sadece kapağını açıp içindeki mücevherleri almak kaldı.
1: Evet evet evet görüyorum onu görüyorum.
0: Hadi tabutun kapağını aç aşağı. Aç aç. Hadi. Çok şükür açıldı.
2: İyi ama bu tabutun içinde ne ceset var ne de mücevher.
3: Vay cana. Hakikaten de tabutun içi boş ya.
2: Olamaz. Aldatıldık mı yoksa?
3: Aman Allah'ım. Şuraya bak Tolga.

0: Tabutun içi küçük beyaz torbalarla dolu.
1: Bana ne beyaz torbalardan? Bizim mücevherler nerede?
0: Sakın bu beyaz torbalar şey olmasın. Evet, bunlar uyuşturucu. Mutlaka uyuşturucudur. Vay canına. Olacak şey değil be. Tolga tabutun içi uyuşturucu dolu oğlum. Uyuşturucu.
2: Haklısınız beyler. O gördüğünüz poşetlerin içindeki uyuşturucudur. Adına eroin diyoruz.
0: Aman Allah'ım. Bunlar da kim?
2: Polis, narkotik şube. Kıpırdamayın.
3: Eyvah. Alın ellerinizi.
0: Eyvah. Yandık Tolga, yandık.
1: Vay canına. Her tarafımız polisle çevrildi.
2: Sizi tutukluyorum beyler.
0: Bunlar bizim değil komiserim. Vallahi billahi bizim değil.
1: Evet komiser bey. Uyuşturucunun sahibi biz değiliz.
2: Bak sen. Bir de ceset varmış burada. Hem uyuşturucu işi hem cinayet ha?
1: Yok bakın komiserim, bir yanlışlık yapıyorsunuz. Uyuşturucudan haberimiz yoktu. Şu yerde yatan adamı da tabutun peşine düşen iki turist öldü.
0: Evet komiser abi, inanın öyle yaptı. Şerefsizin bir suçu.
2: Uzun etmeyin. Derdinizi karakolda anlatırsınız. Yürüyün hadi.
0: Şuraya bak Tolga. Bizim turist kılıklı katiller de gelmiş karakola, gördün mü?
1: Evet, bunlar onlar.
2: O ikisini aldığımız istihbarat sunucu uzun zamandır takip ediyorduk. Her ikisi de beyaz zehir taciridir. Fakat birden işin içine siz ikiniz girdiniz. Konuşun bakalım, siz kimsiniz?
1: Bakın efendim, biz sıradan iki arkadaşız.
0: Evet efendim, evet, benim adım Mahmut, bu da Tolga.
2: Yani bu iki zehir taciriyle alakanız olmadığını mı söylemek istiyorsunuz?
1: Yok tabii komiserim, onlarla hiçbir alakamız yok.
2: Madem yok da mezarlıkta ne arıyordunuz? İçi eroin dolu o tabutla ne işiniz vardı? Yalan söylemeyin, sizin için iyi olmaz.
0: Bakın komiserim, size yalan söylemiyoruz. Biz belki işsiz güçsüz fukara iki genç olabiliriz ama vatan haini değiliz.
2: Yani tabutta uyuşturucu olduğunu bilmiyor muyuz?
0: Hayır, kesinlikle bilmiyorduk.
2: Madem öyle, gece yarısı Hristiyan mezarlığına giderek niye açtınız o mezarı?
1: Komiser bey, göreceksiniz ama biz o tabutun içinde şey arıyorduk.
2: Ne arıyordunuz?
0: Milyarlarca dolar değerinde mücevherat arıyorduk efendim.
2: Mücevher mi?
1: Evet komiserim.
2: Siz ikiniz şu işi en başından anlatsanıza bakayım bana.
1: Arkanızda oturan şu beyaz zehir taciri iki turist var ya komiserim. Bir gün ben Sultanahmet'te kafeteryada otururken bunlar da kendi aralarında konuşuyorlardı.
2: Ve siz de iki kafadar karar verdiniz. Onlar yemektense olmayan mücevherleri siz bulup yiyecektiniz değil mi?
0: Evet efendim. Evet aynen öyle.
2: Halbuki aralarındaki konuşmanın şifreli bir konuşma olduğunu anlasaydınız böyle aptalca bir işe kalkışmazdınız. Öyle değil mi?
1: Şifreli konuşma mı?
0: Nasıl yani komiserim?
2: Onların mücevher diye bahsettikleri 300 kiloluk uyuşturucuydu. Malı diğer adam, yani Lopez, her nasılsa Meksika'dan getirerek Türkiye'den içeri sokmayı başarmıştı. Bir kısmı Türkiye'de satıldıktan sonra kalanı Doğu ülkelerinde pazarlanacak.
0: Vay canına. Peki siz bunu nasıl anladınız komiserim?
2: Interpol ikisine de kırmızı bültenle arıyor. Bilgilerin çoğunu onlar verdi. Dünyanın en azılı zehir taciri olduklarını ihbar alınca gereken tedbirlere başvurduk da. Çok uzun zamandan beri de peşlerindeydik.
1: Vay be. Az daha başımız belaya girecekti komiserim.
2: Söylesinize, sizler neden bulaştınız bu işe bakayım?
1: Arkadaşım Mahmut ve ben işsiz güçsüz gariban gençleriz komiserim. Mahmut Zeliha bacıyla hem 500 milyon liralık başlık parası hem de işsizlik yüzünden bir türlü evlenemedi.
2: Doğru mu Mahmut?
0: Ne yazık ki doğru komiserim.
2: Peki sen Tolga, senin zorun neydi?
1: Ben de doğru düzgün iş bulup çalışamadığım için her gün babamdan fırça yiyordum komiserim.
0: Bunun üzerine servet var sanarak tabutun peşine düştük komiserim. Sonunda bulduk, bulmasına da...
2: Umduğunuzu bulamadınız değil mi? Neyse, yine de şanslı sayılırsınız çocuklar. Öldürülen adamın vücudundan çıkarılan kurşunun Joseph'in tabancasından atıldığı tespit edildi.
0: Şükürler olsun Allah'ıma.
1: O halde artık bizi serbest bırakırsın değil mi komiserim?
2: Bırakacağım ama size bir nasihat de vereceğim. Sakın bir daha zenginlik hayallerine kapılıp aptalca maceralara atılmayın. Eğer sizi tekrar karşımda görürsem affetmem ona göre. Şimdi gidebilirsiniz.
0: Görüyorsun ya Tolga, yine başladığımız yere döndük. Bütün hayallerimiz suya düştü.
1: Haklısın Mahmut. Oysa ne hayaller kurmuştuk. Sen Zeliha Bacı ile evlenecektin, ben de kendime bir kebapçı dükkanı açacaktım. Ne yapalım? Kısmet değilmiş.
0: En zor duruma düşen de ben oldum.

0: Olga, sen kebapçı dükkanını her zaman açabilirsin. Ama ben Zela'yı her zaman alamam. Bitti artık. Her şey bitti. Zela ile evlenmem suya düştü arkadaşım.
1: Böyle söyleme. Allah'tan ümit kesilmez Mahmut. Daha genciz. Zengin olmak için, adam gibi bir iş sahibi olmak için önümüze çok fırsat çıkar.
0: Umarım o fırsatlar çok geç olmadan önümüze çıkar Tolga.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Çok yorgunum. Eve gidip hemen yatacağım.

0: Ne oluyor ya? Telefon çalıyormuş. Alo.
1: Mahmut sen misin?
0: Zela, Zela sen misin?
1: Benim tabii. Kaç gündür telefon ediyorum. Ya annen ya da baban cevap veriyor telefona. Neden aramadın beni?
0: Şey, kusura bakma, bir iş üzerindeydim de bu yüzden arayamadım seni.
1: Ne işi? Yoksa bir iş mi buldun? Aman Allah'ım, eğer öyleyse hemen beni istetebilirsin Mahmut.
0: Şey, üzgünüm ama olmadı Zela. Anlayacağın yine bir baltaya sap olamadım sevgilim.
1: Olsun, üzülme. Allah büyüktür. Beni dinle. Sana çok önemli bir haberim var.
0: Biliyorum, hiç söyleme. Baban seni piyangocu Cemil'e veriyor, öyle değil mi?
1: Ne?
0: Aslında baban yerden göğe kadar haklı. Benim gibi işsiz güçsüz, başlık parası bile bulamayan bir metelik size kızını verip de ne yapacak ha?
1: Neler saçmalıyorsun sen Mahmut? Piyangocu Cemil'e varacağımı da nereden çıkartıyorsun?
0: Bir ara sana talip olmuştu ya, seni istememiş miydi?
1: Ölürüm de o yelken kulaklığa varmam. Hem sen beni dinlemiyorsun ki Mahmut. Sana söyleyeceklerim var diyorum.
0: Peki söyle, dinliyorum sevgilim.
1: Telefonda olmaz, mutlaka buluşmamız lazım.
0: Peki nerede buluşacağız?
1: Babamın bürosuna gel, yarın sabah 10'da.
0: Ne? Babanın bürosuna mı? Hı? Benimle dalga mı geçiyorsun Zeliha? Oraya asla gelemem.
1: Saçmalama, gelmek zorundasın.
0: Buluşacak daha iyi bir yer seçemedin mi Zeliha? Mesela Yıldız Parkı'nda falan buluşabiliriz. Sana söz verdiğim Maraş dondurmasını ısmarlarım orada, ne dersin?
1: Hayır, babamın bürosuna geleceğiz. İşte o kadar.
0: Dünyada olmaz. Alo. Alo. Hay Allah, kapattı.

0: Saat 10'u geçiyor kızım. Mahmut olacak bu adam nerede kaldı?
1: Birazdan gelir babacığım.
2: Evet, mutlaka gelir. Çünkü Mahmut Zeliha bacımın sözünden asla dışarı çıkmaz.
0: Adam da sevdiği kıza verdiği sözün sorumluluğunu bile bilmiyor.
1: Lütfen babacığım beni üzme. Mahmut verdiği sözü tutar.
0: Sakın seninle buluşacağını unutup kahve köşelerinde oyuna falan dalmasın.
2: Yok yok Tarık amca, kahveye falan gitmez. Mahmut sözünün eri çocuktur. Hele Zeliha bacıyla buluşacaksa...
1: İşte geldi.
0: Umarım gelmiştir. Girin.
1: Hoş geldin Mahmut. Girsene içeri.
3: Geldim işte.
0: Gel bakalım evlat, gel, korkma, yaklaş şöyle. Bak bak, arkadaşın Tolga da burada.
3: Tolga? Senin ne işin var burada? Neler oluyor burada Zeliha?
1: Birazdan her şeyi öğreneceksin, korkma.
0: Geç bakalım delikanlı. Şöyle karşıma otur bakalım.
3: Buyurun efendim.
0: Evet. Senin Zeliha'yı ne kadar çok sevdiğini ve evlenmek istediğini biliyorum. Ama senden istediğim 500 milyon liralık başlık parasını hala getirmedin bana.
3: İşsiz bir adam olduğumu biliyorsunuz efendim. O parayı çalışsam bile hemen bir araya getirmem imkansız. Üzgünüm.
0: Neyse. Vazgeçtim.
3: Ne?
0: Aslında başlık parası falan bahaneydi delikanlı. O parayı bulamayacağından çok emindim. Amacım sizleri bu evlilikten vazgeçirtmekti. Yoksa ne senin ne de bir başkasının vereceği başlık parasına ihtiyacım yok benim.
3: Affedersiniz ama neden kızınızı bana vermek istemiyorsunuz? Biz birbirimizi seviyoruz. Siz hiç aşık olmadınız mı? Sevmediniz mi?
0: Sevmez olur muyum? Rahmetli karımı bu yüzden kaçırarak evlenmiştim. Kızımla evlenmeni neden istemediğime gelince delikanlı. Bunu ancak ileride baba olduğun zaman anlarsın oğlum.
3: Ne demek istiyorsunuz?
0: Her baba kızının iyi, mutlu ve temeli sağlam bir evlilik yapmasını ister. Yani işi gücü olan mert, fedakar ve kızına mutluluk verecek bir damadı tercih eder. Bilmem ne demek istediğimi anlayabildin mi?
3: Evet efendim. Sizi gayet iyi anlıyorum. Ve hak da veriyorum.
0: Senin işsiz, güçsüz ve sorumsuz...

0: Uzunca dolaşman önceleri bende ipe sapa gelmez bir adam olduğum fikrini uyandırdı. Bu yüzden de kızımla evlenmeni istemiyordum. Ne var ki kızımın da seni sevmesine engel olamadım. Dün arkadaşın Tolga ve sizi mezarlıkta yakalayan komiser bey büroma gelip senin kahramanlıklarını ve dürüst bir insan olduğunu anlattılar bana.
1: Estağfurullah efendim, ben bir şey yapmadım.
0: Yok yok, tevazu gösterme. Uluslararası iki uyuşturucu kaçakçısının yakalanmasına bilmeden de olsa yardımcı olmuşsun.
1: Şey, aslında biz oraya bir tabutta saklı olan...
0: Dur, daha bitmedi. O mezarlığa hangi amaçla gittiğinizi biliyorum. Yine de bu çalışmaya başlarsan kendini ispatlayacağını gösterdi bana. Bu yüzden de gerek komiser ve gerekse arkadaşın Tolga sana bir fırsat vermemi istediler.
1: Yani
0: az önce sana bir kız babası, kızını işi gücü olan mert, fedakar ve kızına mutluluk verecek bir damada verir demiştim ya. İşte aradığım bu niteliklerden yalnız bir tanesi yok sende.
1: Nedir o efendim?
0: İş. Evet, sende eksik olan şey bir iş sahibi olamaman. Ama bunun da hal yolunu buldum tabii.
1: Sahi mi? Nasıl yani?
0: Düşündüm, taşındım. Sana dokuma fabrikamda iş vermeye karar verdim.
1: Aman Allah'ım, kulaklarıma inanamıyorum.
0: Bu arada arkadaşın Tolga'yı da fabrikamın yemekhanesine aşçı olarak alıyorum. Duyduğum kadarıyla... Çok iyi yemekler yapıyor.
2: Hey, yaşasın. Artık benim de bir işim oldu.
1: Sağ olun efendim. Çok sağ olun.
0: Şimdi sıkı dur. Asıl bombayı patlatıyorum evlat. Düğününüzü de önümüzdeki ay sonunda yapıyorum çocuklar.
1: Ne? Duyduklarım doğru mu Zila?
3: Evet, hepsi doğru Mahmut. Aslan babacığım.
1: Buna inanamıyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Verin elinizi öpeyim.
0: Sağ olun. Berhudar ol evladım. Daha ne duruyorsunuz karşımda? İş arıyordunuz. İşte size iş de verdim. Hadi bakalım ikiniz de doğru fabrikaya. Marş. Ha bak, peşin söylüyorum. İş yerimde sakın kaytarmak yok, tamam mı?
2: Estağfurullah Tarık Bey. Siz iş verdiğinizde biz yapmadık mı? Göreceksiniz. Ne kadar çalışkan ve başarılı personel olduğumuzu ispatlayacağız size. Değil mi Mahmut?
1: Tabii. Sağ olun efendim. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
0: İşinde başarılı ol ve kızımı ömür boyu mutlu et. Bu benim için yeter damat.
4: Tabuttaki Servet adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizlere

0: Çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Rabbi, nusretini esirgeme kardeşlerinden. Yüreklerini emin, bileklerini kavi kıl. Mahzun etme, mahcup etme, melül bırakma. Zalimlerin sofrasına yemetme şereflerini. Kafirlere tanıdığın mühleti kudretinle bitir. Fırsat ver kardeşlerime. İslam'ı daim, Müslümanları muzaffer kıl Rabbim. Amin.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
11: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, aziz dostlar, yeni bir İlimden İrfana programında yine sizlerle birlikteyiz. İlimden İrfana gemimiz ilim irfan deryalarında yol almaya devam ediyor elhamdülillah. Kıymetli dinleyenler, malumunuz programımızda İrfan Mektebi dergisinden makale örnekleri sizlere arz ediyoruz. Sizleri teşvik ediyoruz bu dergiden istifade etmeye. Ücretsiz olarak da faydalanabiliyorsunuz irfanmektebi.com adresinden. Abone de olabiliyorsunuz. Nebevi bir duruş vakıflık konusu 140. sayıda 12. yıl Temmuz 2018 sayısında kapak konusu yapılmış. İlim deccale karşı en kuvvetli silahtır. Bunun bir kısmını geçen hafta sizlere arz ettim. Aziz olan Allah himmeti yüce olanı yüceltir. Buradan da kısmen bir yazıyı sizlere arz etmeye çalıştım değerli dinleyenler. Yine bedendeki sanat yaşlanmak var. Yaşlı teyze torununa ne dedi isimli başka bir yazı var. Her musibette bir ciheti nimet var başlığını taşıyan yine başka güzel bir yazı. Ehli ilmin tenkitlerine nasıl mukabele etmeliyiz? Doğruluk ve insan, tarihten sayfalar, aile sayfası, kanser korunma tarama ve tedavi yöntemleri, bulmaca lema tahlilleri, nurdan ölçüler, doğruluk ve insan, en sevgiliyi ziyaret gibi gayet güzel istifade edebileceğiniz yazılar var değerli dinleyenler. Ben itaat başlığını taşıyan Murat Ağacı'la ait bir yazıyı sizlere arz edeyim. Zamanımız kalırsa yine başka bir yazıyla devam ederiz inşallah. Kıymetli dinleyenler, her zaman olduğu gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama salavat-ı şerife getirerek başlayalım. Sizler de radyolarınızın başında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bildiğiniz bir salavat-ı şerifeyi lütfen okuyunuz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Tıbbil gulub ve devaiha ve afiyetel abdani ve şifaiha ve nurul ebsar ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Fatiha'da geçen ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz ayeti İslamiyet'in özünü, esasını, gayesini ifade etmesi bakımından çok ehemmiyetlidir. Zira benzer mealindeki emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti hakkında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet beni ihtiyarlattı buyurmuştur. Çünkü bu ayet Allah'ın rızasını celbeden en büyük şeylerden en ufak görünen şeylere kadar bütün davranış ve fiillerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini içine almaktadır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelen birisi, "Ya Resulallah, bana öyle bir şey söyle ki bundan sonra hiç kimseye bir şey sormayayım." Sualine Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, "Rabbim Allah de ve dosdoğru ol." Cevabı bu hakikatin çarpıcılığını gözler önüne sermektedir. Evet, başta da söylediğimiz gibi İslamiyet, insanlığın en üst mertebesi olan insaniyeti kübradır. Gayesi istikamettir. İstikamet ise her türlü ifrat ve tefritten uzak, bütün kemalatı içine alan ve sadece rızayı ilahiyi esas maksat yapan, sapasağlam ve necata götüren yegane yoldur. Bu kemalat, yüksek ahlak ve takdir edilen meziyetleri İslamiyet her Müslümana emretmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İstikametin manası olan hayatı tam hakkını vererek eksiksiz bir şekilde ifade etmiştir. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetinin sırrına tam masadak olmuştur. Kim peygambere itaat ederse böylece muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ulul emre, emir sahibi idarecilerinize de itaat edin. Cenab-ı Hak, rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'de itaatimizin nasıl olması gerektiğini ve yanlışlara ve hatalara düşmememiz için biz kullarının nerede ve nasıl davranmamız hususunda

hem de bu manayı ifade eden fiillerin yapılmasını emrederek istemektedir. Zira insan bunun için yaratılmış ve baştan başa kainat bu gayeye matuf olarak hadsiz sanatlarla halk edilmiştir. Bu da yazının giriş cümlesiydi değerli dinleyenler. Kapaktaki cümle bazen içinde de geçtiği için metnin ben okumamıştım. Orayı da sizlere arz etmiş oldum şimdi. Devam edelim. Bediüzzaman Hazretleri de Risale-i Nur külliyatından 29. sözde. İtaatın sırrına şöyle ışık tutmaktadır. 6. temsil itaat sırrını gösterir. Mesela bir kumandan arş emri ile bir neferi tahrik ettiği gibi aynı emir ile bir orduyu tahrik eder. Yani harekete geçirir. Şu temsili itaat sırrının hakikati şudur ki kainatta bir tecrübe yani tecrübeyle her şeyin bir noktayı kemali vardır. O şeyin o noktaya bir meyli vardır. Muzaaf, şiddetli, katmerli meyil ihtiyaç olur. Muzaaf ihtiyaç yani şiddetli ihtiyaç incizab olur. Ve incizab, iştiyak, ihtiyaç, meyil Cenab-ı Hakk'ın evamir-i tekviniyesinin, yaratılış emirlerinin mahiyeti eşya tarafından birer habbe yani eşyanın mahiyeti tarafından birer tohum ve nüveyi imtisalidirler. Mümkünat mahiyetlerinin mutlak kemali mümkün olabilen mahiyetlerinin varabileceği son nokta nedir? Vücuttur, mutlak vücut. Var olmaktır. Hususi kemali istidatlarını, kabiliyetlerini kuvveden fiile çıkaran ona mahsus bir vücuttur. İşte bütün kainatın kün yani ol emrine itaatı bir tek nefer hükmünde olan bir zerrenin itaati gibidir. İrade-i ezeliyeden gelen kün emri ezelisine mümkünatın itaati ve imtisalinde yine iradenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç bir şevk ve incizap birden beraber mündemiştir. Latif su nazik bir meyille incimat emrini yani donmak emrini aldığı vakit demiri parçalaması itaat sırrının kuvvetini gösterir. Evet, nasıl ki toprağa atılan bir çekirdek topraktaki nem ve hararetin tahrikiyle kabuğunu kır emri Rabbani'sini alır, o sert kabuğunu zahiren güçsüz kanatlarıyla kırıp yine musavviri ezeliğinin o küçücük çekirdekte derc etmiş olduğu kader programını gerçekleştirmek için ihtiyacı olan topraktaki su ve mineralleri almak ister. O topraktaki su ve minerallere meyli, ihtiyaç ve iştiyak ile yönelip gıdasını alır, sonra Cenab-ı Hakk'ın ağaç ol emri tekvinisi karşısında baş üstüne deyip kesin bir itaatle o ipek gibi yumuşak kök ve damarlarıyla sert taş ve toprağa rağmen kendine bir yol bulup hava aleminde koca bir ağaç oluncaya kadar sabırlı, azimli fiiliyatı gözler önüne sermesi bu itaat sırrının en bariz bir ifadesidir. İslami terbiyede itaat ancak ve ancak Allah'adır. Kullarına olan itaat ise yine Allah namına ve Allah'ın emri dairesindedir. İtaatın kaynağı belli olmazsa ve yine kime, ne için itaat etmemiz gerektiğini idrak edemez isek, beşer cemiyetleri olarak dalaletler, aldanma ve aldatmacalardan uzak durmamıza ihtimal yoktur. Bu hakikati Üstad Bediüzzaman Hazretleri çok net ve keskin tespitlerle ifade eder. 31 Mart hadisesinde isyan eden 8 tabur askere şunları söylemiştir. 31 Mart hadisesinde isyan eden 8 taburu itaata getiren ve musibeti 1/100'e indiren iki derstir ki dini ceridelerde 1325'te neşredilmiştir. Yani dini gazetelerde miladi 1909'da yayınlanmıştır. Şöyledir kahraman askerlerimize. Ey şanlı asakir-i muvahhidin, ey şanlı tevhid askerleri ve ey bu milleti mazlumeyi ve mukaddes İslamiyeti iki defa büyük vartadan tahlis eden muhteşem kahramanlar. Ey şanlı tevhid askerleri ve ey bu mazlum milleti

ve mukaddes İslamiyet'i iki defa büyük hatalardan, tehlikelerden tahlis eden, yani kurtaran muhteşem kahramanlar diye onlara seslenmiş. Cemal ve kemaliniz intizam ve inzibattır. Sizin güzelliğiniz, mükemmelliğiniz, düzeniniz ve zaptu rapt altında olmanızdır. Bunu da hakkıyla en müşevveş bir zamanda gösterdiniz. Ve hayatınız ve kuvvetiniz itaattır. Bu meziyeti mukaddeseyi, bu kutsi meziyeti en ufak amirinize karşı bile irae ediniz, gösteriniz. 30 milyon Osmanlı ve 300 milyon İslam'ın namusu artık sizin itaatınıza bağlıdır. Sancak ve tevhid-i ilahi sizin yed-i şecaretinizdedir. İlahi tevhid ve sancak sizin şecaat ellerinizdedir. Sizin o mübarek elinizin, yed-i şecaatinizin kuvveti de itaattir. Sizin zabitleriniz müşfik pederlerinizdir. Kur'an ve hadis ve hikmet ve tecrübe ile sabittir ki haklı amire itaat farzdır. Malumunuzdur ki 33 milyon nüfus 100 sene zarfında böyle iki inkılabı yapamadı. Sizin o itaattan neşet eden hakiki kuvvetiniz umum milleti İslamiye'yi, bütün İslam milletlerini medyun-u şükran etti. Bu şerefi hakkıyla teyit etmek zabitlerinize itaatledir. İslamiyet'in namusu da o itaattedir. Biliyorum ki müşrik pederleriniz olan zabitlerinizi mesul etmemek için işe karıştırmadınız. Şimdi ise iş bitti. Zabitlerinizin ağuşu şefkatlerine atılınız. Şeriat-ı Garra böyle emrediyor. Zira zabitler ulul emirdirler. Vatan ve millet menfaatında, hususen nizam-ı askeride ulul emre itaat farzdır. Şeriat-ı Muhammedi'nin sallallahu aleyhi ve sellemin muhafazası da itaat iledir. Yine bir büyüğümüzden işittiğimiz bir hakikati burada zikretmek gerekir. Baş başa bağlı, baş şeriata bağlı. Bu veciz sözde de ifade olunduğu gibi. Şu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak hem insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Bununla beraber eğer o ikisi hakkında bir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa o takdirde o ikisine itaat etme diyerek emir buyurmuş ve İslam'ın men ettiği yerlerde anne ve baba dahi olsalar başkasına itaatın haram olduğunu göstermiştir, öğretmiştir. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ulul emre, emir sahibi idarecilerine de itaat edin. Bu ayet-i kerime ile alakalı bir misalde meşhur hükümdar Gazneli Mahmud'un veziri Ayaz'ın kıssasıdır. Şöyle ki Gazneli Sultan Mahmud bir gün divana gittiğinde bütün memleket büyüklerinin orada toplanmış olduklarını gördü. Beylerini ve vezirlerini tecrübe etmek istedi. Bir mücevher çıkararak vezirine uzattı. Bu nasıl bir mücevher, değeri ne olabilir diye sual edince vezir, bu çok kıymetli bir mücevherdir, 100 eşek yükü altın eder dedi. Padişah bu mücevheri kır dedi. Vezir, efendim dedi, ben bunu nasıl yapabilirim? Ben padişahımın iyiliğini dileyen bir kişiyim. Eğer kırarsam bu size kötülük olur dedi. Padişah vezirin bu davranışını takdir etti ve ona çok değerli şeyler hediye verdi. Padişah bir müddet konuştuktan ve bu bahis unutulduktan sonra aynı mücevheri perdecinin eline verdi. Ve bunun bir müşterisi çıksa acaba buna ne verir dedi. Perdeci bu mücevher ülkenin yarısı değerindedir dedi. Padişah ona da bu mücevheri kır parçala dedi. Perdeci ey sultanların sultanı, bunu kırmak çok yazık olacak. Böyle değerli bir mücevher ancak sizin gibi eşsiz bir padişaha layıktır. Onu kırmak olmaz. Bunu yapmak padişaha ve hazinesine düşmanlık olur dedi. Padişah perdecinin bu söylediklerini de çok beğendi. Ona da değerli hediyeler verdi. Bir müddet sonra mücevheri başka birine verdi. O da benzer şeyler söyledi. Padişah ona da değerli hediyeler verdi. Böylelikle birçok kişiyi tecrübe eden padişah sonunda sadık bendesi Ayaz'ı çağırdı. Ona da mücevheri vererek değerini sordu. Sonra kır bunu dedi. Ayaz hiç düşünmeden mücevheri paramparça etti. Etrafındakiler acıdılar. Yazık. Ey Ayaz, sen ne yaptın öyle? Değerli bir mücevhere kıyılır mı?

Bu padişahın hazinesine ve padişaha hıyanettir. Nasıl yaptın bunu dediler. Ayaz şöyle cevap verdi. Padişaha gerçekten muhabbet bağıyla bağlı olan için padişahın emrinden ve arzusundan daha değerli bir şey olamaz dedi. Hulasa, kainat sürekli dolan ve boşalan, nihayetsiz faaliyetlerin olduğu bir fabrika gibidir. Bu hadsiz icraatlar ve mükemmel sanatlar elbette bir kadir külli şeyin emriyle ve izniyledir. Hiçbir noktasında abes ve yanlışın yer almadığı şu kainat sarayı, gören gözlere mutlak bir itaat sahnesidir. En büyük şahıs, en büyük bir itaatla, mütevaziane bir havf ve heybet altında hizmet eder. Bak, sersem ins ve cinden gayrı, her mahluk vazifesine gayet dikkat eder. Zira saltanat sahibinin pek büyük bir izzeti, pek celalli bir haysiyeti, namusu vardır. Halbuki izzet ise gayret ister, haysiyet ve namus ise edepsizlerin tedibini ister. Halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layık binden biri yapılmıyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor, hem hiç mümkün müdür ki bir saltanat, hüsnü hizmet eden, bahusus böyle muhteşem bir saltanat, hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı cezası bulunmasın. Burada yok hükmündedir demek, başka yerde bir mahkeme-i kübrası vardır. Demek bu meydan-ı imtihanda olanlar başıboş değiller. Saadet sarayları ve zindanları onları bekliyor. Cenab-ı Hak bizi saadet saraylarına girebilenlerden eylesin. Hakiki manada Allah-u Teala'ya ve Allah-u Teala'nın itaat etmesini istediklerine itaat ederek ve bizi zindanlarından muhafaza eylesin inşallah. Kaynaklar da verilmiş değerli dinleyenler, okuduğumuz ayetlerin, hadislerin Fatiha, Hud suresi, Müslüm'den, yine Nisa suresinden iki ayet sözlerden var Risale-i Nur'dan, Hutbe-i Şamiye'den, Ankebut suresinden, İbn Kesir tefsirinden, Nisa, Hazreti Mevla'nın Mesnevisinden ve Zülfikar Mecmuası 10. söz Haşir Bahsinden de kaynaklar verilerek mevzu tamamlanmış değerli dinleyenler. Evet, güzel bir yazıydı. Başta da ifade ettiği gibi İslam insaniyeti kübra olan en büyük ve en yüce bir mertebedir. Cenab-ı Hak bu mertebeye her Müslümanın ulaşmasını istiyor. Hem de günde 40 defa okunan Fatiha'daki ancak sana ibadet ederiz, yani itaat ederiz manası da var orada ve ancak senden yardım dileriz ayetiyle ve bu manayı ifade eden fiillerin yapılmasını emrederek istiyor. Çünkü insan bunun için halk edilmiş ve kainat baştan başa bu gayeye matuf olan hadsiz sanatlarla bunun için donatılmış değerli dinleyenler. Birinci Reşan'ın tahlili var, içinde güzel bir nazım var değerli dinleyenler, onu size okuyayım. Hutben okunur minberi iklimi bekada, hükmün tutulur mahkemeyi ruzi cezada. Gülbang-ı kudumün çekilir arş-ı hüdada, Esma-i Şerif'in anılır arzu semada. Sen Ahmedi Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da güzel bir yazı değerli dinleyenler. Risalet-i Ahmediye'ye dair onu da tavsiye ediyoruz. Bu haftada süremizin hemen hemen sonuna geldik. Ben tekraren söylemiş olayım değerli dinleyenler. İrfan Mektebi dergisine irfanmektebi.com adresinden abone olabilirsiniz. Sevdiklerinizin, eşinizin, dostunuzun, ahbabınızın, çoluk çocuğunuzun bu güzel yazılardan istifade etmesini böylece temin edebilirsiniz. Yahut geçmiş sayılarını oradan ücretsiz takip edebilirsiniz. Bununla birlikte aylık olarak yayın hayatına devam etmekte olan Osmanlıca dergiyi de Osmanlıcayı öğrenmeniz, Osmanlıca okuyup yazabilmeniz için sizlere tavsiye ediyorum değerli dinleyenler. Evet, Arif Emre Gündüz'e ait Gelişmenin ve İlerlemenin Esasları isimli bir yazı var. Ondan da aslında sizlere biraz, bir parça da olsa aktarmak isterdim. Lakin süremiz doldu.
Allah nasip ederse onu da bir sonraki programda sizlerle paylaşırız değerli dinleyenler. Tekraren Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirmeyi unutmayınız. Cumanız mübarek olsun. Yeni bir programda yeniden birlikte olmak ümidiyle. Allah'a emanet olunuz efendim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kör annenin oğluna mektubu. Annemin sadece bir gözü vardı. Öteki gözü çukurdu. Yani yeri boştu. Devamlı ince sarı bir su akardı. Bu haliyle gören çocukların çığlık atarak kaçıştıklarına çok şahit olmuştum. Onun bu çirkin görünüşünden nefret ediyordum. Tiksiniyordum. Çünkü bu durum beni arkadaşlarımın yanındayken utandırıyordu. Babam, ben daha küçükken bir kazada öldüğünden ailemizi geçindirmek de anneme kalmıştı. Bunun için evlere temizliğe gidiyordu. İlkokuldayken bir gün beslenme çantamı unutarak mektebe gitmiştim. Annem bana kurabiye getirmişti. Sanki yerin dibine geçmiştim. Keşke aç kalsaydım da onu mektepte görmeseydim. Bunu nasıl yapabilirdi? Onu görmezden geldim. Ona nefretle bakarak oradan kaçtım. Ertesi gün sınıfta bir arkadaşım bana, "Senin annenin sadece bir gözü var. Diğeri ne biçim?" dedi. Çocuklar da bu lafa gülmüşlerdi. O anda yerin dibine girmek ve de annemin ortadan kaybolmasını çok istemiştim. Bu yüzden o akşam eve gidince beni gülünç duruma düşüreceğine ölsen daha iyiydi diye öfkelendim. Annem bir şey demedi. Sadece yaşlı olan tek gözüyle bana biraz baktı ve sessizce uzaklaştı gitti. Dediklerim hakkında bir saniye bile düşünmemiştim. Çünkü çok kızmıştım. Onun iç dünyasıysa beni hiç alakadar etmiyordu. Aradan seneler geçti. Tek başıma çok çalıştım. Kendime yeter oldum. Sonunda İstanbul'a okumaya gittim. İyi bir tahsil yaptım. İşe girdim ve bir süre sonra da evlendim. Birikimime borç ekleyerek kendime bir ev aldım. Daha sonra çocuklarım oldu ve hayatımdan memnundum. Beni her zaman utandıran annemi çoktan unutmuştum bile. Nereden bulmuş, nasıl etmiş? Bir gün annem bizi ziyarete geldi. Öyle ya, kaç senedir biricik oğlunu görmemişti. Zili çalınca çocuklarım kapıya koşuştu. Karşılarında pecmurde ve tek gözlü bir ihtiyar kadın görünce birden korktular. Sonra da güldüler. Bu arada ben de gelmiştim. Çocuklara, "Bu gelen yabancı değil, babaanneniz," diyemedim. İçeri girmesine izin verdim. Lakin tepemde atmıştı. İlk fırsatta ona, "Evime böyle acayip kılıkla gelip çocuklarımı nasıl korkutabilirsin? Buradan uzaklaş, hemen git," dedim. Bu sert çıkışıma tek gözünden seller gibi yaş akıtan annem kısık bir sesle, "Kusura bakmayın, ben yanlış adrese geldim galiba," dedi ve çıktı gitti. Öyle şartlanmıştım ki hiç aldırmıyordum bile. Aradan yine uzun bir zaman geçmişti. Bir gün memleketten mezunlar toplantısı için bir mektup aldım. Karıma iş seyahatine gidiyorum diye bahane uydurup doğduğum şehre gittim. Mezunlar toplantısından sonra birden aklıma düştü. Sadece meraktan eski evime gittim. Eski komşularımıza sorduğumda annemin öldüğünü söylediler. Önce biraz sevinç duyar gibi oldum ama içimde bir burukluk ve sızı hissettim. Ben şaşkınca beklerken bana verilsin diye annemin bir mektup bıraktığını söylediler. Aceleyle açtım ve okumaya başladım. "Ey sevgili biricik oğlum, canım evladım. Her yerde, her zaman hep seni düşündüm. Senin için ağladım, senin için güldüm. Uzaktan yakından hep takip ettim. Dişimden tırnağımdan artırdıklarımı, bütün kazandıklarımı sana gönderdim. Belki burs diye eline geçmiştir. Olsun, sana ulaştı ve ihtiyaçlarını giderdin ya. bu da yeter. Ana yüreği hasretle kıvranıyordum. Ne edip ettim adresini buldum. İstanbul'a gelip çocuklarını korkuttuğum için çok üzüldüm. Mezunlar gününe çağrıldığını duydum. Ve geleceksin diye çok sevindim. Hasretle bekledim. Ama seni görmek için yataktan kalkabilir miyim diye çok düşündüm. Seni büyütürken tek gözümle sürekli bir utanç kaynağı olduğum için de üzgünüm. Biliyor musun biricik oğlum, canım evladım? Sen küçücükken babanla birlikte bir kaza geçirmiştin. Baban öldü. Fakat sen bir gözünü kaybetmiştin. Bir anne olarak senin tek bir gözle büyümene dayanamazdım. Bu yüzden babandan kalan tarlayı satarak ameliyat masraflarına yatırdım. İşte şimdi o yeri boş olan gözüm var ya, onu sana vermiştim. O gözle biricik oğlum görüyor ya diye çok mutlu oluyordum. Ana yüreği ya oğul, sana sen benim gözümle görüyorsun diyemedim. Muvaffakiyetlerinden dolayı seninle o kadar gurur duyuyordum ki bu bana yetiyordu. Her şeye rağmen sen benim oğlumsun. Ben gülmesem de sen huzurlu ol. Sen evlatlarınla rahat et. O da bana yeter oğlum. Bu mektubu okuduktan sonra da kavi ol. Eskisi gibi dik dur oğlum. Sakın üzülme. Sen üzülürsen ben daha da fena olurum. Senin mutlu olman, huzurlu yaşaman benim yaşamam demektir. Ben annelik hakkımı canı gönülden helal ettim. Gönlün ferah olsun yavrum. Bütün muhabbetlerimle gözlerinden öperim. O koklayamadığım torunlarımın da annenin.

Bu hikayemizden sonra şu hatırlatmayı yapmak gerekiyor. Hakikaten dünyayı diyar diyar gezsek, istediğimiz mertebelere ulaşsak, anamız gibi bizi bağrına basarak sevecek ve şefkatle kucaklayacak bir ana bulamayız. İnsan hanımı gibisini veya ondan daha iyisini her yerde bulabilir. Fakat ana gibisini hiçbir diyarda bulamaz. Aile içinde çocuk üzerinde en çok hakkı olan ve hizmeti geçen annedir. Annelerimiz binbir fedakarlıklarla bizleri büyüterek bir noktaya taşırlar. Annenin esas hizmeti doğumdan sonra başlar. Çocuğun emzirilmesi, giydirilmesi, temizliğinin yapılması, terbiye edilmesi ve tedavisi gibi. Arkası kesilmeden ömür boyu sürecek bir hizmet dönemi içerisine girer. Cenab-ı Hakk'ın özellikle annelere lütfettiği şefkat duygusu, anneleri istirahatini, sıhhatini, yeme içme ve giyinmesini düşünmeden bütün imkanlarıyla çocuğuna hizmete sevk eder. Annenin bu sonu ve sınırı olmayan fedakarlıklarını, bedelini evladın maddi bir karşılıkla ödemesi kesinlikle mümkün değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna bir adam gelir ve şunu der: "Ya Resulallah, anam iyice ihtiyarladı. Ben onu kendi elimle yediriyor, içiriyor ve sırtımda taşıyorum. Hasılı her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Mükafatı hak kazandın mı?" diye sordu. Resulullah Efendimiz, "Hayır, bu senin yaptıkların, ananın senin üzerindeki haklarının yüzde birine bile karşılık değildir. Fakat sen iyilik ediyorsun. Allah sana bu az iyilik karşılığında çok sevap verir." buyurdu. Yine Peygamber Efendimizin, "Cennet annelerin ayakları altındadır." hadisi şerifi de annelerin layık oldukları yüce mertebeyi bildirmekte ve erkekle eşit olmaktan öte üstün haklara sahip bulunduklarına işaret etmektedir. Rabbimiz ayetinde şöyle buyurmaktadır: "Biz insana anne ve babasını tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflık çekerek karnında taşımıştır. Onun memeden ayrılması da 2 sene içinde olmuştur. Onun için biz insana, bana ve ana babana şükret, dönüş banadır diye nasihat verdik. Yine Rabbim ondan başkasına ibadet etmemenizi ve anne babaya iyilik etmenizi emretmiştir. İkisinden birisi yahut her ikisi senin yanında yaşlılık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez." Evet, Rabbimiz birçok ayetinde anne baba hakkından bahsetmektedir. Lütfen hayattayken onların kıymetini bilin. Çünkü Allah size bir takım musibetleri imtihan için vermektedir. Sakın kaybeden olmayın. Ahirette bunun mükafatından mahrum kalmayın. Allah hepimizi anne baba hakkını gözeten ve imtihanı kazananlardan eylesin. Hoşça kalın.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025. Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.

0: 88 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız Efendimiz ve müminlerin sorumluluk bilinci. En güzel şekilde yaratılan ve üstün vasıflarla donatılan insanı varlık aleminde önemli ve anlamlı kılan husus, onun insan, eşya ve yüce Allah'la ilişkisinde sorumluluk sahibi olmasıdır. İnsanın varoluş gayesinin esasını oluşturan bu duygu, hayatın tamamına bütünlüklü bir değerler dünyası içinde bakabilmeyi öğreterek insanın muhkem bir hayat felsefesi inşa etmesini sağlamaktadır. İnsanın hayatına anlam katan ve onu en üst değere ulaştıran sorumluluk duygusu, dünya ve ahiret huzurunu temin eden en önemli haslettir. Söz konusu ideale ulaşmak, kişinin dini ve sosyal hayatta yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerini bu temel ilke doğrultusunda bilinç, gayret ve özveriyle gerçekleştirmesiyle mümkündür. Nitekim tevhid inancının yerleşmesi, adaletin tesisi ve güzel ahlakın yaşanması için mücadele ederek insanlığın rehberleri ve hakikat yolunun en büyük öğretmenleri olan peygamberler, söz ve davranışlarının dünya ve ahirete yönelik neticelerini tefekkür sorumluluğunu idrak eden bireyler yetiştirerek bir huzur toplumu oluşturma gayreti içerisinde olmuşlardır. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde tahkiki imanın önemli bir yeri olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Tahkiki iman, İslam'ın insana kazandırmak istediği sorumluluk bilincinin oluşup gelişmesinde en önemli etkendir. Çünkü insanın bütün varlık alemiyle ilişkisinin şekil ve boyutlarını belirleyen merkez nokta, onun Allah'la ilişkisidir. Hem mabut hem de mahlukla ilgili yükümlülüklere yönelik bu duyarlılığın tahkim edilmesinde imandan sonraki en önemli boyutsa kulu Rabbine yaklaştıran ibadetler ve onun somut neticesi olan güzel ahlakla bu doğrultudaki ölçülü tutum ve davranışlardır. Diğer yandan kulluğun en özel boyutu olan ibadet ve güzel ahlakın yanı sıra bunların tabii sonucu olan hukuk olmaksızın sorumluluk düşüncesinden bahsetmek mümkün değildir. Bu sebeple İslam, insanın kendisiyle, Rabbıyla, toplumla, çevresiyle ve bütün varlık alemiyle ilişkisini en ideal düzeyde belirleyen ilkeleri açıklayarak ona dünya ve ahiret huzurunu temin edecek sorumluluklar yüklemiştir. Varlık alemi içerisinde Yüce Allah'ın sorumluluk teklifini kabul ederek bu zorlu emaneti yüklenen tek canlı insandır. Zira o, diğer varlıklarda bulunmayan akıl ve iradeye sahip olmakla kendine özgü inancı, değer yargıları ve kültürüyle tebarüz etmektedir. Bu da onu dini, ahlaki, içtimai ve hukuki bakımdan sorumluluğa elverişli ve yatkın kılmaktadır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettiği halde onların sorumluluğundan çekindikleri için kabul etmediklerini,

Halbuki insanın kabul ettiğini, insanın çok zalim ve cahil olduğunu bildirir. İlk tefsir sahiplerinden olan Mukatil bin Süleyman, bu emanetin sevap ve ceza üzere, yani iyilik karşılığında sevap, isyan karşılığında ceza şartıyla Allah'a itaat olduğunu, fakat göklerin ve yerin buna güç yetiremeyecekleri için azaba düçar olma korkusuyla üstlenmekten çekindiklerini, ama insanın bunu kabul ettiğini, çünkü onun çok zalim ve cahil olduğunu belirtir. Onun açıklamasına göre Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a bu emaneti taşıyıp taşıyamayacağını sormuş. Adem Aleyhisselam da onda ne olduğunu öğrenmek istemiş, sebap ve ceza kaydıyla itaat olduğunu öğrenince kabul etmiş ve cennette 2 saat gibi kısa bir süre geçmeden Rabbine isyan ederek emanete ihanet ettiği için Rabbi tarafından zalum, yani hatasından dolayı nefsine zulmetmiş ve cehul, yani ceza ve sevap kaydıyla taati üstlenmesinin akıbeti konusunda bilgisiz olarak nitelendirilmiştir. Allah'ın muradına ne kadar tercüman olduğunu bilmesek de bu açıklamanın yaratılışları gereği Allah'a mutlak olarak boyun eğen insan dışındaki varlıklarla, akıl ve iradeyle donatılmış insanın seçme ve sonucuna katlanma özgürlüğünü anlatan güzel bir temsil olduğunu söylemek gerekir. İşte sorumluluk, Cenab-ı Hakk'ın insana teklif ettiği ve onun da yüklendiği bu büyük emanetin hakkını verme yükümlülüğünün adıdır. İnsanın diğer bütün sorumlulukları bu emanetin kapsamı dahilindedir. Dünyada yaşayan ve Allah'ın nimetinden faydalanan diğer canlılardan insanları ayıran en önemli özelliklerden biri bu sorumluluk bilincidir. Bu bilinç, dünya üzerindeki her tasarrufumuzda atalarımızdan yaşanabilir halde tevarüs ettiğimiz yeryüzünün kıyamete kadar sürecek insan neslinin ve diğer mahlukatın da yaşama alanı olduğunu bize sürekli hatırlatacaktır. Sahabi Abdullah bin Ömer'in naklettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz birer çobansınız, sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Çoban sürü benzetmesiyle sorumluluk bilincinin önemine vurgu yapılan bu hadis-i şerifte, bir yandan akıllı ve ergen bütün bireylerin sorumluluğuna atıfta bulunulurken, diğer yandan idarecilik ve aile yönetimi gibi başkalarına karşı sorumluluk içeren görevleri üstlenenlerin daha ağır bir mesuliyet taşıdıklarına işaret edilmektedir. Yukarıda açıklamasına yer verdiğimiz ayete göre, yer ve göklerin taşımayı kabul etmediği emaneti yüklenen insanoğlu, her şeyden önce Allah'a karşı sorumludur. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir ayeti gereğince, herkes söz ve eylemlerinin, tutum ve davranışlarının hesabını büyük mahkemede yüce yaratıcıya verecektir. Kendilerine elçi gönderilenleri sorgulayacağımız gibi, gönderilen elçileri de sorgulayacağız ayeti, bu hesaptan peygamberlerin de istisna edilmediğini göstermektedir. Büyük mahkemedeki hesabı verebilmek için imtihan dünyasındaki sorumlulukları yerine getirmek gerekir. Bu da insanın başta kendisi, ailesi ve yakınları olmak üzere bütün insanlara ve doğal çevreye karşı üzerine düşen görevleri ifa etmesiyle mümkün olur. Akıl ve irade nasıl insana özgü iki önemli kabiliyet

Ehliyet ise bunların sonucu olan sorumluluk bilinci de yine insana özgüdür. İnsan bu bilinçle diğer canlılardan ayırt edilir. Nasıl davranması gerektiğine bu yolla karar verir. Yaptıklarının sonuçlarına bununla katlanır. Vicdanında söz ve eylemlerinin muhasebesini bu duyguyla yapar. Kendilerine karşı yükümlü olduğu kimselerin hukukunu bu bilinçle korur. Başkalarına karşı en ağır sorumluluğu taşıyanlar şüphesiz bir toplumun yöneticileridir. Yöneticilik toplumsal hayatta üstlenilen en büyük sorumluluktur. Yerine göre yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca kişi adına karar veren insanların taşıdıkları mesuliyetin ağırlığı, bunun nihai hesabını Allah'a vereceklerine inanan müminler için büyük bir yüktür. Hakkını verebilenler için binlerce hayır dua ve ebedi mutluluk vesilesi olan bu görev, kendi çıkar ve ihtirasları uğruna halkına zulmedenler için her iki dünyada da yakıp kavuracak ateşten bir gömlektir. Onlar Mahkeme-i Kübra'da kendi hesaplarıyla beraber sorumlu oldukları kişilerden dolayı da hesap vereceklerdir. Onun için sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, istenmeden bir göreve talip olmayı uygun bulmamışlardır. Geçmişte idari görevlerin manevi mesuliyetini çok iyi bilen bazı İslam büyükleri talip olmak bir yana, kendilerine ısrarla teklif edilen görevleri kabul etmemişler, bu uğurda baskılara bile maruz kalmışlardır. Hadis-i şerifte ailesinin çobanı olduğu bildirilen baba, aile bireylerinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak, onları her türlü tehlikeye karşı korumak, çocuklarının iyi yetişmesi için elinden gelen gayreti göstermekle yükümlü ve sorumludur. Her ne kadar bu görevler günümüzde eşler arasında belli ölçülerde paylaşılmış olsa da işin ağırlığı yine erkek üzerindedir. O yüzden bu sorumluluğu yerine getirmeyen kimse için Allah Resulü, bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter uyarısında bulunmuştur. Diğer taraftan iki kızını ergenlik çağına kadar güzelce yetiştiren kimseyle kıyamette yan yana olacağını söyleyen Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kız çocuklarının hor görüldüğü bir toplumda onları yetiştirme sorumluluğunu başarıyla yerine getiren ebeveynleri de övmüştür. Ailenin evdeki yükünü büyük ölçüde üzerinde taşıyan anne de evine sahip çıkmak, çocuklarıyla yakından ilgilenmek, eşiyle beraber huzurlu ve mutlu bir aile ortamının oluşmasına katkı sağlamakla yükümlüdür. Kişinin kendisi ve ailesiyle ilgili sorumluluk söz konusu olunca, Selman-ı Farisi radıyallahu anh'la Ebu Derda radıyallahu anh arasında geçen olayı da hatırlamak gerekir. Bir gün Ebu Derda'nın evine misafir olan Selman, onun gündüz ve gecesini ibadetle geçirip işini de ihmal ettiğini bizzat müşahede edince bu duruma müdahale etmiş ve ona şu uyarıda bulunmuştur. Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını vermen gerekir. Olayı Peygamberimize anlatan Ebu Derda'ya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Selman doğru söylemiş buyurarak, kişinin Rabbine, kendisine ve ailesine karşı sorumluluklarını dengeli bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini hatırlatmıştır. Bir başka hadis-i şerifinde de Efendimiz aleyhissalatu vesselam, bir mağarada gördüğü, dünyadan el etek çekmiş bir keşişe özenip onun gibi yaşamak için izin isteyen bir sahabiye, İslam'da ruhbanlığın olmadığını telmihen, ben Yahudilik ve Hristiyanlıkla değil, müsamahakar Hanif
yani tevhid diniyle gönderildim buyurarak bireysel ve toplumsal sorumluluklardan kaçınmanın doğru olmadığını anlatmak istemiştir. Sorumluluk bilinci konusunda model alacağımız en güzel örnek şüphesiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dır. Ağlayan bir çocuğun annesine vereceği sıkıntıyı düşünerek uzun kıldırmak istediği namazı kısa kesen Allah Resulü, sorumluluk duygusunun şaheser bir örneğini vermiştir. Taif'e vali olarak gönderdiği Osman bin Ebil As'a, "Ey Osman, namazı hafif kıldır. İnsanları içlerindeki en zayıfına göre değerlendir. Çünkü onların içinde yaşlı, küçük, hasta, uzakta olan ve ihtiyacı bulunanlar vardır." tavsiyesinde bulunarak bu sorumluluk bilincini ashabına da aşılamak istemiş. Ayrıca bir yöneticinin nasıl olması gerektiğinin ipuçlarını açık bir şekilde vermiştir. "Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz" buyuran Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de uyuyana kadar uyuyandan, iyileşene kadar akıl hastasından, ergenlik çağına kadar çocuktan sorumluluğun kaldırıldığını bildirmişlerdir. Dini akıl sahiplerine teklif eden bir yaratıcının aklını kullanamayacak durumda olanları sorumlu tutması zaten düşünülemez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam arkadaşlarına şu soruyu yöneltmiştir. "Müflis kimdir biliyor musunuz?" Ashabı, "Bize göre müflis parası ve malı olmayandır" derler. Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, "Ümmetimin müflisi kıyamet gününe namaz, oruç ve zekat görevlerini yerine getirdiği halde ona buna sövmüş, iftira etmiş, şunun bunun haksız yere malını yemiş, kanını dökmüş, onu bunu dövmüş olarak gelen kimsedir. Bu kişinin iyiliklerinin sevabından hak sahiplerine verilecektir. Borcu ödenmeden sevabı biterse diğerlerinin günahları ona yüklenecektir. Sonra da cehenneme atılacaktır" buyurmuşlardır. İlk bakışta bu hadis-i şeriften çıkartabileceğimiz anlam, İslam'ın sadece belirli ibadetleri yerine getirmekle hakkı verilebilecek bir din olmadığı, Müslüman'ın da yalnızca bazı ritüelleri uygulayarak dini görevlerini tamamlamış sayılmayacağı hususudur. İnsanları rahatsız ederek, haklarını gasp ederek, onurlarını rencide ederek, onlara zulmederek iyi bir Müslüman olunamayacağı açıktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle bu kimse müflistir. Çünkü ahiret sermayesini denkleştirememiş, kazandıkları da hesap gününde borçlarına yetmemiştir. Hadis-i şeriften çıkartabileceğimiz ikinci önemli husus, İslam'ın toplum içinde yaşanacak bir din olduğu gerçeğidir. Cenab-ı Hak, elçileri aracılığıyla insanlara bazı kuralları, ilkeleri bildirmişse bunlar, bireysel olduğu kadar toplumsal hayatta da tezahür etmelidir. Kur'an'da ve sünnette yer alan pek çok hüküm, insanlar arası ilişkileri düzenleyen kurallardır. O halde din sadece zihinlerde ve gönüllerde yer alan ve hayata yansımadığı için de ne olduğu anlaşılamayan soyut bir yapı değildir. Öyle olsaydı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başkalarına yapılan haksızlıkları cehenneme götüren davranışlar olarak nitelendirmezdi. Sosyal sorumluluğun en güzel örneklerinden biri de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 14 asır önce bugünkü sıhhi karantinaya benzeyen şu uyarıyı yapmış olmasıdır. "Bir yerde veba olduğunu duyarsanız oraya gitmeyiniz.
bulunduğunuz yerde olursa kaçmak için oradan ayrılmayınız. Hicretin 17. yılında Şam bölgesinde ortaya çıkan veba salgınını öğrenen Hazreti Ömer, Abdurrahman bin Avf'ın az önce zikrettiğimiz hadisi haber vermesiyle geri dönmüştür. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanların birbirlerine zarar vermesini önlemek için insan tecrübesiyle o devirde de bilinebilen bulaşıcılık olgusunun tedbirini adeta evrensel bir ilki olarak ortaya koymuştur. Müminleri bazen bir binanın tuğlaları, bazen bir bedenin uzuvları gibi niteleyen Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onları birbirlerine destek veren, birbirlerinin dertleriyle dertlenen duyarlı bir toplum haline gelmeyi amaçlamıştır. Bencillik yerine başkalarını düşünmeyi, israf ve cimrilik yerine infak ve sadakayı, kabile asabiyeti yerine İslam kardeşliği ve dayanışmasını ikame ederek karşılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşmanın egemen olduğu bir ümmet oluşturmak istemiştir. Kur'an'ın ifadesiyle bu ümmet, Allah'a iman eden, birbirlerine iyiliği tavsiye eden, kötülükten sakındıran, insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmettir. Şüphesiz böyle bir ümmet, birbirlerine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve buna göre davranan bir ümmettir. Yol üzerinde insanlara zarar verecek şeylerin kaldırılmasını bile imandan bir şube sayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başkalarına zarar verip vermemeyi imanla ilişkilendirmesi son derece anlamlıdır. Çünkü onun tarifine göre Müslüman, başkalarının elinden ve dilinden salim olduğu, yani güvende olduğu, mümin ise insanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir. Onun için mümin, başkalarına zarar vermek bir yana, zarar verme potansiyeli taşıyan her hareketten de titizlikle kaçınmak zorundadır. Toplum içinde yaşayan insanlar, kendilerinden önce başkalarını düşünme alışkanlığını kazanırlarsa, daha rahat bir hayat sürmenin yolunu da bulmuş olurlar. Çünkü önce başkalarıyla ilgili hesabı yapıp, onlara bir zararlarının dokunmayacağını anladıklarında, kendi alanlarının sınırlarını daha kolay belirleyecek ve işlerini gönül huzuru içinde yapacaklardır. Her şeyin merkezine kendi çıkarlarını koyan insanlar, etraflarına fazla bakmadıkları için bu çıkarları elde ederken kimlere zarar verdiklerini ancak şikayetler çoğalınca anlayabilirler. Bu aşamadan itibaren zaten çatışmalar ve düşmanlıklar başlayacağı için çoğu zaman iş işten geçmiş olur. İşte İslam dini her şeyin merkezine kendisini koyan bencil insan yerine başkalarını da hesaba katarak onlarla barış ve huzur içinde yaşayacak insan modelini hedeflemiş, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da söz ve tatbikatıyla bunun nasıl başarılacağını açık bir şekilde göstermiştir. Sevgili Peygamberimizin üzerinde durduğu sorumluluk bilincinin kapsamı evrenseldir. Yani Müslümanlar sadece birbirlerine değil, diğer din mensuplarına karşı da aynı duyarlılığı göstereceklerdir. Nitekim Medine'de pazarlık esnasında Hazreti Musa adına yemin eden ve bu yüzden bir Müslüman tarafından tokatlanan bir Yahudi Peygamberimize gelerek, "Ey Ebul Kasım! Benim zimmetim ve ahdim varken falancaya ne oluyor da bana tokat atıyor?" demiştir. Peygamberimiz Efendimiz olayı öğrenince, kızgınlığı yüzünden belli olacak şekilde öfkelenmiş ve şöyle buyurmuşlardır: "Allah'ın peygamberleri arasında üstünlük yarışı yapmayınız." Görüldüğü üzere hadisi şerifte anlaşma gereği Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların güvencesi altında olan bir Yahudi, maruz kaldığı bir haksızlığı
doğrudan Allah Resulüne iletmiş, o da bir arada yaşama olgusunu zedeleyen bu davranışından dolayı Medineli Müslümanı uyarmıştır. Ayrıca hepsi de Allah'ın elçileri olan peygamberler arasında yapılacak bir fazilet yarışının farklı dinlere mensup insanlar arasında ihtilaf ve kavgalara yol açabileceği düşüncesiyle böyle bir davranışı uygun bulmamışlardır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen insanların sıklıkla sığındıkları tek şey yanlış tevekkül anlayışıdır. Her türlü tedbiri aldıktan sonra Allah'a güvenip sonucu ona bırakmak şeklinde tanımlanabilecek tevekkül, insan olarak yapabileceğimizi ortaya koyduktan sonra gücümüzü aşan noktada Cenab-ı Hakk'ın yardımını talep etmektir. Onun için Allah Resulü, gerektiği yerde akıllarını kullanmayanların değil, her şeyi yaptıkları halde üstesinden gelinemeyecek durumlarla karşılaşanların Allah'a tevekkül etmeleri gerektiğine işaret buyurmuşlardır. Bu yüzden Hazreti Ömer radıyallahu anh, biz Allah'a mütevekkil insanlarız diyerek başkalarının eline bakan bazı Yemenlileri, hayır, siz mütevekkil değil, müteekkil yani hazır yiyici kimselersiniz diyerek azarlamıştır ve mütevekkil ancak tohumunu toprağa atıp Allah'a tevekkül edendir buyurmuşlardır. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen takdir karşısında alınacak tedbirin faydasından şüphe duyan insanları da uyarmışlardır. Yarası olan bir adamı ziyarete giden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tabip çağrılmasını istemiş, tabip gelince hasta veya oradakilerin "Ey Allah'ın elçisi, tedavi fayda verir mi?" sorusu üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, "Subhanallah, Allah yeryüzüne şifasını yaratmadığı bir hastalık indirmiş midir ki?" buyurmuşlardır. Verdiğimiz örneklerden anlaşılıyor ki, sevgili Peygamberimiz ömrünü imanlı, ahlaklı, erdemli ve sorumluluğunu müdrik bir toplum oluşturmak yolunda harcamıştır. Çektiği sıkıntılar, maruz kaldığı zulüm ve haksızlıklar bunun içindir. Ömrü boyunca hakkın ikamesi, zulüm ve haksızlıkların ortadan kaldırılması idealini gerçekleştirmek için çalışmışlardır. Toplumsal sorumluluğun önemini ve neme lazımcılığın tehlikeli sonucunu insanlara şu güzel örnekle anlatmışlardır. Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyen kimseler bir gemiyi altlı üstlü paylaşan topluluğa benzerler. Altta olanlar su almak istedikleri zaman üsttekilerin yanına çıkıp biz kendi yerimizi delerek su alsak da sizi yani üsttekileri rahatsız etmesek deseler, onlar da bunları kendi hallerine bırakıp müdahale etmeseler hepsi birlikte helak olurlar. Eğer mani olurlarsa onlar da kendileri de hep birlikte kurtulmuş olurlar buyurmuşlardır. Hadis-i şerifin işaret ettiği gibi aslında sadece milletler olarak değil, bütün insanlık olarak da aynı geminin içindeyiz. Bu gemide ister birbirimize, ister gemiye zarar verelim, nihayet kendimize zarar vermiş olacağız. Sadece milletler olarak değil, bütün insanlık olarak da aynı geminin içinde olduğumuzu asla unutmamak gerekir. Bu gemide ister birbirimize, ister gemiye zarar verelim, nihayet kendimize zarar vermiş olacağız. Birbirimizi öldürmek için geliştirdiğimiz silahlar, dünyaya hakim olmak için ürettiğimiz teknoloji ve bunun yol açtığı çevre kirliliği ve tahribatı sadece düşmanımızı değil, dönüp dolaşıp bizi de vuracaktır. Çünkü dünyayı her seslenişimizin yankısını alacak, her darbemizin rüzgarında savrulacak kadar küçülttük. Rakiplerimize yaptığımız her saldırı bumerang gibi er geç suratımızda patlayacaktır. O halde insanlık olarak
Allah'ın kutlu elçisinin sesine kulak verelim. Pervane gibi

ve ateşe koşan bizleri o ateşten korumaya çalışan sevgili Peygamberimizin himayesine sığınalım. Müslümanlığımızın hakkını verebilmek için onun örnekliğini bir bütün olarak dikkate alalım. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com. Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

bazıları diyorlar ki, doğru olan zengin olmaz. Doğru söyleyen bir sen mi kaldın? Yalan yanlış söyleyen sözler cemiyette prensip haline gelirse, muttakilere o cemiyette öcü gibi bakılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asırlar öncesinde haber vermiştir. Öyle bir zaman gelecek ki, iman ve onun icaplarını yerine getirmek

güçten kor haline gelecek. Allahu alem, işte o zamandayız. Allah'ın inayetiyle muttakiler bu koru elleri yansa da avuçlarından atmayacaklardır. Doğru olan zengin olamaz diyorlar. Ne demek bu? Hazreti Ebubekir radıyallahu an, Hazreti Osman radıyallahu an, Hazreti Hatice radıyallahu anha, Hazreti İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh nasıl zengin oldular? Haşa, onlar doğru değiller miydi? Onlar için haram helal tanımazlardı denilebilir mi? Bunların hiçbirine yalancı, helal haram tanımaz denilemez. Ufak özürlü bir kumaşı ortağının dalgınlıkla satmasından dolayı servetini fakir fukaraya dağıtan Ebu Hanife için kim ne diyebilir? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, dünya ve ahiretin saadetinin sebeplerinden birinin de dosdoğru olmak olduğunu haber vermiştir. Hud suresindeki "Emrolunduğun gibi doğru dürüst ol" ayet nazil olduğu zaman İbni Abbas radıyallahu anh, "Kur'an'da bundan daha şiddetli bir ayet nazil olmadı" demişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Allah'a iman ettim de, sonra dosdoğru ol" buyurmuştur. Bu hadis, İslam'ın itikat, söz ve amelle ilgili bütün esaslarını iki kelime üzerinde toplamıştır. Allah'a iman, vahiy nizamına inanmaktır. İstikamette, kitap ve sünnetle emrolunan şeyleri yerine getirmek, dinle dünyayı ayırmamaktır. İnsanı hakikate ulaştıracak yol, dinin emrettiği istikamettir. Kendi menfaatlerine yahut Allah'tan başka herhangi bir şeye tapınan ve böylece hevasını ilah edinen insanlar için hakiki istikamet yoktur ve olamaz. Bunlar için doğruluk enayiliktir. Ama bir türlü kendi enayiliklerini anlayamazlar. Çünkü idrakleri yoktur. Medeniyet ilerledikçe hayati ihtiyaçlar çoğalır. O nispette de insani hak ve vazifeler artar. Bu yüzden çalışma ve didinmeler bazen kavgaya, dostluklar ayrılığa düşebilir. Hak ihmal edilerek gönüllerde ve iradelerde nefsani arzular galebe edebilir. Yalan, aldatmak, istibdat ve tahakküm gibi meşru olmayan her vasıtaya başvurmak en kısa ve en doğru yol sayılır. Hatta bilginin çokluğu bunu kolaylaştırır. Böyle bir zamanda istikamet üzere dosdoğru olarak yürümek güçlük arz eder. Yanlış yolla cemiyet yıkılışa gider. Böyle bir zamanda ve muhitte doğruluktan ayrılmayarak eğrilere galip gelmek bir vazife olursa, bunu yapmak şüphe yok ki 100 kere şehit olmaya azmetmek kadar güçlük gösterir. Ümmetimin ahlakı bozulduğu bir zamanda, benim sünnetimle amel eden, fazilet ve doğruluktan ayrılmayan kimse için 100 şehit ecri vardır, buyuran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu güçlük derecesini belli bir şekilde ifade etmiştir. İstikamet, 1000 kerametten hayırlıdır denilmesi de bunun içindir. Bunu kolaylaştıran Allah'ın birliğine kuvvetli bir iman ve kanaat etmektir. Dinin bütün ahkamı da bu doğru yolun planlarını ihtiva eder. Diyarbakırlı Said Paşa diyor ki, "Sen usandırma eli, el de usandırmaz seni. Hilekarlık eyleme, kimse dolandırmaz seni. Deste adadan soğuk su içme, kandırmaz seni. Korkma düşmandan ki, ateş olsa yandırmaz seni. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni." Maalesef günümüzde Müslümanlar hayaletler gibi dolaşıyorlar. Esen her rüzgara maruz kalıyorlar. Allah'ın emrettiği gibi çoğu dosdoğru değil. Bunun için zafere ulaşılamıyor. Hasılı, doğru olan zengin olamaz ve doğru söyleyen bir sen mi kaldın gibi sözlerin İslam'la, dolayısıyla atalarımızla hiçbir bağlantısı yoktur. Bu tür ifadeler, insanları kendilerine köle haline getirmek isteyen fitnecilerin hezeyanlarındandır. Mümin, emrolunduğu gibi dosdoğru olandır. Allah-u Teala cümlemizin istikametini doğruluğa sevk ederek zalimlere uymaktan muhafaza

0: ve doğru olanı yapmaktır. Baba evladını, öğretmen öğrencisini, devlet vatandaşını bu minval üzere yetiştirirse kimsenin hala da yapılmaktadır. Devletin yayınladığı bir kitapta "Doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek" cümlesi yer alırsa bu feci neticeler doğurur. Memur bunu okuduğu zaman der ki, "Bak, devletin yayınladığı kitapta devlet felsefesini serdediyor. Doğru söylersem, doğru hareket edersem, rüşvet almazsam, işleri zamanında bitirirsem, bugün git, yarın gel demezsem, hatıra göre değil, hak olana göre iş yaparsam, sürgünle cezalandırılırım. Devlet de doğru olmamı, dürüst hareket etmemi istemiyor" der. Neticede bugünkü laşkalık alabildiğince yaygınlaşır. Zaten yaygınlaşmıştır da. Bugün memleketimizde hakkaniyet gözetilmiyorsa, hak hukuk itibarı alınmıyorsa, rüşvet yaygınlaşmışsa, bugün git yarın gel zihniyeti geçerliyse, adamına göre iş yapılıyorsa ki bunların hepsi bizim ülkemizde yaygındır, işte bunlar devlet politikasının ve bu politikayı yönlendiren siyasilerin hatasıdır. Anarşi buradan doğmuştur. Hiçbir güç böyle devam edildiği müddetçe anarşiyi engelleyemeyecektir. Açıkçasını söyleyecek olursak, her nedense devleti eline geçirenler de işin böyle olmasından yanadır. Bahsi geçen kitaplar devletin bütün okullarında ve diğer kütüphanelerde, resmi dairelerdeki demirbaşlarda, birçok evlerde mevcuttur. Bu vebalin hesabını çok iyi yapmak lazım. Bugün televizyonlarda, radyolarda ve diğer bir kısım yayın organlarında işlenilen tema şudur: yalan söylemek, aldatmak, atlatmak, yemin etmek, dolandırmak, zeka oyunları, zeka işaretleri olarak tanıtılıyor. Artık iyi adam yok, saf adam var, kötü adam yok, açık göz adam var. Anlayış budur maalesef. Bu kafa yapısıyla berhudar olmak mümkün müdür? Hasılı, bizim inanç sistemimizde doğruluk esastır. Doğru söyleyen kişi 9 köyden kovulmak bir yana, her köyde ve her yerde başlara taç yapılır. Bizim inanç sistemimizde yalanın, dolanın, dumanın ve her hilekarlığın hakkı ketmetmenin yeri yoktur. İnanç sistemimize gönlünü veren herkes iyinin, güzelin, doğrunun, hak olanın talibidir. Müslüman hakkın temsilcisidir. Yalan ve yalancılığı geçer akçe haline getirenler batılların temsilcisidir. Ya siz kimi temsil ediyorsunuz? Allah-u Teala cümlemizi hak rızası üzere yaşayanlardan eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, el alem ne der? Dost düşman ne der? Hayatlarını Allah'ın hükümlerine göre değil de, nefislerinin ve nefislerine tapınanların arzularına göre sürdüren zalimlerden sık sık yukarıdaki sözleri duyarız. Mahlukata tapınan bu kişilerden zaman zaman Müslüman olduklarını da duyabilirsiniz. Böylelerine katiyen aldanmamak lazım. Müslüman yaratanına kulluk yapan, kulluğun gereklerini yerine getirebilecek ortamın oluşması için malını, canını o yolda kullanan kişinin adıdır.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Lan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla. Yetim yetemanın yüzü

Ni hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Sualde bizleri fazla sıkma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Kabe aşkına

0: İntikam kurbanları. 4 aydan fazla süre boyunca barışı bozan hiçbir olay meydana gelmedi. Fakat bu sürenin sonunda Beni Esed İbni Huzeyme'nin Medine'ye sefer düzenlediği haberi ulaştı. Müslüman olan Cahş ailesini ve daha önceden Mekke'de yaşayan Esedlileri saymazsak, bu geniş ve güçlü Necd kabilesi hala Kureyşlilerin yakın bir müttefikiydi. Kureyşliler şimdi de onları Uhud'da zayıf düşen Müslümanlardan yararlanmaya teşvik ediyordu. Bu nedenle onlara ve tüm Arabistan'a Uhud'un Müslümanları zayıflatmadığı, bilakis güçlendirdiği gösterilmeliydi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Esed İbni Huzeymelilerin kampına habersiz olarak kuzeni Ebu Seleme komutasında 150 silahlı adam gönderdi. Bu küçük ordu İbni Huzeymelilerin kampına sessizce yaklaştı ve çok az kan dökerek onların kaçmasını sağladı. Müslümanlar ise Medine'ye 11 gün sonra büyük bir deve sürüsü ve 3 çoban ile birlikte döndüler. Bu saldırı amacını yerine getirmişti. Yani İslam'ın bitmeyen gücü tüm Arabistan'a gösterilmişti. O sıralarda daha güneyden bir saldırının yapılacağı haberi Medine'ye geldi. Fakat bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstererek İslam karşısındaki düşmanlığın Hudayl kabilesinin Lihyani kolunun başkanında toplandığını bildirmişti. Eğer bu adam ortadan kaldırılırsa o taraftan gelecek saldırı artık pek önemli olmazdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreçli Abdullah İbni Uneys'i bu lideri öldürmekle görevlendirdi. "Ey Allah'ın Resulü," dedi Abdullah, "bana o adamı tarif et ki gördüğümde tanıyabileyim." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "onu gördüğünde o sana şeytanı hatırlatacak. Onun aradığın adam olduğunu şöyle anlayacaksın. Onu gördüğünde titreyeceksin," dedi. Abdullah radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini aynen yaşadı ve onu öldürüp sağ salim geri döndü. Medine'ye karşı planlanan saldırıların hepsi şimdilik rafa kaldırılmıştı. Fakat öldürülen başkanlarının öcünü almak için Hudayl kabilesinden bir grup adam komşu köylere İslam'ı anlatmak için giden atlı Müslümanlara saldırdılar. Olay Mekke'nin yakınında Raci denilen sulak bir yerde meydana geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adamlarından 3'ü dövüşerek şehit edildi, diğer 3'ü de esir alındı. Esir alınan 3 kişiden biri kaçmak isteyince hemen öldürüldü. Çatışmada ölenlerden biri de Uhud'da Kureyş'in sancaktarlarından ikisini öldüren Evs kabilesinden Asım idi. Öldürülen adamların annesi Asım'ın kafatasından şarap içmeye yemin etmişti. Hudayl'lı adamlar da onun kafatasını bu kadına satmayı planlıyorlardı. Fakat bir arı kovanı yüzünden gece olana dek Asım'ın cesedine yaklaşamadılar. Gece olunca da bir fırtına Asım'ın cesedini sürükleyip götürmüştü. Bu nedenle Kureyşli anne hiçbir zaman yeminini yerine getiremedi. Esir alınan Evsli Hubeyb ve Hazreçli Zeyd, Bedir'deki ölülerinin öcünü almak için her fırsatı kollayan Kureyşlilere satıldı. Hubeyb, Beni Nevfel'in müttefiklerinden birine satıldı ve Bedir'de öldürülen babasının öcünü alması için kabilenin bir üyesine verildi. Safvan da aynı amaçla Zeyd'i aldı ve iki adam haram aylar geçinceye kadar hapiste kaldılar. Safer ayının hilali görünür görünmez esirleri haram bölgeden çıkarıp Tanim'e götürdüler. İki adam birbirlerini hapsedildiklerinden beri ilk defa görüyorlardı. Orada birbirlerine sabır tavsiye ettiler. Daha sonra Beni Nevfel ve beraberindekiler Hubeyb'i biraz ileriye götürdüler. Hubeyb kendisini kazığa bağlayacaklarını anlayınca onlardan namaz kılmak için izin istedi. Daha sonra 2 rekat namaz kıldı. Onun öldürülmeden önce namaz kılma geleneğini kuran ilk kişi olduğu söylenir. Daha sonra onu kazığa bağladılar ve "İslam'dan dönersen seni serbest bırakacağız," dediler. O şu cevabı verdi: "İslam'dan döndüğümde yeryüzündeki her şeyi elde edeceğimi bilsem yine İslam'dan dönmem. Kendin evinde olup Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senin yerinde olmasını istemez miydin?" dediler. Kendim evde oturmak için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ayağına bir diken parçası bile batmasını istemem diye cevap verdi. Dön Hubeyb dediler. Çünkü dininden dönmezsen seni öldüreceğiz. Allah için ölmem hiç de önemli değil dedi. Daha sonra şunları ekledi. Benim yüzümü kutsal yerden çevirmenize gelince, yüzünü Mekke'den başka tarafa çevirmişlerdi. Allah şöyle buyuruyor. Her nereye dönerseniz Allah'ın kıblesi oradadır. Allah'ım, burada benim selamımı senin Resulüne götürecek kimse yok. O halde selamımı ona sen ulaştır dedi. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Zeyd ve diğer arkadaşlarıyla birlikte oturuyordu. Bir an Peygamber aleyhissalatü vesselam vahiy aldığı zamanlara girdiği hale girdi. Onun ve aleyhisselam ve rahmetullah dediğini duydular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Cebrail bana Hubeyb'den selamını getirdi dedi. Kureyşlilerin yanında babaları Bedir'de öldürülen 40 genç vardı. Gençlerden her birine mızrak verip bu senin babanı öldürendir dediler. Gençler Hubeyb'i mızrakladılar fakat öldüremediler. Bunun üzerine büyüklerden biri elini çocuğun elinin üstüne koyup öldürücü bir darbe indirdi. Bir diğeri daha aynı şeyi yaptı. Fakat buna rağmen Hubeyb bir saat daha yaşadı ve sürekli şu iki cümleyi tekrarladı. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür. Esir edilen arkadaşı Zeyd de aynı şekilde öldürüldü. Öldürülmeden önce o da iki rekat namaz kıldı ve sorulan sorulara aynı cevapları verdi. Zühre'nin müttefiklerinden olan ve o gün herkesle birlikte Tanim'e gelen Ahnas İbni Şerik şöyle demekten kendisini alamadı. Hiçbir baba evladını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarlarının Muhammed'i sevdiği kadar sevemez. Bedir savaşının başında Utbe ile teke tek karşılaşması sonucunda ölen Ubeyde geride kendisinden çok genç olan bir dul bırakmıştı. Bedevi kabilesi Amir'den Huzeyme'nin kızı olan Zeynep çok cömert bir kadındı. İslam'dan önce de fakirlerin annesi diye anılırdı. Dul kaldıktan bir yıl sonra hala evlenmemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona evlenme teklif ettiğinde memnuniyetle kabul etti. Mescide bitişik odalara bir oda daha eklendi. Büyük bir ihtimalle bu yeni bağ nedeniyle Zeynep'in kabilesinin yaşlı lideri Ebu Bera Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etti. İslam ona teklif edildiğinde yaşlı adam buna karşı olmadığını söyledi. Bununla birlikte tamamen kabul ettiğini de açıklamadı. Sadece kendi kabilesine İslam'ı öğretecek Müslümanların gelmesini istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona diğer kabilelerin Müslümanlara saldırabileceğini söyledi. Beni Amir, Havazin kabilesinin bir koluydu ve yerleşim bölgesi Müslümanlara saldırmaları muhtemel olan Süleym ve diğer Gatafan kabilelerine yakındı. Fakat Ebu Bera, Beni Amir'in şerefi olarak kendisinin koruyacağı hiç kimseye saldırılamayacağına dair söz verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam hem bilgileri hem de takvaları nedeniyle İslam'ı temsil eden 40 Müslüman seçti. Onların başına Hazreçli Münzir İbni Amr'ı getirdi. Seçilenlerden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte hicret eden Ebu Bekir'in azatlı kölesi Amir İbni Fuheyre idi. Medine'de Ebu Bera'nın liderliğinin tartışmalı olduğu bilinmiyordu. Onun yerine geçmek isteyen yeğeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir mektup götüren, bu nedenle herkesten önce oraya varan bir Müslümanı öldürdü. Kabilenin diğer adamlarını da geri kalan Müslümanları öldürmeleri için teşvik etti. Fakat tüm kabile Ebu Bera'nın koruması altında olan kimseyi öldüremeyeceklerini söyleyince sinirlenen yeğen kısa bir süre önce Medine'ye kötülük yapmayı düşünen iki Süleym kabilesine haber verdi. Süleym kabilesi hemen bir grup atlı gönderdi ve Mauna kuyusu yakınında hiçbir şeyden habersiz konaklayan Müslümanların hepsini şehit ettiler. Sadece develeri otlatmaya giden iki kişi sağ kaldı. Bu iki kişiden biri Uhud'da büyük bir cesaretle savaşan Haris İbni Es-Simme idi. Diğeri ise Kinane kabilesinin Demreh kolundan Amr idi. Uzaktan kamplarının çevresini saran atlıları görünce çok şaşırdılar. Yaklaştıklarında ise kampın bir savaş alanına döndüğünü ve arkadaşlarının hepsinin öldürüldüğünü gördüler. Süleym'le adamlar ölülerin başında derin bir tartışmaya dalmışlardı. Bu yüzden yeni gelenleri fark etmediler. Amr gidip Medine'ye haber verme taraftarıydı. Haris ise şöyle dedi: Munzir'in öldürüldüğü yerde ben savaş alanına arkamı dönüp gidemem. Daha sonra kendini düşmanların arasına attı ve Amr'la birlikte esir alınıncaya kadar çarpıştı ve iki düşman öldürdü. Düşmanların ikisini de öldürmek istememeleri garipti. Çünkü Haris iki adamlarını öldürmüştü. Haris'e kendisine ne yapılmasını istediğini sordu. O da Munzir'in cesedi başında gidip eline silahlar verilmesini ve orada savaşmak istediğini söyledi. Onun isteğini yerine getirdiler. Haris kendisi öldürülmeden önce iki adam daha öldürdü. Amr'ı ise serbest bıraktılar ve kendilerine ölü arkadaşlarının isimlerini saymasını istediler. Amr onlarla birlikte her cesedin başına gitti ve soyuyla birlikte hepsinin ismini söyledi. Ona burada olması gereken fakat cesedi burada olmayan bir arkadaşının olup olmadığını sordular. Amir İbni Fuheyra adındaki Ebu Bekir'in azatlısını göremiyorum dedi. Ona bu adamın sizin aranızdaki konumu nasıldı diye sordular. O en iyilerimizden biriydi dedi. Amr peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk tabi olanlar arasındaydı. Soruyu soran sana ona ne olduğunu söyleyeyim mi dedi. Daha sonra amiri öldüren Cebbar'ı çağırdılar. Cebbar mızrağını nasıl arkasından gelip amirin iki kürek kemiği arasına sapladığını anlattı. Mızrağın ucu amirin göğsünden çıkmıştı. Amirin ölmeden önce son sözü vallahi zafere ulaştım olmuştu. Cebbar bu ne anlama gelebilir diye şaşırmıştı çünkü aynı sözü kendisinin söylemeye daha çok hakkı vardı. Daha sonra Cebbar şaşkınlıkla mızrağı amirin sırtından çıkarmış fakat şaşkınlığı görünmeyen ellerin amirin cesedini gözden kaybolana dek yukarı kaldırdıklarını görünce daha da artmıştı. Cebbar'a zaferin cennet olduğu anlatılınca Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı duyunca meleklerin amiri cennetin en yüksek derecelerinden biri olan İlliyyuna götürdüklerini söyledi. Süleymliler kabilelerine döndüler ve bu olayı tekrar tekrar herkese anlattılar. Bu onların İslam'a dönmelerinin başlangıcıydı. Serbest bıraktıkları Amr'a bu katliama Beni Amir'in sebep olduğunu söylediler. Bunun üzerine Amr Medine'ye dönerken Beni Amir'den rastladığı iki kişiyi öldüren arkadaşlarına karşılık öldürdü. Fakat gerçekte iki adam da masumdu. Çünkü onlar Ebu Bera'ya bağlıydılar ve onun Müslümanları korumasına taraftardılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldürülenlerin ailelerine kan diyeti verilmesine karar verdi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 6. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 6. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Ya vali.
14: Valisin sen. Her işime velayet eden sensin. Dilediğim yine senin dilediğindir. Dilim yetmediğinde susup sana havale ederim. Sözüm tükenince senin sevdiklerinin sözlerini sözüm eylerim.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

oldu o biçim, şekledi yutkundu, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını. Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı, gözler çakmak çakmak, benzi sapsarı. Bir baktık ona alttan yukarı, vay dedi yutkundu, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını.

çekti ayakları kahveye vardı. Açtı tabakasın cigara sardı. Daldı neden sonra garsonu gördü. Çay dedi yutkundu, eğdi başı. İçmedi masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı. Uzattı çakmağı ve cigarayı. Say dedi yutkundu, eğdi başını. Say dedi yutkundu.

vazgeçti birden. Oy dedi yutkundu, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını. Baktım gözlerinde bulgur bulgur yaş, sandım can evine döktüler ataş. Sordum memleketin neresi kardeş, köy dedi yutkundu, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını. Gören olmaz garibinin mahzun yaşını, gören olmaz garibinin mahzun yaşını, eğdi başını.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

Her gün biraz daha uçuruma giderken kendim bile tutamadım kendi elimden. Halim nedir diye bilmek istersen hesabım verildiği mahşerde gör beni.

Ağlamaktan gözlerimde kalmadı derman. Senden başka bütün kurtarıcılar yalan. Avuçlarımı açtım, ağlıyorum feryat figan. Hesabım verildiği mahşerde gör beni.

0: Zamanım varken dünyada kurtaramadım kendimi. Annem istemezdi cehenneme girmemi. Annemden 100.000 kat daha merhametli. Hesabım verildiği mahşerde gör beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, geçen hafta size bir Kur'an'dan dua emanet etmiştim. Umuyorum, öyle temenni ediyorum ki siz de benim gibi dilinizden düşürmediniz o duayı ve o duayla Rabbimizden bazı şeyler istediniz. Dua Yunus suresinin 85. ayetinden ve Mümtehine suresinin 5. ayetindendi. Rabbimizden şunu istedik: ey Rabbimiz, bizi zalimlerin elinde, kafirlerin elinde fitne kılma. Bizi onların eline imtihan aracı olarak bırakma. Onların eline düşebilecek imtihan araçlarına bizleri döndürme. Burada da yeniliyoruz. İnşallah Rabbim bundan sonra da bu duayı dilimizden düşürmesin ve gereğini yaptırsın. Aslında orada o dua önümüze konulan bir de hedeftir. O hedefe varma adına da gayretimizi, aşkımızı inşallah arttırsın. Bugün bir duaya daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Geçen hafta Kur'an'dan verdim dua örneğini. Bugün de yaşayan Kur'an olan sallallahu aleyhi ve sellem'den

0: vermek istiyorum. Uzunca bir dua, ben sadece oradan bir cümleye özet olarak dikkatlerinizi çekeceğim. Abdullah İbni Abbas'ın bize naklettiği Tirmizi'nin davat bahsinin 30 numaralı hadisi, Efendimiz çok acayip şeyleri çok acayip bir lisanla ve çok acayip bir hissiyatla Rabbisinden istiyor. Şöyle başlıyor o dua. Asıl dikkatinizi çekeceğim cümle o değil ama başlangıcını da vereyim ki merak edip o duanın tamamına da inşallah siz ulaşmış olun. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım senin katından öyle bir rahmet istiyorum ki o rahmet vasıtasıyla kalbimi doğru yoluna iletesin. İşlerimi toplayasın, dağınıklıklarımı düzene koyasın, iç alemimi ıslah edesin ve dış alemimi de onunla düzeltesin. Amellerimi onunla tertemiz edesin. Söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem, devamı da var. Duanın içerisinde üzerinde durup düşünmemiz gereken, belki de dakikalarca neden sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleyi söylemiştir deyip tefekkür etmemiz gereken bir cümle var. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Allahümme atini imanen ve yakinen leyse ba'dehu kufr. Allah'ım bana iman ve yakin ver ki arkasında küfür olmasın. Efendimiz bunu söylüyor, dikkat buyurun. Bana öyle bir iman ve öyle bir yakin ver ki arkasından küfür olmasın. Onun dilinde böyle bir dua var. Onun dilinde olması, ümmetinin dilinde ve hayatında olması için aslında bir örnektir. Efendimiz oradan bizim üzerimize çok önemli bir mesaj gönderiyor ve çok önemli bir noktaya da dikkatlerimizi çekiyor. İman ettiniz. Büyük bir lütuf bu. Allah'ın bir kuluna verebileceği en büyük nimet iman nimetidir, hidayet nimetidir. Allah'ım sen bizi o nimetten mahrum bırakma. Hayatımızın sonunda da o nimetle bizi kendi huzuruna al. O nimeti elde etmek ayrı bir şey. Onun kadar önemli olan bir şey de şudur ki, imanla başlanan yolun imanla bitmesidir. Bu çok ciddi bir meseledir. Akibet meselesi, ahir ömürde ömrün nasıl noktalanacağı meselesi, bu yürüyüşün nasıl nihayete ereceği meselesi, bu türkünün nasıl sonunun geleceği meselesi, Allah'ın huzuruna yürürken bu işin nasıl noktalanacağı meselesi, sahabenin yüreğini yerinden çıkaracak bir endişe ve bir meseleydi. O endişe onlarda olduğu için hayatlarının sonuna kadar ilk günkü iman heyecanlarını muhafaza ettiler. Niye yoruluyoruz? Niye imanın heyecanını ilk günlerde tadamıyoruz? Niye 20 yaşında, 25 yaşındaki namazlarımız şu an yok hayatlarımızda? Niye o ilk günlerdeki iman yolundaki mücadele aşkı yaş biraz kemale doğru gidince hayatımızdan çekip gidiyor? Buradan anlayın. Asıl zeminimizi kuvvetlendirecek şey, asıl bize güç katacak şey, o akıbet endişesi, her geçen gün tazelenen bir endişe, onu tatmamız için ve onu hayatımızdan çıkarmamamız için imanın temsiliyeti noktasında en zirvede olan sallallahu aleyhi ve sellem o duayı ümmetine bir öğüt, bir mesaj olsun diye dilinden düşürmüyor. Dilimizde olsun, hayatımızda olsun, Allah gereğini yerine getirmeyi hepimize kolaylaştırsın. Emrin başım üstüme diyeceğiz bugün sallallahu aleyhi ve sellemin tesettür konusundaki bazı sözlerinden ilham alarak ve Allah'ın emirlerine karşı bir müminin ortaya koyması gereken tavrın ne olduğunu anlayarak Semi'na ve ata'na diyerek, işittik ve itaat ettik diyerek bu konudaki emre mümince bir tavrın ne olduğunu anlayarak inşallah böyle diyeceğiz. Tesettürü konuşacağız. Önemli bir meseleyi konuşacağız. Zor bir meseleyi konuşacağız. Kadın erkek herkesle alakadar olan bir meseleyi konuşacağız. Ve bu meseleden asr-ı saadet merceğinden inşallah hayatlarımıza bazı izler taşıyacağız. Meseleye zemin olması için aziz kardeşlerim, dikkatlerinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Oranın üzerine bazı şeyler bina edeceğim inşallah. Elbise insanın bedenini örtsün diye Allah'ın yarattığı bir nimet. Elbise aslında Arapça bir kelime ama bizim elbise dediğimize Araplar libastır. Libas da Kur'an'ı bir kelimedir. Kur'an'da geçer libas. 9 ayette libas kelimesi kullanılır Kur'an'da. Ve bu kullanımlar da farklı farklı anlamlarda kullanılır. 5 tane elbiseye dikkatimizi çeker Kur'an'ımız. Çok ilginçtir. Buradan çok güzel meseleler, mesajlar inşallah alacağız. Buranın üzerinden de tesettür meselesine ait kendi dünyalarımıza inşallah bir şeyler taşımaya çalışacağız. Nedir o 5 elbise? Mahremiyet elbisesi, beden elbisesi, korku ve açlık elbisesi, takva elbisesi, cennet elbisesi. Bakın Bakara suresinin 187. ayeti oruç gecelerine ait bir meseleyi anlatırken hanımla beyin birbiri için elbise olduğunu söyler. Aslında o bütünleşme, o hayatın birleştirilmesi bir yönüyle mahremiyetin tam anlamıyla tesisi açısından önemli bir mesaj taşır. Eşler birbirlerinin çirkinliklerini örterler, birbirlerine elbise olurlar, var olan güzelliklerini tamamlarlar, güzellik kemalata doğru yürür ve orada mahremiyet adına çok önemli bir zemin oluşur. İşte ona dikkat çekiyor Bakara suresinin 187. ayeti ve mahremiyet elbisesinden bize bahsediyor. Araf suresi 26-27 beden elbisesine dikkat çekiyor ama buna çekerken başka bir mesaj da veriyor ki ona tekrardan döneceğiz. Nahl suresi 112. ayet korku ve açlık elbisesinden bahsediyor. Evet, mecazdır ama çok önemli bir mesaj vardır burada. Araf 26'da gerçek elbisenin ne olduğunu nazarlarımıza veriyor Rabbimiz ve gerçek elbisenin takva elbisesi olduğunu söylüyor. Eğer giydiğiniz elbiseler takva elbisesi ise bedeninizin üzerindeki elbiseler gerçek manada tesettürdür dercesine oradan da bize mesajlar veriyor. Bunların hepsi olduğu en son ödül nedir? Cennettir inşallah. Cennette de var mı elbise? Hem de ne biçim? Kur'an öyle güzel şeyler anlatır ki ipek elbiseden bahseder. O ipek bizim anladığımız ipek midir, değil midir? Hiçbir şey bu dünyadaki gibi olmayacağı gibi o da değildir. Ama cennette de bir elbise olduğunu nazarlarımıza verir. Hac suresinin 23. ayetinde, Fatır suresinin 33. ayetinde cennet elbisesine dikkat çeker. Bir de gündüzü örten gece elbisesi var. O mecazen kullanılan bir şey olduğu için onu bu beşin içerisine dahil etmedim. Ama Furkan suresinin 47. ayeti, Nebe suresi 10. ayeti de gündüzü örten gece elbisesinden bahseder. Onu da sayarsak 6 tane elbiseden bahseder. Ben onu saymadan nedir tesettür? Tesettür dediğimiz zaman ne anlamalıyız ve buradan nasıl mesajlar almalıyız noktasında size bir cümle vermek istiyorum. Belki biraz uzun bir cümle ama dikkatlerinizi istiyorum. Mahremiyet duygusunu zedelemeyen beden elbisesini giyecek. Hiçbir korku ve açlık endişesi çekmeden tesettürünün gereğini yerine getirecek. Bu hassasiyet insana takva elbisesini, takva elbisesi de işin neticesinde insana cennet elbisesini giydirecektir. Bir daha tekrar edeyim mi? Biraz düşünelim beraberce.
1: mahremiyet duygusunu zedelemeyen beden elbisesini

giyecek. O duygu varsa beden elbisesiz kalamaz. İşte en başa mahremiyet elbisesinin alınması bundan. Mahremiyet elbisesi duygusunu zedelemeyen beden elbisesini giyecek. Hiçbir korku ve açlık endişesi çekmeden tesettürünün gereğini yerine getirecek. Altlarını doldurun. Örtersem işimi kaybederim. Örtersem şöyle derler, böyle derler. Bir şeyler olur. Açlık, korku falan filan. Onlar diğer elbisenin üstüne gelir. Orada insanın ayağını kaydırır. İşte oradan ona bir mesaj var. Hiçbir korku ve açlık endişesi çekmeden tesettürün gereğini yerine getirecek. Bu hassasiyet insana takva elbisesini, takva elbisesi de işin neticesinde insana cennet elbisesini giydirecek. Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, şeytan insanı çıplaklığa, Allah ise insanı tesettüre çağırır. Çünkü şeytanın bütün meselesi Adem oğlunun ayağını kaydırmaktır. Ayağını kaydırdığı gün de zaten böyle bir imtihanı olmuştu. Şimdi birazdan ona dikkat çekeceğim. Öyleyse eğer bu manada herkes şeytanı sevindirmeme adına bir gayret içerisinde olmalı. Ne zaman şeytanı kızdırırsak bilin ki Rabbimizi o zaman hoşnut ederiz. Ve ne zaman şeytanı sevindirirsek bilin ki o zaman Rabbimizi aslında kızdırırız. Şeytanın o davetine la diyebilmek için bu manadaki ayartıcı her şeyine kapıları kapatmak için boşuna yorulma, bütün kapılar kapalıdır diyerek aslında şeytanın bütün davetlerine la diyebilmek için tesettür dediğimiz Kur'ani emri Kur'an'dan öğrenmek durumundayız. Çünkü Kur'an'ımız bu işin aslını, gayesini, amacını, şeklini, şemalini, aklınıza gelen her şeyini verir. Başka hiçbir şeyde bu kadar teferruat yoktur. Çok ilginçtir. Bu konu o kadar ısrarla Kur'an'ın mevzusudur ki başka bir şeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde izahları getirir. Ve bu konuda Adem oğlunun aklına takılabilecek her türlü sorunun da cevabı kitabımızda mevcuttur. Ben tesettür meselesinde işin bidayetinde birkaç hususa da dikkatlerinizi çekerek o ayetlere girmek istiyorum. Bir kere şunu çok iyi anlayalım. Tesettür sadece hanımlara has bir Kur'ani emir değildir. Tesettür kadın erkek herkese Allah'ın emir olarak söylediği temel bir tutmakla mükellef olduğumuz vazifedir. Dolayısıyla biz tesettürü konuştuğumuz zaman sadece hanımları konuşmayacağız. Kadın erkek herkesi konuşacağız. Ancak bugün özellikle biz hanımları konuşacağız. Bugünkü dersimiz öyle. Zaten tesettüre başladık. Allah ne kadar götürür bizi bilmiyorum. Ama biraz konuşmak istiyorum bu meseleyi. Dertlerimiz var bu mesele hakkında. Bazı bilmediğimiz meseleler var. Bazı meseleleri çizginin üstüne, bazılarını çizginin altına taşımak durumunda kalmışız. Bazı şeyler farklı bir biçimde şekillenmiş bizde. Madem söz geldi bu noktaya dayandı. Aceleye gerek yok. Birkaç hafta konumuz bu olsun. Ve biz her boyutu inşallah anlamaya çalışalım. Bugün anlayacağımız mesele hanımlarla alakalı tesettürün hikmet meselesidir. Bunu bir kere bilelim. Ama biz tesettür meselesine Kur'an'dan şöyle bir pencere açtığımız zaman üç farklı yerde ayetler görürüz. Onlardan bir tanesi Araf 26-27, bir tanesi Nur 31-60. Bir tanesi de Ahzab 59'dur. Sadece bu kadar mı? Hayır. Başka ayetler de var. Ama özellikle doğrudan tesettür derdimez karşımıza çıkması gereken en önemli 3 ayet grubu bunlar. Bu 3 ayet grubunun 3 temel mesajı var. Başka da var ama 3 temel mesajı var. Araf 26 ve 27'nin temel mesajı tesettürün fıtriliğidir. Bu fıtrattandır.
insanın bir parçasıdır.

0: insana Allah'ın kodladığı huduri, yani hazır bir bilgi, hazır bir koddur. Allah tesettürü Ademoğluna kodlamıştır. Bu konuda ilgili ayetleri okuduğunuz zaman Hazreti Adem'le eşi Hazreti Havva'nın şeytanla olan o büyük imtihanları, yasak ağaçla olan o büyük imtihanları, arkasından gelen ceza, o cezanın ne olduğu, onun üzerine konuşan Rabbimizin nelere dikkat çektiğini gördüğünüz zaman tesettürün fıtriliği meselesini daha iyi anlamış olursunuz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
14: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
12: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
15: Radyo Hedef, FM 91.8.
17: Ya!
18: Ber olmasan sen, kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
15: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Nur Suresi 31 ile 60. ayetlerin mesajı tesettürün mahiyetidir. Özel olarak mahiyete dikkat çeker. Başka mesajlar da var dedim. Onlardan bir tanesi şudur. Nur Suresi 31. ayet, ilerleyen derslerde konumuz olacak. Kimlerin yanında tesettür, kimlerin yanında değil, onu da söyleyecek. Tesettür sadece bedende değil, onu da söyleyecek. Yürüyüşün var mı tesettürü? Var. Diğer ayetlerde konuşmanın var mı tesettürü? Var. Nur 31'de göz kapaklarının var mı tesettürü? Var. Erkeğe de bu manada var mı? Var. Bunlar ayrı. Ama burada özel olarak bizim temel mesaj olarak dikkatini çekeceğimiz husus tesettürün mahiyetidir. Biraz daha şekline ait bilgiyi aslında Nur Suresi 31. ayet verir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarıyla da tartışmaya hiç meydan vermeyecek kadar açık ve net bir biçimde bu işin uygulamasının nasıl olacağına dair temel ilkeler verilir. Dolayısıyla Nur Suresi 31 ve 60 tesettürün mahiyetine ait çok önemli bilgiler ihtiva etmekte. Ya Ahzab 59, tesettürün hikmeti, gayesi nedir? El Hakim olan Allah gayesiz hiçbir iş yapmaz. Evet, biz iki dengeyi beraberce tutmak durumundayız. Yani terazimizin iki kefesi de dolmalı. Bir kefesinde olacak olan şudur: El Hakim hikmetsiz iş yapmayandır. Dolayısıyla o hikmetlerin arkasında durur ve onları anlamaya çalışırız. Bir de şurada bir şey daha var ki onun hikmetinden sual olunmaz. Her şeyi bilemezsin. Ancak beyan edileni bilirsin. Allah hikmetini beyan etmişse ondan haberdar olursun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hikmete vurgu yapmışsa ondan haberdar olursun. O kadar bilgiden ancak haberdar olabilirsin. Ne kadar güzel değil mi? Bakın, bir mesele hakkında bile meseleyi bu manada detaylı bir şekliyle incelediğimiz zaman aslında bütüncül okumanın bize verdiği imkanların ne kadar önemli olduğunu fark ediyoruz. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi Hazreti Ebubekir'e ya da Abdullah İbni Abbas'a nispet edilen o sözü? Devemin yularını bile kaybetsem Kur'an'da ararım. İkisine de nispet ediliyor. Hangisi bilmiyoruz ama tam da kitabın ortasından bir sözdür. Niye öyle?

Öyle, çünkü orada kıyamete kadar gelecek olan Adem oğlunun ihtiyaç duyduğu her şeye cevap var. Allah'ın kelamı böyle bir kelamdır. Kitabullah böyle bir kelamdır. İlahi bir hitap olarak, ezeli bir hitap olarak, evrensel bir hitap olarak son güne kadar ihtiyacımız olan her türlü derde derman olabilecek ilaçları içinde tutan bir kitaptır. Allah o kitabın ahkamıyla amel etmeyi, ahlakıyla da ahlaklanmayı bize nasip eylesin. Bu dua önemli bir dua. İki kez daha tekrar ediyorum. Allah'ım sen bizi kitabının ahkamıyla amel ettir. Ahlakıyla da ahlaklandır. Ahkamıyla amel ettir. Ahlakıyla da ahlaklandır. Onunla yürüt ve onunla canımızı al inşallah. Şimdi Ahzab 59'un gölgesinde işin hikmet boyutunu kavrama adına beraberce bir okuma yapalım. Ayetler farklı farklı açılardan ele alınmalı. Farklı nazarlarla okunmalı. Biz şu anda hikmet meselesinde yoğunlaşacağız. Sadece hikmet üzerinde yoğunlaşacağımız için diğer şeylere eğer kendimi tutabilirsem karışmamaya çalışacağım. Ama çok önemli mesajlar var ayette, bunu unutmayın. Ya eyyühen nebi kul li ezvacike ve benatike ve nisa'il müminin. Ey peygamber, ey nebi. Niye ya eyyühen resul değil de ya eyyühen nebi? Bir soru. Kendiniz bunu bir araştırın. Niye burada ya eyyühellezine amenu değil de peygambere hitap ve onun üzerinden müminlere hitap? İkinci bir soru. Bunu da araştırın. Niye burada peygamberin hanımlarına, kızlarına ve mümin hanımlarına, üçü ayrı ayrı sayıldı? Bir soru daha. Bunu da araştırın. Üç tane burada önemli bir mesaj var. Ben onu size havale ediyorum. Yudnine aleyhinne min celabibihinne zalike edne en yurafne fela yuzen ve kenallahu gafuren rahime. Diyor ki ayet, beraberce bütün hepsinin manasını verelim. Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine alsınlar. Böyle yapmaları, onların tanınması ve incitilmemesi için en doğru yoldur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Rabbim o güzel iki isminden bizi de nasipdar kılsın. Ayette geçen cilbap ney? Dış örtü dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Üzerlerine alsınlar emri nasıl uygulanmalı? Bunlar şu anki mevzumuz değil. Ama gelmeyecek miyiz buna? Geleceğiz. Tesettürü konuşuyoruz. Her boyutuyla konuşuyoruz. Onlar bir dahaki dersin konusu. Özel olarak burada dikkatimizi çekecek olan mevzu tesettürün hikmetidir. Ve Kur'an hikmetinin iki tane olduğunu çok açık bir biçimde bize beyan ediyor. Nedir? Onlardan bir tanesi en yu'rafne, yani tanınmaları. İkincisi ve la yu'zenne, yani eziyete uğramamaları. Tanınmaları ve dışarıdan eziyete uğramamaları. Şimdi bu iki tane Kur'an'ın açıkça hikmetini beyan ettiği özelliklerden yola çıkarsak biz tesettür Müslüman hanım için ne anlam ifade eder diye bir soru sorduğumuzda şu cevapları verdiğimiz zaman isabet kaydeder miyiz? Ben size söylüyorum. Bir, tesettür Müslüman hanımın kimliğidir. İki, tesettür Müslüman hanımın şahsiyetidir. Üç, tesettür Müslüman hanımın izzetidir. Dört, tesettür Müslüman hanımın kalkanıdır. Beş, tesettür Müslüman hanımın vakarıdır. İlk üç tanesi tanınmaya ait şeyler, son iki tanesi
dışarıdan eziyet görmemelerine ait şeyler.

Mesajları da öyle vermeye çalıştım. Tanınmaları için ne olmalı? Kimliği olmalı. Şahsiyeti olmalı, izzeti olmalı. Dışarıdan eziyet görmemesi için ne olmalı? Kalkanı olmalı. Yani kendisini koruyacak çok önemli bir kalkanı olmalı ve vakarı olmalı. Bu ikisi olursa eğer eziyet görmelerine engel olacak. İşte Kur'an'ımız hikmete özel olarak dikkat çekerken aslında bu manada bize bu mesajları da vermiş olur. Altlarını yine bunun da size doldurmanızı havale edeceğim. Çünkü başka söyleyeceğim şeyler var. Burada şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz. Hocam iyi hoş diyorsun da bir çık sokağa caddeye. Sen herhalde fazla çıkmıyorsun sokağa caddeye. Haberin yok caddeden sokaktan. Başlarını örten kadınların hallerine bir bak da bir konuş, o zaman konuş. Gerçekten kimlik midir, şahsiyet midir, izzet midir, kalkan mıdır, vakar mıdır, o zaman konuş. Böyle bir şey söyleyebilirsiniz bana. Ben de size bir şey söyleyeyim. Dakikalardır konuşuyorum, kaç dakikadır bilmiyorum. Bir defa olsun başörtüsü diye bir şey söyledim mi? Söylemedim. Çünkü başörtüsü ayrı bir şey, tesettür ayrı bir şey. İslam'da başörtüsü emri diye bir emir yok müstakil olarak. Tesettür emri var. Başörtüsü emri o tesettür emrinin bir parçasıdır, bir cüzüdür. Eğer tesettürü sadece başörtüsüne indirgerseniz işte sokakların hali böyle olur. Altı şişhane, üstü bilmem ne olur. Farklı farklı şeyler çıkar ortaya. Siz bile o halden yani tiskinecek bir noktaya gelirsiniz. Neden böyle olduğunun en önemli işaretidir bu. Kur'an'ın ruhuna doğru uygun bir anlayış geliştirmediğiniz zaman, belli şeyleri sadece belli kalıplara indirgediğiniz zaman varacağı nokta budur. Dolayısıyla burada biz başörtüsünden bahsetmiyoruz. Tesettürden bahsediyoruz. Tesettür meselesi başörtüsünü de içine alan cami bir meseledir, geniş bir meseledir. Bu meselenin tamamını konuşuyoruz. Eğer bu meselenin tamamını konuşursak o zaman her şey yerli yerine oturacak. Bu tanımlar da aslında hayatın içerisinde karşılığını bulacak. Karşılığını bulması için zaten gayretimiz, Allah bu konuda da hepimize yardımcı olsun. Aziz kardeşlerim, mesele anlaşılsın diye artık birbirimizi tanıdık. Aylardır, yıllardır beraberce ders yapıyoruz. Belli kavramlar üzerinden ben mesajı vermek istiyorum ki zihinlere tam otursun ve bazı şeyler kavramlar üzerinden daha iyi anlaşılsın. Tesettür meselesini de aynı şekilde yapmamız lazım. Yine hikmetini konuşuruz. Diğer meseleler diğer derslerin konusu. Tesettür der demez karşımıza beş tane kavram çıkar. Nedir bunlar? Teslimiyet, teberrüç, teşebbüh, tekebbür, tevazu. Bir kardeşimiz mesaj yazmış, diyor ki hocam iyi hoş da biraz da Türkçe konuşsan. Vallahi ben Türkçe konuşuyorum. Bunlar bizim kelimelerimiz ama biz farklı bir hale girmişiz. Yoksa bunlar yabancı olduğumuz kelimeler değil. Bunlar bizim öz kelimelerimiz, ecdadımızın kelimeleri. Yıllar yılı bunlarla konuşmuşuz ama şimdi bu hale girmişiz. Teslimiyet, teberrüc, teşebbüh, tekebbür ve tevazu. Nedir bunlar? Beraberce anlayalım. Birincisi teslimiyet. Tesettürü konuşur konuşmaz konuşacağımız kavramdır teslimiyet. Emrin başım üstüne bunu diyebilmesi için bir insanın teslimiyet göstermesi lazım. Ama teslimiyetin olabilmesi için zeminde iman olmalı, gövdede imanın ikiz kardeşi olan namaz olmalı. Şöyle bir benzetme yapayım ki anlaşılsın derdimiz. Eğer meseleyi bir ağaca benzetirsek, ağaç

öğretilir. Ondan sonra namaz, ki namaz imanın ikiz kardeşidir dedim. Beraber çıkmışlardır yola. Pazartesi iman gelmiştir. Salı günü namaz gelmiştir Cebrail'in refakatinde. Ve namaz ilk günlerin meselesidir. Onun için imanla beraberdir. Onun için imandan sonra en büyük hakikattir. Onun için müminin de dünyasında imandan sonra en önemli mesele olarak namaz durmalıdır. Onun arkasından da tesettür. Neden sallallahu aleyhi ve sellemin ve o ilk Müslümanların gündemine tesettür emri ta hicretin 5. 6. yılında geldi, anlıyorsunuz değil mi? 6. yılda, 5. yılda bu kadar uzun bir süre, nübüvvetin 18 yılının sonrasında geldi tesettür emri. Niçin? Sağlamlaşsın iman. Çünkü istenilen sadece başa bağlanan bir mendil değil. İstenilen tesettürdür, tesettür. Onun olabilmesi için, kimliğin olması için, şahsiyetin olması için, her türlü şeye rağmen, bunların hepsine la diyerek bir şekliyle izzetin olabilmesi için, her türlü imtihana rağmen la deyip onu baş üstünde taşıyabilmek için zeminde iman, onun üstünde de salat namaz olmalıdır. Teslimiyetin bugün Müslümanlar olarak hayatımızda tam anlamıyla olmamasının sebebi budur. Eğer bir Müslüman kadın imanı iyice öğrenirse, imandan sonra da en büyük hakikat olan namazı şeklen değil, ruh ve şeklen hayatına taşırsa, el nedir diye bir kaygısı olmaz. Örtüneceğim ama arkadaşlarım kınar. Örtüneceğim ama daha gencim, hele biraz daha hayatın tadına bakayım demez. Örtüneceğim ama hele şu işimi de halledeyim ondan sonra demez. Ya nedir? Duyar duymaz emri lebbeyk ya Rab der. Emrin başım üstüne der. İşittim ve itaat ettim der ve gereğini yerine getirir. Eğer zeminde iman olursa, nasıl olduğunu söyleyeyim size, bir örnekle söyleyeyim. Nur suresinin 31. ayeti nazil oluyor. Ayşe anamız, anaların anası, o başımızın tacı, bize ayetin ne zaman nazil olduğunu da söylüyor. Bir akşam vakti diyor. Herhalde bir akşam namazı sonrası ya da bir yatsı, bilemiyoruz ama bir vakit namazın arkasından. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayetin nasıl indiğini de söyleyeceğim gelecek derslerde. O da ayrı bir meseledir. Hazreti Ömer'in o mesele içerisinde ayrıca bir dahli vardır. O işin diğer bir boyutu. O ayeti okuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah şöyle bir ayet indirdi. Mümin hanımlara söyle, gözlerini haramdan korusunlar, namus ve iffetlerini muhafaza etsinler, görünen kısımlar müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler, başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler. Ne demek olduğunu dediğim gibi söyleyeceğim. Şimdi o mevzumuz o değil. Bunu söylüyor. Anamız diyor ki bu ayet Mescid-i Nebevi'de okunur okunmaz biz hanımlar kısmındaydık. Herkes bir anda bir şeyler aramaya başladı. Ne için? Başlarında örtmek için. O anda Allah'ın istediğini yerine getirmek için. Ana kurban olayım sana. Git eve, evde örtün gel. Hayır. Bir şey öğretecek. Teslimiyet budur işte. Allah mı emretmiş? Bitti. Nasıl olacak? Nasıl yapılacak? Kaç metre olacak o bez? Biz örterken şöyle mi bağlayacağız, böyle mi bağlayacağız? Bu sorular Müslümanın soracağı soru değil. Bu soruları Beni İsrail sordu. Onun için helak oldular. Allah dedi ört, al bir tane ört. Neyse o artık al ve o emri yerine getir. Bunu yapmaya çalıştılar. Anamız diyor ki bazıları buldu, bazıları bulmadı. Bu sefer namazdan çıktık gidiyoruz evlerimize. Erkekler de aynen o gün o hale şahit olmayan erkek ve kadınlara bu emri söylüyoruz. Sahabe diyor ki geçerken yol güzergahında her kime söyledikse hemen herkesin bir telaşına şahit olduk. Hemen bir şekliyle bir şey bulalım da yapalım. Ne oldu peki?
sabah namazına geliyor. O ilk

nesil, Kur'an'ın inşa ettiği nesil, kurucu nesil, dinin özü olan o nesil, din olan nesil, iman olan o nesil. Niçin bunları söylüyorum? Bunların üzerinden anlayın. Onlardan öğrendik biz imanı ve Kur'an'ı. Onun için onlar bizim için çok önemli. Gelirlerken artık ne bulmuşlarsa, evdeki bir çarşaf mı, yerdeki bir halı mı? Bazıları kocalarının sarıklarını almışlar. Sen sarıksız gideceksin deyip kocalarının sarıklarını almışlar. Bazıları o günkü imkanlar çerçevesinde bir şey bulamamışlar. Elbisesi uzun olanlar elbisenin uzun olan kısımlarından kesmiş, oradan bir şeyler yapmışlar kendilerine ve öyle gelmişler. Anamız diyor ki o gün sabah namazında sanki müminlerin hanımlarının her birisinin başında bir karga varmış gibi namaza durdular. Teslimiyet budur işte. Allah emretti. Tamam, bitti. Emrin başım üstüne deyip o emrin gereğini yerine getirmek. Tesettürü konuştuğumuz bir yerde teslimiyet kavramını konuşmamızın sebebi bu işte. Ama bunun olabilmesi için ne olmalı? Kökte sağlam bir iman olmalı. Gövdede salat olmalı, namaz olmalı. Bunlar olursa inşallah onlar da olacak. İstiyor musunuz çocuklarınıza, gençlerinize tesettür adına bir şeyler yapmak? Öğreteceğiniz ilk şey iman olmalı. Arkasından namaz olmalı ve onun arkasından tesettür olmalı ki gerçek manada tesettürün ruhuna uygun bir şey olsun. Rabbim bunu nasip eylesin inşallah. İkinci kavram teberrüç. Ne demek teberrüç? Açılıp saçılma. Açıklık, saçıklık, teberrüç. Özellikle kadının, yine kadın üzerinden konuşuyoruz. Dikkatleri kendi üzerine çekmesi için bu manada yaptığı her türlü gayret teberrüçtür. Ancak dikkat buyurun, bunu yapması için ille de başını bedenini açmasına gerek yok. Bir şey söyleyeceğim, belki beni yadırgayacaksınız. Tepeden tırnağa bir kadın örtülü olur ama teberrüç yapabilir. Tepeden tırnağa sadece gözleri gözüküyor, teberrüç yapabilir. Nasıl? Tesettürden bahsediyoruz, sadece bedenden bahsetmiyoruz. Bir yürür oldu teberrüç. Bir konuşur kırıta kırıta oldu teberrüç. Bir şey yapar, bir tavır yapar. Aslında girmemesi gerekir erkeklerin içine ama bir görsün dostlar pazarda diye girer oraya, yapar teberrüç. Dolayısıyla teberrücün bir şekliyle bedenin örtüsüyle alakası yok. Var ama tamamen öyle değil. Burada çok dikkatli bir şey var. Ne diyor Kur'an peki? Çok önemli bir şeye dikkat çekiyor. Evlerinizde vakarla oturun. Önceki kadınların, kasıt ne? Cahiliye kadınları, cahiliye kadınlarının teberrücü gibi teberrüç yapmayın. Süslerinizi, ziynetlerinizi, kadınlığınızı, dişiliğinizi teşhir ederek dolaşmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ahzab suresi 33. ayet. Teberrüce özel olarak dikkat çekilmesi zaten meselenin ne kadar mühim olduğunu bize gösteriyor. Yaşayan Kur'an olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Dikkat buyurun. Beyhaki'nin Sünen'inde geçen bir hadis. Kadınların en şerlisi kibirli olan ve teberrüç yapanlardır. Devamı, onlar münafıkların ta kendileridir. Sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Çıkacaksın insanların içine, böyle bir şey yapacaksın. Yürekleri sızlatacaksın. Bir şekliyle insanların duygularıyla oynayacaksın. Farklı bir hale sokacaksın. İşte karşılığı bu. Teberrücün tesettürle beraber anılması ve onun içerisinde bir kavram olarak değerlendirilmesi bundan. Üçüncü kavramımız teşebbüh. O ney? Benzemek. Benzemeye çalışmak. Özenmek, taklit etmek. Müslüman hiçbir zaman taklit eden olmaz. Her şeyi
tahkik üzeredir. Eğer önündeki iyi bir örnekse o iyi örneği taklit edebilir. O ayrı bir mesele. Ama burada taklit manasında kullanılan menfi durum yanlış şeylerin taklitidir. Ama özel olarak sallallahu aleyhi ve sellem iki şeye dikkatimizi çekiyor. Başka din mensupları ve başka kültür mensuplarını taklit etmek. Bir ikincisi, karşı cinslerin birbirlerini taklit etmeleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz teşebbühün bu boyutuna özel olarak dikkatlerimizi çeker. Bakın ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o onlardandır. Bu hadis nerede geçiyor? Dikkat buyurun. Ebu Davud'un libas babı 5 numaralı hadis. Libas babında olması size bir mesaj veriyor değil mi? Bir kavme benzemek, yani o kavmin özel olarak elbisesini, giyimini, kuşamını, kılığını, kıyafetini, kıyafet dış, kılıkta bedenin üstündeki şeyler biliyorsunuz. İki tarzda başka bir kavme benzemeye çalışan Efendimizin ifadesiyle onlardandır. Kim onlara benzemek için bunu yapmışsa onun yeri onların yanıdır. Ya diğeri, Allah erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere lanet etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle dikkat çekiyor bu işe. Dolayısıyla tesettürün gerçek manada tesettür olabilmesi için erkeksen erkek gibi, kadınsan kadın gibi olmalıdır. Kadınsan erkek gibi davranma gibi bir durumun olamaz. Kadınsan erkek gibi giyinemezsin. Erkeksen eğer kadın gibi davranamazsın. Kadına mahsus elbiseleri giyemezsin. Bunları bil ki Efendimizin kime nasıl lanet okuduğunu iyice anla. İşte teşebbüh dediğimiz zaman bunu anlarız. Dördüncüsü tekebbür. Nedir? Büyüklenme, kibre düşmektir. Kadınlar ölçeğinde konuşalım. Müslüman kadın tesettürlü, tamam. Bu onun verdiği bir izzet var, bir vakar var. Ama çok hassas bir çizgide o üniforma, o elbise insana bir hava katıyor. Eğer biraz o havanın neticesinde vakarla, tevazuyla dengelenmezse tekebbüre doğru gidiyor. Bu konuda çok şey söylerim, korkuyorum biraz söylersem baltayı taşa vururum. Ama kıyas yapın, mesela diyelim ki böyle iyi bir kariyer sahibi, iyi bir meslek sahibi, örtülü bir hanım, aynı meslekte bir hanım açık. Bir bakın, siz bakın nasıl hal, o örtülü hanım tesettürlü mü yoksa sadece başörtülü mü? O halde olmasıyla bir de bir kibir var mı? İnsanlara şöyle bir üstten bakıyor mu? Müstağni bir tavrı var mı? Kendisi örtündü diye örtünmemiş bütün kadınları Müslümanlık dairesinde görmüyor mu? Onları farklı bir şekilde mi görüyor? Farklı bir şekilde mi değerlendiriyor? Bütün bunlar tekebbür kavramının altında ele alınması gereken bir husus. Dolayısıyla bu konuda da çok şey söyler ama söz Allah Resulü'nün olsun sallallahu aleyhi ve sellem. En doğru sözler onundur. Onun sözlerinin üzerinden mesajı alalım. Bakın ne diyor Efendimiz? Kim dünyada şöhret için bir elbise giyerse Allah ona kıyamet gününde zillet elbisesi giydirir. Sonra da onu cehennemin alevli ateşlerinde yakar. Yine Ebu Davud'un libas babında geçen bir hadis. Dikkat edin, hadisi bir daha okuyorum. Kim dünyada şöhret için bir elbise giyerse, şöyle giyeyim de takdir edilsin, şöyle giyeyim de insanlar bana teveccüh etsin, şöyle giyersem eğer havam olur, böyle giyersem eğer toplumun içerisinde farklı bir yere gelirim, eğer Allah rızası dışında bir niyetin içerisine girdiyse İşte orada tehlike var. Her an tekebbüre doğru insanı vardırır ve şöhret diye Efendimizin dikkat çektiği budur. Şöhret zehirli bir baldır. Her an insanı zehirler. O hakikatten dolayı da
Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meseleye böyle parmak basıyor. Allah ona kıyamet gününde zillet elbisesi giydirir. Sonra da onu cehennemin alevli ateşlerinde yakar. Allah muhafaza. Beşinci kavram ney? Tevazu. Tekebbürün dengeleneceği bir kavram. Tevazu nedir? Ağırbaşlılıktır. Tevazu nedir? Vakarlı olmaktır. Tevazu nedir? Kibre ait hiçbir şeyi hayatın içerisine bulaştırmamak, mürüvvete leke sürmemek, izzeti korumak ama büyüklenmeye kapı açmamaktır. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine ne diyor? İyad İbni Himar isimli sahabi efendimiz İyad İbni Himar el-Mücaşi efendimizin bir hutbesini bize naklediyor. Diyor bir gün bize bir hutbe irad etti ve sözlerinin bir yerinde efendimiz şöyle dedi. Allah bana vahyetti ki birbirinize karşı mütevazi ve alçak gönüllü olun. Hiçbirinizin başkasına karşı herhangi biriyle övünmesini görmeyeyim. Hiçbir şey övünmenin aracı olmasın. Ne olsun? Tevazu olsun, vakar olsun. Başka bir hadis biraz daha dehşettir ve gerçekten üzerinde durulması gerekir. Kişi kendisini halktan büyük görüp uzak tuta tuta cebbarlar arasına kaydedilir de onların başına gelen musibete düçar olur. Adam kendini büyük görüyor. Ben şuyum, ben buyum. İnsanlarla konuşmuyor. Hani halkın içerisinde bir ifade var ya, burnundan kıl aldırmamak. Öyle bir adam. Böyle bir adam olunca ne oluyormuş? Cebbarlar, zorbalar içerisine kaydediliyormuş ve onların akıbetine de düçar oluyormuş, Allah korusun. İşte bu beş tane kavram aziz kardeşlerim tesettürle beraber ele alınmalı ki hikmetine uygun bir tesettür olsun. Şimdi muhataplarım sizlersiniz. Sizleri görmeden olmaz ama görmemeye çalışarak direkt hanımlara hitaplarımı yoğunlaştırıp hanımlar için birkaç şey söylemek istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam direkt hanımlara hitap ederken şöyle güzel bir hitap cümlesi kullanıyor. Ey Allah'ın hanım kulları. Bazen de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir cümle de kullanıyor. Ey Adem'in kızları. Orada da ötekinde de direkt hanımlara bir hitap var. Şimdi ben de Allah'ın hanım kulları diyerek onlara bir hitap etmek istiyorum. Ey Allah'ın hanım kulları, unutmayın, çok büyük bir değersiniz. Allah katında çok değerlisiniz. Öyleyse asla değmemelisiniz. Bir kez daha tekrar ediyorum. Ey Allah'ın hanım kulları, unutmayın, çok büyük bir değersiniz. Allah katında çok değerlisiniz. Öyleyse asla değmemelisiniz. Ne diyorum? Değersiniz, değerlisiniz, değmemelisiniz. Ben demiyorum, diyen diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Değersiniz diyor. Allah katında çok büyük bir değersiniz. Bunu Allah söylüyor. Bunu peygamberi söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasına bakın. Kadının nerede durduğunu görün. Onun üzerinden konuşalım. Efendimiz demedi mi bize? Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Üç şey nedir? Namaz. Namazdan sonra olur mu ya Resulallah? Olurmuş demek ki. Kadın ve güzel koku. Namazı, kadını ve güzel kokuyu sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya hiç tenezzül etmeyen o büyük insan, o insanlığın medarı iftiharı olan insan bu üçünü beraber anıyor. Büyük bir mesaj yok mu Allah aşkına? Daha başka bir şey söyleyeyim size. Efendimiz aleyhissalatü vesselam seferlere götürüyor kadınları. Kadınlar seferlerde Efendimizin yanındadır. Gerek kendi hanımları gerekse sahabenin hanımları. Sefer uzun sürecekse develer ayrılır. Erkeklerin develeri bir köşede, hanımların develeri bir köşede.
Hanımlar da develerin üzerinde sandukalar içerisinde, hevdeç denir biliyorsunuz, onlar da kapalı, onların içerisinde güzel güzel yolculuk ederler. Hevdeçler sadece kadınlaradır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam özellikle hanımları o sandığın içerisinde saklar. Değer ya, saklanacak. Şimdi erkeklerin develerine genelde Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet isteyen Bera İbni Malik bakıyor. Kadınların develerine ise Habeşli olan, sesi de güzel olan Bilal'in hemşerisidir zaten. İkisine de selam olsun. Enceşe isimli bir sahabe efendimiz bakıyor. Bera erkeklerin devesine bakıyor. Enceşe hanımların devesine bakıyor. İkisi aynı mesleği icra ettikleri için birbirleriyle de hayırda yarışıyorlar. O güzel şiirler söylüyor, o güzel şiirler söylüyor. O farklı şeyler yapıyor, o farklı şeyler yapıyor. İki taraf da kendi develerini coşturup bir şekliyle develerini heyecanlı bir biçimde yolculuk boyunca yürütmek istiyorlar. Bera okuyor bir şiir, o biçim bir şiir. Erkeklerin develeri heyecanlanıyor. Enceşe durur mu? Enceşe de bir şiir okuyor. Orada kadınların develeri de hareket ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada bir söz söylüyor. Yavaş ol Enceşe diyor. Üstündeki kristalleri ürküteceksin. Kadına ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kristal diyor. Ona billur diyor. Ona bambaşka bir değer biçiyor. Kavarir denir Arapçada. Çok değerli taşlar için, kırılmaya her an müsait taşlar için kullanılır. Kristal billur, bu manada bir anlamı var. Şimdi bunu söyleyince sahabe gülüyor. Niye gülüyor sahabe? Bizim gibi bakıyor sahabede. Şimdi bir insan hanımına teveccüh gösterince biz ne diyoruz? Hemen diyoruz ki bak bak yine başladı kılıbık, şu bu falan filan, onun o halini mizah konusu ediyoruz. Sahabe de aynı kültür, aynı şey devam ediyor. Gülmeye başlıyorlar. Ebu Külabe isimli sahabi efendimiz diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadınlar için öyle bir kelime söyledi ki şayet bunu başka biriniz söylemiş olsaydınız o sözden dolayı ayıplanırdınız. Ama efendimiz öyle bir söyledi ki o günden sonra kadınların adı o oldu, kristal oldu, en değerli taş oldu. En değerli hazine oldu. Allah aşkına insan hazinesini kem gözlere bırakır mı? İnsan hazinesini sokağa salıverir mi? İnsan hazinesini onun bunun eline gözüne bırakır mı? Değer onlar, değer saklanmalı. Hevdeçlerin içerisinde saklanmalı. İşte aleyhissalatü vesselam efendimiz onlara kristal diyerek değer biçiyor. Ve Allah'ın onlara biçtiği o değeri nebevi bir beyanla böyle söylüyor. Öyleyse eğer Allah'ın hanım kulları kendilerinin bir değer olduklarını hiçbir zaman unutmamalılar. Ve bu mesele üzerinden nasıl bir değer taşıdıklarını hep hatırlarında tutmalılar. İkincisi neydi? Değerlisiniz. Nasıl değerlisiniz? Abdullah İbni Ömer söylesin. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bizim içimizde yaşadığı müddetçe biz ne kadınlarımıza kızabilirdik, ne kadınlar hakkında kötü bir söz söyleyebilirdik, ne de kadınlar hakkında gelip peygamberimize soru sorabilirdik. Niye diye soranlara da Abdullah İbni Ömer şunu diyecek. Çünkü diyor ne zaman kadınlar için bir soru sorsak ayet nazil olur ya da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşur, söylenen şey de kadının lehine olurdu. Semanın dili, vahyin dili kadının lehinedir. Şimdi modern dünya pozitif ayrımcılık diye uyduruktan bir şey söyledi. 14 asır önce bunu söylemiş, Allah'ın kitabı da söylemiş. O kitabı bize nakleden Efendimiz aleyhissalatü vesselam da söylemiş. 100.000'i aşkın sahabiye son sözlerini söylerken en baştaki meselelerden bir tanesi de kadınlar değil midir Allah aşkına? Kadınlar size Allah'ın emanetleridir deyip
emanet oluşlarına dikkat çekmesi, onların değerli oluşunu aslında bir yönüyle nazara vermek değil miydi? Bunu boşuna söylemiyor Efendimiz.

0: sallallahu aleyhi ve sellem. O halde bir kadın bunu unutmamalı. Hem değer hem değerli. Değerini başka yerde aramamalı. Kendisinin değerini mi görmek istiyor? Başvuracağı kaynaklar belli. Ve o değere, o kıymete kanaat getirecek. Allah'ın o konuda ona verdiği o değeri değer olarak kabul edecek ve onun dışında da başka bir şey aramayacak. Bu da işin ikinci boyutu. Üçüncüsü, değmemelisin. Madem değersin ve değerlisin, o zaman değmemelisin. Kendini saklamalısın. Kem gözlerden, hain bakışlardan, ölçüsüz dillerden, sınır tanıyamaz ellerden kendini saklamalısın. Saklamalısın ki Allah'ın sana biçtiği o değere uygun bir biçimde davranabilmiş olasın. Rabbim bütün kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza, hepsine tesettürü sevdirsin. Amin. Ve bu ruh ile inşallah onları yaşasın. Amin. Son sözüm yine Allah'ın hanım kullarına. Allah'ın o güzel isimlerinden bir tanesi de Settar'dır, biliyorsunuz. Settar hadislerde geçen bir isimdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o ismi dualarda kullanır zaten. Settar, tesettür, aynı kökten. Nasıl bir ilişki var? İlişki şu: ört, ört ki orada örtüyle muamele göresin. İstiyor musun Settar ismine muhatap olmak? Ey Allah'ın hanım kulu, Allah'ın Settar isminin bizzat senin için bir şekliyle karşılık bulmasını istiyor musun? Tesettüre gireceksin. Tesettür senin kalkanın olacak, vakarın olacak, şahsiyetin olacak, kimliğin olacak, izzetin olacak. İnşallah bakıldığın zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatacaksın. Bu halinle de Settar isminin tecellisi olduğun için bu dünyada, öteki dünyada da Allah göründüğü zaman yüzünü kızartacak, işlerin üstünü örtecek. Allah en başta hanımlarımıza bu ismin tecellisini nasip etsin. Bizi de onun içerisine dahil eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Evs ve Hazreçliler! Bu zata hangi yolda biat ettiğinizi iyice anladınız mı? Ona canlarınız pahasına sahip çıkmaya söz verdiniz. Eğer onu bir felaket dolayısıyla mallarınız azaldığı, eşrafınız öldürüldüğü zaman düşmanın eline bırakacaksanız, bu işten şimdi vazgeçin.
2: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederiz ki, istediğin takdirde yarın sabah Mekke'de sana eziyet eden insanların üzerine kılıçlarımızla yürüyebiliriz. Yeter ki emret.
3: Orada bizi bekleyen mümin kardeşlerimiz var. Düşünsene, Müslüman olduğumuz için hiçbir engellemeyle karşılaşmayacağız. Rahatça namaz kılıp peygamberimizi rahatlıkla görebileceğiz.
4: Ömer bin Hattab bugün topraklarını terk edip Yesrib'e gidiyor. Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen varsa gelsin ve mani olsun.
5: İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret böylece başlamış oldu.
0: 27. Bölüm.
5: Kureyş sürekli artmakta olan göçleri kontrol edemez hale gelmişti. Mekke'nin bazı büyük evleri artık bomboştu. 10 yıl öncesine kadar büyük bir refah ve düzen içinde olan şehrin siması tamamen değişmişti. Üstelik gidenler kalanların yakın akrabalarıydı. Şimdi Mekke'nin kuzeyinde, Yesrib'de akrabalık bağlarını hiçe saydıkları insanlar toplanıyordu. Mekkeli müşrikler için tehlike adım adım yaklaşıyordu. Güçlendikleri anda Mekke için kuvvetli bir düşman olacaklardı. Bunun için gitmeye çalışanlara mani oluyorlardı. Kimi zaman göç etmekte olan ailelerin çocuklarını, kimi zaman eşlerini hapsediyorlar, kimi zaman da mallarına el koyuyorlardı. Bunlardan biri de Suheyb el-Rumi idi. Suheyb, Mekke'nin zenginlerindendi. Hicret yolunda önünü kesen kalabalık, ona mallarını yanında götüremeyeceğini söylediler.
6: Nereye böyle Suheyb?
7: Yesrib'e.
6: Demek Yesrib'e gidiyoruz. Görünüşe bakılırsa servetini de yanına almışsın. Şimdi sen tüm mal varlığını beraberinde götürüp Muhammed'in arkadaşlarına destek olacaksın. Biz de buna göz yumacağız. Öyle mi?
8: Ben pek çoğunuzla ticaret yaptım. Bunların bana ait olduğunu biliyorsunuz. Kimsenin malına el koymuş değilim. Kendi sermayemi yanımda götürüyorum.
6: Sermayeni nasıl kazandın peki?
8: Bizim sayemizde.
6: Mekke kervanları olmasaydı nereden kazanacaktın bu parayı?
8: Bunu alnımın teriyle kazandım ben. Hiçbirinizin bunun üstünde hakkı yok.
6: Öyle mi dersin?
8: Seni hapsedebiliriz. Sonuçta kavmine ihanet eden bir kaçaksın. İstediğiniz şey sahip olduğum mallar değil mi? Onları almadan beni rahat bırakmayacaksınız.
6: Bak, dediklerimizi anlamaya başladın.
8: Ey Kureyşliler! İyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Allah'a yemin ederim ki çantamdaki okların hepsini size karşı kullanırım. Bitince de size kılıcımı çekerim. Elimde hiçbir şey kalmadı.

0: olmayana kadar dilediğinizi yapın. Eğer istiyorsanız şimdi size servetimi vereyim, beni serbest bırakın. Alın bunları. İstediğiniz bunlar mı?
1: Büyük tüccar Süheyb'in bu kadarcık mı sermayesi var? Güldürme beni.
0: Bir bu kadar da Hişam'dan alacağım var. Onlar da sizin olsun. Bırakın beni.
2: Ha şöyle, bak nasıl anlaştık.
1: Çekilin, önünü açın Süheyb'in de yoluna gitsin.
3: Muhacirler yanlarında götürebildiklerinin dışında taşınır ve taşınmaz tüm mallarını kaybetmişlerdi. Mekkeliler bunları ganimet malı olarak görüp zapt ettiler. Müslümanlar hemen her şeylerini kaybetmişlerdi. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'e gelip hicret için izin istemişti. Aldığı cevap müsbet değildi ancak onu sevindirmişti. Evine sevinçle geldi.
4: Hoş geldin Ebu Bekir.
5: Hoş bulduk Ümmü Ruman.
4: Ne yaptın? Konuştun mu Resulullah'la?
5: Konuştum.
4: Merak içindeyim.
5: Hicret etmeme henüz müsaade etmedi. Bekle. Belki Allah sana bir yol arkadaşı verir dedi.
4: Yoksa yol arkadaşı derken kendisini mi kastediyor?
5: Öyle olmasını umuyorum.
4: İnşallah. Bu ne güzel bir haber. Sonunda Resulullah da kurtuluyor Mekke'nin zulmünden.
5: İnşallah selametle ulaşırız yeni yurdumuza. Ben yol için bir deve hazırlamıştım. Bir tane de Allah Resulü için ayarlayayım. Kasva uysal ve itaatkar bir hayvandır. Onu besleyip dinlendirelim birkaç gün.
4: Tamam.
5: Peygamberimizden haber geldiğinde hazır olsun.
4: Ben de yol hazırlığına başlayayım. Belki acilen yola çıkmanız gerekebilir.
3: Mekke müşrikleri gerekli önlemleri almak üzere Darun Nedve'de toplandılar. Gündem önemli ve gizli olduğundan Ebu Leheb hariç Haşimoğullarından hiç kimsenin toplantıya girmesine müsaade edilmedi.
6: Mekke'de Muhammed, Ali ve Ebu Bekir'le aileleri dışında kimse kalmadı. Hepsi terk ettiler bu şehri. Bu fırsat elimize bir daha geçmez. Muhammed'in etrafı bu kadar boşken bu işi bitirmeliyiz.
7: Ne yapmayı teklif ediyorsun?
6: Bence onu zincire vurup hapsedelim. Ölünceye kadar serbest bırakmayalım ki daha fazla zarar veremesin.
7: Onun taraftarlarının burada olmaması önemli değil. Böyle bir işe kalkışırsan hepsi toplanıp üstümüze gelir ve onu kurtarırlar.
8: Haklısın. Bu iyi bir fikir değil.
9: Onu Mekke'den sürsek ve bir daha buraya sokmasak, o aramızdan çekip gidince işlerimiz düzelir. Eskiden olduğu gibi huzura kavuşuruz.
7: Onun sözlerinin ne kadar tesirli olduğunu fark etmiyor musunuz? Gittiği yerde kendine yeni taraftarlar bulacaktır. Taraftarlarıyla gelip yine bizim başımıza bela olur. Başka bir tedbir düşünmeliyiz.
10: Ebu Leheb haklı. O zaman kuvvetlenir ve yine bizim için tehlike oluşturur. Onun Mekke'den çıkmaması lazım. Hatta evinden bile çıkmaması.
7: Aklındakini açıkça söyle. Planın nedir?
10: Ondan ebediyen kurtulmak.
11: Öldürelim mi diyorsun?
12: Nasıl olacak? Bitmek bilmeyen bir kan davası oluşturur.
13: Haşimoğulları ne olursa olsun Muhammed'i koruyacaklardır.
10: Bunu ben de biliyorum. Onun için bir çözümüm var. Her kabileden güçlü kuvvetli birer genç seçeceğiz. Hepsinin eline keskin kılıçlar vereceğiz. Aynı anda Muhammed'in üzerine çullanıp işini bitirecekler. Her kabileden bir genç bu işin içinde olunca Haşimoğulları kan davası güdemeyecek. Hepimize karşı duramazlar ya.
7: İyi fikir. Toplanır kan diyeti ödersiniz. Haşimoğulları da diyete razı olmak zorunda kalır.
8: Tebrikler. Bu iyi bir fikir. En iyi çözüm bu.
12: Evet, mantıklı.
3: Müşriklerin almış olduğu suikast kararından sonra Cebrail, Peygamberimize gelerek artık hicret etmesi gerektiğini söyledi. Peygamberimiz bu haberi alır almaz Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti.
4: Ebu Bekir, Resulullah geldi.
5: Hayırdır inşallah. Bu saatte gelmezdi hiç. Kötü bir şey yoktur inşallah. Hoş geldiniz ya Resulallah.
3: Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'le selamlaştıktan sonra seninle özel olarak konuşmak istiyorum. Evde yabancı birileri varsa dışarı çıkar dedi.
5: Ya Resulallah.

0: Allah'tan senin yol arkadaşın olmayı diliyordum. Bunun için en iyi iki devemi hazırladım. Biri senindir. Bir de kılavuz kiraladım. Abdullah bin Urayk'ın çölü çok iyi bilen biridir. Müslüman değil ama güvenilir. Bizi en güvenli geçitlerden geçirerek Yesrib'e ulaştıracaktır.
1: Peygamberimiz kendisi için hazırlanan deveyi ücretini ödemek kaydıyla kabul etti. Hicret yolculuğunda kullanacağı bu deve Kasva isimli deveydi. Resulullah evine giderek Hazreti Ali'ye durumu anlattı. Onu elindeki emanetleri sahiplerine vermek üzere görevlendirdi. İlginçtir ki peygamberimizin getirdiğini yalanlayan müşrikler en kıymetli mallarını ona emanet etmekten çekinmiyordu. O gece Resulullah yatağına Hazreti Ali'yi yatırarak ona şöyle dedi. Ali, bu gece yatağımda yat. Şu yeşil geniş hırkamı da örtün, onun içinde uyu. Korkma, sana onlardan hoşlanmayacağın hiçbir şey erişmez. Suikast girişiminde bulunacak gençler peygamberimizin evini sarıp gözetlemeye başladılar. Ellerinde kılıçları saldırmaya hazır beklerlerken Resulullah Yasin suresinin ayetlerini okuyarak evinden çıktı. Yasin, hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun onların çoğu üzerine o söz, azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Peygamberimiz aralarından çıkıp gittiği halde onu göremeyen müşrikler ancak arkalarından gelen başka bir müşriğin sesiyle kendilerine geldiler.
2: Burada ne bekliyorsunuz siz?
3: Sessiz ol. Muhammed'in dışarı çıkmasını bekliyoruz.
2: Akılsızlar! Muhammed yanınızdan çıkıp gitmiş, farkında değilsin.
4: Olamaz. İşte içeride, pencereden görünüyor. Yatağında yatıyor.
2: Az önce yanımdan geçti sersem.
5: Burada kaç kişiyiz? Nasıl geçip gider de hiçbirimiz görmeyiz? Eve girdiğini gördük, çıkacağını görmedik. Girin bakalım yatakta yatan kim?
4: Kaldırın örtüyü.
5: Olamaz. Bu Ali
6: bize tuzak kurmuş.
4: İyi de nasıl çıkacak?
5: Nasıl çıkacak? Bu da onun sihirlerinden biri.
2: Gafiller! Kaç kişi bir adamı yakalayamadınız? Kaçırdınız elinizden. Derhal Ebu Cehil ve Ebu Sufyan'a haber salın.
1: Peygamberimizin aralarından süzülüp gitmesi müşrikleri hayrete düşürmüştü. Durumu öğrenen Kureyş'in ileri gelenleri acilen toplandılar ve Hazreti Muhammed'in başına büyük bir ödül koydular. Onu diri ya da ölü Mekke'ye getiren ömrü boyunca rahat edeceği bir sermaye ile ödüllendirilecekti.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
8: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Halik olmasaydın sen, yaratmasaydın beni, bizi, yokluğun varlığa yüzü tutmazdı. Var etmeseydin güzelleri, aynaların yüzü hep asık kalırdı. Yaratmasaydın güzelleri, aşıkların cümlesi çöllerde leylasız kalırdı.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Bir savaşta soğuğun şiddetinden ashabın çukur kazarak içine girmeleri. Ebu Reyhame şöyle anlatıyor. Bir gazvede peygamberle beraberdik. Bir gece yüksek bir yere vardık. Şiddetli bir soğuğa yakalandık. Hatta baktım ki kişilerin bazısı bir çukur eşiyor, içine giriyor ve zırhını üzerine örtüyordu. Hazreti Peygamber bunu gördüğü zaman, "Bu gece bizi koruyacak, nöbet tutacak kim vardır? Ona faziletine nail olacak bir dua yapacağım." buyurdu. Ensardan bir kişi kalkarak, "Ben ya Resulallah." dedi. Hazreti Peygamber, "Sen kimsin?" dedi. O adam, "Ben filanım." dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Yaklaş." dedi. Sahabi peygambere yaklaştı. Peygamber onun elbisesinin bir yerinden tuttuktan sonra dua etmeye başladı. Resulullah'ın duasını işittiğimde, "Ben de nöbet tutacağım ya Resulallah." dedim. Bana, "Sen kimsin?" diye sordu. "Ben Ebu Reyhane'yim." dedim. Hazreti Peygamber bana da dua etti. Fakat arkadaşıma ettiği dua kadar değildi. Sonra Hazreti Peygamber, "Allah yolunda uykusuz kalan bir gözü cehennem ateşi yakmaz." buyurdu. Hazreti Hamza'nın kefenlenmesi. Habbab bin Eret şöyle anlatıyor. "Ben Hazreti Hamza'yı şehit düştüğünde gördüm.

Kefen olacak bir elbisesi dahi yoktu. Ancak bir kürkü vardı. Biz onun kürküyle mübarek ayaklarını kapatmak istediğimizde başı dışarıda kalırdı. Başını kapatmak istediğimizde de ayakları dışarıda kalırdı. Bundan dolayı başını örttük, ayaklarını da ısırotuyla kapatmak zorunda kaldık. Şurahbil bin Hasene'nin bu konuda Hazreti Peygamber'le olan kıssası. Şeffa binti Abdullah anlatıyor. Hazreti Peygamber'e geldim. Ondan yardım istedim. Hazreti Peygamber benden özür diledi. Ben de peygamberi kınıyordum. Namaz vakti geldi, ben çıktım. Kızımın hanesine gittim. Kızım Şurahbil bin Hasene ile evliydi. Baktım Şurahbil evdedir. Ona namaz başladı, sen hala evdesin dedim. Ve bu sefer de Şurahbil'i kınadım. Şurahbil, ey teyze, beni kınama. Bir elbisem vardı. Resulullah onu benden emaneten aldı. Onunla cemaate gitti, dedi. Ben, anam babam sana kurban olsun ya Resulallah. Ben de sabahtan beri seni kınıyordum. Halbuki elbisen dahi yokmuş. Ben bunu bilmiyordum, dedim. Şurahbil, Resulullah'a emanet verdiğim elbise de yamalıydı, dedi. Hazreti Ebubekir'in elbise yetersizliğine sabretmesi ve Cebrail'in onu müjdelemesi. Hazreti Peygamber bir gün oturuyordu. Yanında Ebubekir radıyallahu anh de vardı. Ebubekir'in sırtında bir aba vardı. O abayı da göğsüne bir dikenle iliklemişti. O anda Hazreti Peygamber'e Cebrail geldi. Allah'tan ona selam getirdi. Sonra, ey Allah'ın Resulü, ne oluyor? Ebubekir'in göğsünde bir dikenle iliklemiş aba giydiğini görüyorum, dedi. Hazreti Peygamber, ey Cebrail! Mekke fethinden önce bütün malını bana harcadı, buyurdu. Cebrail, o halde Allah'tan ona selam söyle ve de ki, Rabbin sana soruyor, bu fakirlik halinden razı mısın, değil misin? Hazreti Peygamber, Ebu Bekir'e dönerek, ey Ebu Bekir, Cebrail burada. Allah'tan sana selam getirmiştir. Ve Rabbin senden, bu fakirlik halinde benden razı mısın, değil misin? Diye soruyor. Bunun üzerine, Ebu Bekir Sıddık ağladı ve, ben Rabbime nasıl öfkelenebilirim? Ben Rabbimden razıyım. Ben Rabbimden razıyım, dedi. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın elbise yetersizliğine sabretmeleri. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Ben Fatıma ile evlendim. Yatağımız bir koç derisinden ibaretti. Geceleyin üzerinde yatıyor, gündüzleyin de su çeken devemize üzerinde yem veriyorduk. Fatıma'dan başka hizmet edenimiz de yoktu. İbn-i Bureyde anlatıyor. Babam bana, peygamberle olduğumuzda ve yağmura tutulduğumuzda eğer bizi görmüş olsaydın, bizim kokumuzun koyun kokusu olduğunu sanırdın, dedi. Said bin Ebi Bürde anlatıyor. Babam bana, ey oğul, biz peygamberle beraber olduğumuz devrede bizi görseydin, bize yağmur isabet ettiği zaman bizden koyun kokusu duyacaktın. Çünkü bizim elbiselerimiz kaba yündendi, dedi. Suffa ashabının elbisesizliğe katlanmaları. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Ashab-ı Suffa'dan 70 kişiyi gördüm. Hiçbirisinin sırtında bir aba yoktu. Ya bir izar vardı veya boyunlarına bağlamış oldukları bir elbise. Kimisinin elbisesi baldırlarının yarısına kadar iniyordu. Kiminin de topuklarına kadar inerdi. Avret yerleri görünmesin diye elleriyle elbiselerini tutarlardı. Hazreti Ayşe'nin huzuruna bir kişi geldi. Hazreti Ayşe'nin yanında cariyesi vardı. Cariyenin sırtında bir elbise vardı ki fiyatı 5 dirhemdi. Hazreti Ayşe o kişiye gözünü kaldır ve cariyeme bak. O bu elbiseyi evde giymeye dahi tenezzül etmiyor. Halbuki Hazreti Peygamber zamanında bundan bir elbisem vardı. Medine'de süslenmek isteyen her kadın o elbiseyi benden emanet alırdı, dedi. Sahabenin ashab gecesinde şiddetli korkuya, açlık ve soğuğa katlanmaları.
Huzeyfe radıyallahu anh, Hazreti Peygamberle birlikte bulundukları savaşlardan bahsetti. Onun yanında oturanlar, "Andolsun eğer biz Peygamberle beraber olsaydık, şöyle şöyle yapardık," dediler. Huzeyfe, "Bunu temenni etmeyiniz. Ben sahabileri Azhab gecesinde gördüm. Saf tutmuş oturuyorlardı. Ebu Süfyan ve beraberindekiler üst tarafımızda, Kurayza Yahudileri de altımızdaydılar. Çoluk çocuğumuza hücum etmelerinden korkuyorduk. Karanlık ve rüzgar bakımından ondan daha şiddetli bir gece görmedim. Esen rüzgarda yıldırımlara benzer sesler vardı. Öyle karanlık vardı ki birbirimizin parmağını dahi göremiyorduk. Münafıklar evlerinin perişan olduğundan bahisle peygamberden izin istemeye başladılar. Halbuki evleri perişan değildi. Münafıklardan kim peygamberden izin istemişse peygamber kendisine izin verdi ve izin verilenler teker teker sıvışıp gidiyordu. Biz 300 kişiydik. Hazreti Peygamber bir ara bize yönelerek teker teker halimizi sordu. Yanıma geldi. Üzerimde düşmanın silahından beni koruyacak bir zırhım bile yoktu. Hatta soğuktan koruyacak elbisem de yoktu. Ancak sırtımda yün elbise vardı ki o da hanımıma aitti. Dizlerimden aşağı inmiyordu. Hazreti Peygamber yanıma geldiğinde iki dizim üstünde oturmuştum. Bu kimdir diye sorunca, "Ben Huzeyfe'yim ya Resulallah," dedim. Tekrar, "Huzeyfe mi?" diye sorunca ben daha çok yere eğildim. "Evet ya Resulallah, Huzeyfe," dedim. Bunu da ayağa kalkmamak için söylüyordum. Fakat ayağa kalktım. Bana, "Kureyş ordusunda kaynaşma var. Git bana haber getir," dedi. Ben o gece korku ve soğuk sebebiyle herkesten daha dehşetli bir haldeydim. Resulullah'ın emri üzerine çıktım ve Hazreti Peygamber benim için, "Ey Allah'ım, onu önünden, arkasından, sağından, solundan, üstünden ve altından muhafaza eyle," diye dua buyurdu. Allah'a yemin ederim, Allah'ın içimde yaratmış olduğu korku ve soğuğu artık hissetmez olmuştum. Hepsi zahir olup gitti. Resulullah'ın yanından arkamı dönerek giderken bana, "Ey Huzeyfe, sakın bana dönüp gelinceye kadar düşman içinde herhangi bir hadise çıkarma," dedi. Böylece çıktım. Müşriklerin ordusuna yaklaştım. Baktım ki bir ateş yanıyor. Esmer ve şişman bir adam ellerini ateşte ısıtıyor ve kalçalarına sürerek, "Artık dönelim, artık dönelim," diyordu. Bu geceden önce Ebu Süfyan'ı tanımıyordum. Ateşin ışığında adama atmak için okluğumdan beyaz başlı bir ok çıkardım. Yayıma yerleştirdim. Fakat Hazreti Peygamber'in, "Düşman içinde bir hadise çıkarma," sözünü hatırladım ve oku tekrar yerine koydum. Sonra bana cesaret geldi ve ordugahın içine girdim. Baktım ki bana en yakın bulunan kişiler Beni Amir kabilesidir. Birbirlerine, "Ey amirin ailesi, haydi geri dönünüz. Sizin artık burada yeriniz yoktur," diyorlardı. Fırtına da onların üzerine doğru esiyor, fakat onların sınırını aşmıyordu. Allah'a yemin ederim ki fırtınanın eşya ve yatakları içine savurduğu taşların sesini duyuyordum. Sonra Resulullah'a doğru geldim. Yolun ortasına gelince 20 kişi civarında bir süvari kafilesiyle karşılaştım. Hepsi de sarıklıydı. Bana, "Arkadaşına söyle, Allah onu bunların şerrinden korudu," dediler. Resulullah'a geldim. Peygamber abasını sırtına sarmış namaz kılıyordu. Allah'a yemin ederim ki ben döner dönmez eski soğuğu hissettim. Çenelerim birbirine vuruyordu. Hazreti Peygamber bana "gel" diye işaret etti. Ona yaklaştım. Abasının eteğini sırtıma attı. Allah'ın Resulü bir hadiseyle karşılaştığı zaman namaz kılardı. Ona durumumu anlattım ve "ben onların aralarından ayrılırken onlar dönmek üzereydiler," dedim. Bunun üzerine Allah Teala Ahzab suresinin 9 ila 25. ayetlerini indirdi.
Uhud Savaşı'nda

0: Beni Eşhel kabilesinden iki adamın kıssası. Beni Eşhel kabilesinden bir adam şöyle anlatıyor. Ben Uhud Savaşı'nda bulundum. Kardeşim de vardı. İkimiz de yaralı olarak savaştan çıktık. Hazreti Peygamber'in habercisi, düşmanın peşinden gidilecektir sözünü ilan ettiğinde kardeşime, Peygamberle birlikte bir gazveye iştirakı kaçırmayalım dedim. Allah'a yemin ederim, binecek hayvanımız da yoktu ve ikimiz de ağır yaralıydık. Resulullah'la beraber yola çıktık. Fakat benim yaram kardeşiminkinden daha hafifti. O bitap düştüğünde onu biraz sırtlar götürürdüm. Biraz da yürürdü. Bu Müslümanların vardığı noktaya varıncaya kadar böyle devam etti. Uhud Savaşı'nda şehit olan Amr bin Cemuh'un kıssası. Amr bin Cemuh çok şiddetli bir şekilde topu aldı. Arslan gibi 4 oğlu vardı. Resulullah'la beraber bütün gazvelerde bulundular. Uhud gününde babalarının gelmesine taraftar olmadılar ve babalarına "Allah seni mazur kılmıştır, sen gelme." dediler. Amr, Hazreti Peygamber'e gelerek "Oğullarım bu savaştan beni men etmek istiyorlar. Seninle gelmeme engel oluyorlar. Allah'a yemin ederim ki topal ayağımla cennetin toprağına basmak istiyorum." dedi. Hazreti Peygamber, "Allah seni mazur saymıştır. Sana cihat farz değildir." dedi. Ve oğullarına hitaben de, "Size bir zarar yoktur. Onu gelmekten men etmeyiniz. Umulur ki Allah ona şehadeti nasip eder." buyurdu. Böylece Amr, peygamberle beraber topal olmasına rağmen çıktı ve Uhud gününde şehit oldu. Rafi bin Hadic'in kıssası. Rafi bin Hadic yaralandı ve Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, oku yaramdan çıkar." dedi. Hazreti Peygamber, "Ey Rafi, eğer dilersen hem oku hem de okun ucundaki demiri çıkarayım. Eğer dilersen yalnız oku çıkarayım. Okun ucundaki demir kalsın da kıyamet gününde senin şehitliğine şahitlik edeyim." dedi. Rafi, "Ey Allah'ın Resulü, oku çek, başlık kalsın. Kıyamet gününde benim şehit olduğuma dair bana şahitlik yap." dedi. Böylece Muaviye'nin hilafetine kadar okun ucu içeride olduğu halde yaşadı. Sonra yarası azdı. Bir gün ikindiden sonra vefat etti.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Ahzab suresinden devam ediyoruz. Müşrikler kıyameti inkar ediyorlar. Neden inkar ediyorlar? Çünkü kıyamet yoksa daha rahat olacaklar. Dünyadan keyif alacaklar. Hesabı yok. Bir köleye zulmettilerse, birisinin malını talan ettilerse, yarın bununla alakalı bir hesabın olmamış olması daha rahat yatmalarına, uyumalarına, dünyadan keyif almalarına zemin hazırlayacak. Bir de vicdan yoksa o toplumda, yani vicdanları bir acı ızdırap çekmiyorsa, hukuk da yoksa, pekala istedikleri gibi yeryüzünde zulüm yapacaklar. İşte bunun için kıyametin olduğunu kabul edemiyorlar, kabullenemiyorlar. Yahudiler de imtihan için Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor. Peki şeriat da diyor ki Kur'an-ı Kerim, eğer siz bunu bilirseniz kıyametin ne zaman kopacağını, hayat devam etmez. Varoluşunuzun gereğini dünyada yapamazsınız. Onun için bu mugayyebatın, gaib bilgilerin içinde yer alması gerekir. Bir de insan aklı, idraki bunu kaldıramaz, çözemez. Onun için bu da Allah Teala'nın bilgisi dahilinde kalıyor. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَ Sana saatten, yani kıyametten soruyorlar. Bir anda olacak, gerçekleşecek o hadiseyi soruyorlar. قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ Onun bilgisi sadece Allah Teala'nın katındadır. Yani innema ile başlayan bu cümlede hasır var ki o bilgi yalnız nerede? Allah katındadır. Hiçbir peygamber, hiçbir veli kıyametin bilgisine sahip değildir. وَمَا يُدْر۪يكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَر۪يبًا وَمَا يُدْر۪يكَ مَا اِسْتِفَامِيَ Ondan aynı zamanda mübteda, sonrası haber. وَمَا يُدْر۪يكَ Yani اَيُّ شَيْءٍ يُعْلِمُكَ بِوَقْتِهَا اَيُّ شَيْءٍ يُعْلِمُكَ بِوَقْتِهَا Onun vaktini sana ne bildirebilir ki? Eğer Allah Teala'nın katındaysa, sadece o biliyorsa, kendine hasrettiyse, o zaman Allah'tan başka kıyameti bilen, vaktin zamanı bilen yok. وَمَا يُدْر۪يكَ Yani ne sana bildirebilir ki onun vaktini? Bildiremez. لَعَلَّ سَاعَةَ تَكُونُ قَر۪يبًا Yani belki de kıyamet tekûnu tuğcadu قَر۪يبًا Yakın bir zamanda olacak. Yakın zamanda olacak derken, Hazreti Adem'den kıyamete kadar bütün zamanı aynı karede değerlendirmiş oluyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu'istu ene vessa'a kehateyni buyuruyor. Yani ben öyle bir zamanla gönderildim ki benimle kıyamet arasındaki zaman dilimi şu musebbiha ile, yani sebbabe ile orta parmak arası, vusta arasındaki alan ne kadar kısaysa benimle kıyamet arasındaki zaman da o kadar kısadır. Peki 14 asır geçti, hala kıyamet kopmadı. O zaman bu hadis-i şerifi neye göre değerlendiriyoruz? Zaman izafi. Yani Efendimiz Aleyhisselam şunu söylüyor: Hazreti Adem'den kıyamete kadar bütün zamanı kastederek Allah Resulü konuşuyor. Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselam'a kadar binlerce yıl var. O kadar uzun bir zaman var. Ama Efendimiz Aleyhisselam'dan kıyamete kadar belki geçmişe nispetle, kıyasla değerlendirdiğiniz zaman şu iki parmak arası kadar bir zaman. اِنَّ اللّٰهَ لَعْنَ الْكَافِر۪ينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَع۪يرًا Yani bunlar soruyu sorup hakikate, bilgiye ulaşmak için sormuyorlar. İki türlü soru sorulur. Bir, istifsari soru sorulur. Bir, ilzami soru sorulur. İstifsari, öğrenmek istiyorsunuz. Bir de ilzami, karşı tarafı susturmak için, mahcup etmek için, zorda bırakmak için alakasız, sizin hayatınıza faydası olmayan sorular sorarsınız. Peki şimdi burada Allah Teala onlara, Yahudilere ve müşriklere, ey Yahudiler, siz peygamberi ilzam

yapmak için soruyorsunuz. Hakikate ulaşmak için değil. İmtihan amaçlı soruyorsunuz. Peki müşrikler, onlar da alay yapmak için, alay için Efendimiz Aleyhisselam'ı soruyorlar. O halde yani peygamber ki onun vazifesi bütün insanlığı dalaletten kurtarmak, kendini o insanları dalaletten kurtarmaya adayan bir peygamber var. Siz bir kısmınız geliyor alay ediyor, öteki imtihan için peygamber aleyhisselama bunları soruyorsa, biliyor Yahudiler yani kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini onlar da biliyorlar. O halde Efendimiz aleyhissalatu vesselam meşgul edebilmek, insanların hidayetine vesile vasıta oluşundan alıkoyabilmek için soruyorlarsa, innallâhe la'nel kafirine, Allah azze ve celle o kafirlere lanet etti. Yani lanet etti, onları rahmetinden uzaklaştırdı. İnnallâhe la'nel kafirine, onlara lanet eder Allah Teala kafirlere. Ve a'adde lehum sa'ira, ve onlara böyle şiddetli bir azap hazırladı. Lehum sa'ira, lehum lil kafirine. Yani peygamber aleyhisselamı Müslümanları gereksiz şeylerle meşgul eden fuzuli sorular, ama bütün bu sorular niçin? Onu asıl vazifesinden alıkoymak için. وَاَعَدَّ لَهُمْ سَع۪يرًا. Peki onlar Allah Teala'nın kendileri için hazırlamış olduğu cehennemdeki halleri ne olacak? Hali mukaddere, خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Yani gelecekte o cehenneme girecekler, ama sanki şimdi o cehennemin içindeler, çünkü mutlaka oraya girecekler. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Yani halidine hulut uzun bir zaman ifade ediyor. Ama ebeda kelimesiyle Cenab-ı Hak burada ifade edince, yani burada cehennemin sonlu olduğunu sakın ha düşünmeyin. Onlar ne oldukları halde o cehennemde olacaklar, işte sonsuza kadar. Halidine fiha ebeda. La yecidune lehum veliyye ve la nasira. Yani orada avukat tutayım, falanı bulayım, onlar aracı olsunlar, bizi buradan çıkarsınlar. La yecidune lehum veliyen, bir veli, bir dost, kendi davalarıyla, oradaki halleriyle alakadar olacak ne bir veli bulabilirler ki o belayı onlardan defesin, ne de bir yardımcı bulabilirler. Bulamazlar. Ebediyen orada kalacaklar. Peki bize neden bunu söylüyor? Yani siz ahiretiniz için, dünyanız için her iki tarafa saadet getirecek meselelerle alakadar olun. Peygamberi Yahudilerin ve müşriklerin yaptığı gibi İslam'ı, ulemayı, ümmeti alakasız şeylerle, alakasız derken yani pratikte onların dünyasına bir faydası olmayan şeylerle meşgul etmeyin. Müslümanlara hitap eden yönü bu, ama kafirlere tabii ki alay etmeyin, istihza etmeyin. İşte şöyle bir fotoğraf var, böyle bir ahiret var, o sizi bekliyor. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ. Yani burada ayrıntıya giriyor, teferruata iniyor ki yani siz o cehennemi sanki görür gibi olun. O kadar teferruata iniyor. Neden? Yaşa diyor bunu. Eğer yaşarsan, görür gibi inanırsan, o zaman Yahudilerin, müşriklerin o hastalıklarından, virüslerinden senin düşünce dünyan etkilenmemiş olur. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ. Sanki böyle kızartılan, oraya konan, ateşte döndürülen, döndükçe kızartılan bir et gibi, et kümesi, yığını gibi. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ. Yüzleri çevrilir, فِي النَّارِ, ateşte. Yani buradaki mecaz mürsel tabi, bir organlarını zikrediyor ama tamamını kastediyor. Veya insanın en değerli organı yüzüdür. Allah Teala onların yüzünü yakacak. Yani bütün her şeyi o ateşin içinde olacak. Sadece yüzleri değil. Yani burada cüz zikrediliyor ama kül kastediliyor, tamamı kastediliyor. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اَطَعْنَ اللّٰهَ وَاَطَعْنَ الرَّسُولَ. Diyecekler ki, vah bize, yazık bize, veil bize. يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اَطَعْنَ اللّٰهَ وَاَطَعْنَ الرَّسُولَ. Rasûle, Allah'a itaat etseydik, onun peygamberine itaat

Bir toplumu fesada sürükleyen üst aklı vardır oranın. Kendilerince bilge kabul ettiği şahıslar vardır, ideologlar vardır, filozoflar vardır. Onların halkalarına, onların meclislerine giderler, zehri onlar üretirler. Avam onun tevziatıyla, avam onun dağıtımıyla meşgul olur. Ama yukarısı var. El avamu kel havam. Avam havam gibidir. Yani onu böyle böcekler nasıl gider bir tarafa, o tarafa toplu olarak giderler. Düşünmezler, değerlendirmezler. Bir kitle psikolojisi vardır avamda. Değerlendirmez. Ya yani adam Müslümandır ama küfür yobazlarıyla beraber aynı karede olur. Aynı karede olur, böyle bir fotoğraf verebilir. Peki neden Müslüman oradadır? Belki bir şeyler okumuştur. Ama okuduklarını fehmedemedi. Tefekkür yok, tezekkür yok, taakkul yok. Bu okuduğum ayet-i kerimeler hayatımın neresine tekabül ediyor onu düşünmüyor. Ya da bu ayet-i kerimeleri okurken işte böyle bir savrulma varsa o zaman böyle de bir hayat var. Ve o hayat özür kabul etmiyor. Ulema okurken böyle ayet-i kerimeleri düşüp bayılırmış. Çünkü hani mana ve mefhumunu müdrik olduğunuz zaman böyle bir hayat geriye dönüşü yok. Yani bir böyle ağır hastalık, tedavisi zor olan bir hastalığın raporunu hastaneye aldığı zaman kişinin moral durumu nasıldır? Allah'ın izniyle Müslüman imanıyla bunu aşar. Eğer şimdi onu bir vaka işte gördün, inandın, böyle bir hastalık var ama Allah haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'de hata yok, yanlış yok. Böyle bir hayat var ve bu hayattan geriye dönüş yok ve bu hayatı zehirleyen böyle bir kadro var. İşte zehirlenmeyin. Allah Teala'nın kitabı, Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti var. Vekalu Rabbena, yani ya Rabbena, ey mürebbimiz, terbiye eden Allah'ımız, Rabbimiz. Ne zaman diyor? Ahirette diyor. Dünyada onu mürebbi olarak kabul etmemişti. Rabbena vekalu Rabbena inna ata'na saadetena. Saadetena seyyid, onun cemisi. Biz seyitlerimize, saadatımıza, saadat yani efendi kabul ettiklerimize, alim kabul ettiklerimize ve küberaena büyüklerimize, liderlerimize onlar uyduk. Onlar bizi nereye çağırdıysa oraya gittik. Dedik ki bunlar bu milletin büyüğüdürler. Bunlar hak arıyorlar, hukuk arıyorlar. Oraya gittik, onlarla beraberdik. فَاَضَلُّونَ السَّب۪يلًا İşte Allah'ın yolundan bizi bunlar uzaklaştırdılar. Dalalete bizi bunlar sevk ettiler. فَاَضَلُّونَ السَّب۪يلًا Peki, yani o hidayet yolundan aldılar, dalalet yoluna onları sevk ettiler. رَبَّنَا آتِيهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَعَنُهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا Yani madem ki bunlar böyle yaptılar, hani وَمَنْ يَقْلُدْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا Orada ne vardı? Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımları, onlar ezvacı tahirat. Bir kendileri İslam'ı yaşıyorlar, ondan dolayı ecir ve sevap alacaklardı ama bir de toplum onlara bakıyor. Toplum onlara baktığından dolayı hidayete sebep olacaklar, ondan dolayı da ecir alıyorlardı. Sistem böyle Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın nizamında sistem böyle. Şimdi aldatan birisi varsa iki kat günah alacak. Hidayete sebep olan o da iki kat sevap alacak. Neden? Bir kendisi hidayet üzere, bir de insanların hidayetine sebep oluyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımlarında olduğu gibi. Dolayısıyla şimdi bir kadın çıkıyor, pantolon, örtüsünü şuraya koyuyor. Toplumda da onun insanlar maddi planla bir itibar veriyorlarsa, ona bakıyor da İmam Hatip'teki kız çocukları, o kardeşlerimiz, işte onları abla kabul ediyor. Onlara göre giyiniyorlarsa, onlar bir, tesettürü bozduklarından dolayı, vücutlarını o haliyle toplumda gösterdiklerinden dolayı, Allah Teala onları muhakeme edecek. Bir de toplumu aldatıyorlar o halleriyle. Çocuklar onlara bakıyor. Abla diyor işte. Burada da onlar da diyecek ki Rabbena atihim zı'feyni minel azabi. Yani azabın, azaptan iki katını onlara ver. Neden? Bir, kendi dalaletlerinden dolayı. İki,
dalalete sevk etmesin.

lerinden dolayı iki kat ver onlara ve lanuhum lanen kebira. Yani ve lanuhum ev ya Rabbi onlara azab et. Lanen kebira yani azibuhum azaben kebira. Onlara böyle insanın tahammülünün üzerinde öyle bir azab ile onları muhakkab et. Öyle onları cezalandır ya Rabbi. Ve lanuhum lanen kebira ya da böyle rahmetinden uzaklaştır onları. Rahmetini koklayamasınlar. Rahmetin iklimine onlar giremesinler ya Rabbi. Peki şimdi burada sayfanın başında yes'elukennâsu anisa'a. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'a müşrikler neden soruyorlardı? Alay etmek için. Yahudiler niçin soruyorlardı? Alay, imtihan onun için soruyorlardı. Şimdi Müslümanlara dönüyor. Yani peygamberin, ilmin, ilim aldığınız yerin, oranın maneviyatını, oranın itibarını koruyun, muhafaza edin. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a Yahudilerin Hazreti Musa'ya yaptığı gibi yapmayın. Eğer yani böyle bir alim size hakikat adına bir şey söylüyorsa, deliller de varsa, o deliller de zahirse, o zaman onları kabul edin. Efendimiz Aleyhisselam söylüyorsa, tabii ki orada Müslümana düşen ya lebbeyk demek, teslim olmak. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine azav Musa. Ya ey ehli iman, Allah Resulü Aleyhisselam'a, Kur'an-ı Kerim'e bütün mevcudiyetiyle iman edenler, la tekunu kellezine, şu adamlar gibi olmayın. Kellezine azav Musa, Musa Aleyhisselam'a eza edenler gibi. Nasıl eza ettiler? Dediler ki bedeninde problem var, şu eksiklik var. Öyle dediler. Bununla alakalı Buhari'de hadis var. Allah Teala Musa Aleyhisselam işte taşın üzerine elbiseyi koyuyor. Sonra taş gidiyor elbiseyle beraber. Ardından Musa Aleyhisselam çıkıyor sudan. O halde gidince onlar da görüyorlar. Yani Musa Aleyhisselam'da öyle bir hastalık olmadığını veya onlara emrediyor. İşte oraya gidilecek, bu adamlarla hesaplaşılacak. Onları boylu poslu görünce diyorlar ki İzheb ente ve rabbuke fekatila inna hahuna kaidun. Sen ve Rabbin git, yani biz öyle işlere gelemeyiz. Yemek varsa çağır bizi. Bilmenni ve selva, bıldırcın kuşu kudret helvası. Böyle sofralara çağır bizi, gelelim. Saraylara gelelim seninle beraber. Ama böyle Allah yolunda hesaplaşma, cihad, mücahede, biz böyle zor, külfetli işleri kaldıramayız dediler Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Ya da bu şekilde Yahudilerin yaptığı gibi peygamberin emrine itaatsizlik, pasif ya da aktif bir direniş şekliyle karşı koymayın. Feberra'ahullahu mimma kalu. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı onlar hangi konuları eza, Musa Aleyhisselam'a kusur bulma, onu ayıplama vesilesi vasıtası yaptıysa, Allah Teala onları söylediklerinden, yalanlarından, tuğyanlarından temizledi. Çünkü vekâne indallâhi vecîhâ. O Musa Aleyhisselam Allah'la insanlar arasında irtibatı sağlıyor. Yani peygamberi şöyle düşünün, bir dağ var. Dağın üzerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz ya da diğer peygamberler salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmain. Dağın arka tarafını görme imkanımız yok. Orada duruyor. Biz de dağın karşı tarafındayız. Sahanlığında eteğinde duruyoruz. Dağın zirve noktasında öte tarafa bakıyor. Öte taraftan gördüklerini bize haber veriyor. İşte şunlar var diyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinde cennet tasavvurları, cehennem tasavvurları. Çünkü Allah Teala gaybın perdesini ona kaldırıyor işte. Cebrail geliyor, Kur'an-ı Kerim oradan geliyor. Kaldırıyor, gösteriyor. Peki böyle birisi sıradan bir insan olabilir mi? Böyle birisine eza edilince Allah Teala bunu karşılıksız, cezasız bırakır mı? Neden bunlar farklılar? Çünkü وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيهًا. Yani onun devlette, onun vali katında, onun kaymakam katında, müdür katında değil, onların Allah katında itibarı var.
ve kâne indallâhi vecîhâ. Yani o Cenab-ı Hak katında vecîhâ nedir? Ya müstecâbe davadır. Duasına Allah Teala icabet ediyor. Elini kaldırdığı zaman o duaya karşılık veriyor. Veya bir yeri var, konumu var. Peygamber yerle göklerin itibarını o sağlıyor. O halde böyle bir peygamber ve insanlar iftira ediyorlar, yaralıyorlar, eza ediyorlarsa mutlaka karşılığını bulacaklar. Ama Allah Teala'nın mahkemesinde olacak. Peki şimdi buradan itibaren ehli imana yol gösteriyor. Yani onlar şöyle yapmışlardı, alay etmişlerdi kıyametle. Ama o alay ettikleri kıyametin sonrasında şöyle bir manzara var. Şöyle bir cehennem var. O cehennemi ayrıntılı bir şekilde ifade etti. Müslümanlara geldi. Yapmayın dedi. Yahudiler gibi Musa Aleyhisselam'a eza ettiği gibi siz de hakikate sebbetmeyin. Peki sonra Müslümanlara hususi nasihatlarına devam ediyor. Ya eyyühellezine amenuttakullâhe ve kulu kavlen sedida yuslih lekum amalukum. Yani yuslih lekum amalukum, amellerinizi ıslah etsin demek. Bunun lazım anlamı nedir? Amellerinizi kabul etsin. Eğer Allah Teala namazınızı kabul etsin, orucunuzu kabul etsin, mücahedenizi kabul etsin, bunun içinde riya olmasın, bunu istiyorsanız ne yapacaksınız? Bir, ya eyyühellezine amenu. Bir defa bu hitaba muhatap olacaksınız. Amenu. Yani İslam'ın esaslarından onları kabul ederken hiçbiri noktasında tereddüt olmayacak. Eğer tereddüt olursa o zaman ya eyyühellezine amenu'ye girmez bu adam. Çünkü efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Bir tanesini inkar etmiş olsa bile adam yine kafir olur. Bir taneyi inkar etmiş olsa bile. Ya eyyühellezine amenuttakullaha. Ey ehli iman, muttaki olun, takvayı kuşanın. Ve kulu kavlen sedida. Ve doğru söz söyleyin. Yalan sizin hayatınızda olmasın. Ve kulu kavlen sedida. Yani öyle cümleler kurun ki o cümleler hem dünyanıza hem ahiretinize iki tarafında maslahatını temin etsin. Kavli sedid iki tarafın da maslahatını temin etsin. Ve kulu kavlen sedida. Böyle söyleyin, muttaki olun ki yuslih lekum amalekum. Efendim, fiil emrin cevabında fiil muzari mezum oluyor. Yuslih lekum amalekum. Yani Allah Teala amellerinizi ıslah etsin, onları kabul etsin, kıldığınız namaz makbul olsun. Ve yagfir lekum zunubekum. Yani lekum, sizin o amel defterinize kaydedilen o günahları Allah Teala onları affetsin, mağfiret etsin. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Kim Allah'a itaat ederse, peygamberi itaat ederse, onun sünnetini yerine getirirse فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. İşte o, yani bu yolda Müslüman olarak neleri umuyorsa onlara nail olmuş olur. Yani talep ettiklerine en üst derecede nail olur, değil mi? Fakat faze fevzen azima. Yani mef'ul mutlakla getiriyor. Bir de o mef'ule sıfat getiriyor. O zaman talep ettiklerini Müslüman en üst noktada alır. Onlara ulaşmış olur Müslüman. Efendim, amellerimizin kabul olma yol, usul, erkanı onlardan bahsetti. Şimdi bütün insanlara yönelik, yukarıda kafirlerden, Yahudilerden bahsetmişti, müşriklerden, Yahudilerden bahsetti. Sonra Müslümanlara dedi ki, siz onlar gibi olmayın. Şimdi sureyi bitirirken bir bütün insanlığa bir hatırlatmada bulunuyor. Bütün insanlığa. Yani diyor ki ona, sen yiyen, içen, otlayan, sonra süt veren böyle bir hayvan değilsin. Sen insansın. Alemdeki her şeyi senin için yarattım. O halde senin varoluş amacın ne? Neden sen dünyadasın? Onu hatırlatıyor.
hilafeti hatırlatıyor. Yani sen o vazifenin gereğini yerine getiriyor musun? İnna aradnal emanete alas semawati vel ardi vel cibali fe ebeyne yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamalaha el insan. İnna aradnal emane. Emanet yani nedir? Hilafet. Halife yaptı. Ne demek halife? Halifetullahi fil ardı. Allah adına yeryüzünde hüküm vereceksin. Tamam. Allah adına hükmeden adam. Halife bu. Allah adına yeryüzünde hükmedenler. Yani şimdi Arakanlı Müslümanlar oralardan gemilerle gidiyorlar. Kayıklarla gidiyorlar. Kamplara geliyorlar. Denizde kalıyorlar. Boğuluyorlar. O halde onlar kamplara koyuyorlar. Akşam bekçiler geliyor. O kız çocuklarını 17-18 yaşında annesinin babasının gözü önünde alıyor, sürükleyerek götürüyor, tecavüz ediyor. Halifetullahi fil ardı. Eğer siz halife olmanın gereğini yapamazsanız va'adallahu'llezine amenu minkum ve amilussalihati leyestahlifennahum fil ardı. Allah kime halifeliği vaat ediyor? Kime? Yani şurada bir cemiyetiniz olsa, partiniz olsa, şu kadar paranız olsa onlara halifeliği vaat etmiyor. Kime? Ve'adallahu'l-lezine amenu minkum bir. Kayıtsız şartsız Allah ve Resul buyruklarına iman edecek. Teslim olacak. İki, ve'amilus salihati. Ameli salih işleyecek. Eğer siz imanınız olur, ameli salih işlerseniz ve'adallahu'l-lezine amenu minkum وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Allah onlar yeryüzünde halife yapacak. Peki 12 asır bu ümmet yeryüzünün halifeleriydiler. O halife oluşun gereğini ifa ediyorlardı. Osmanlı'da, Selçuklu'da, öncesinde, Raşid halifeler döneminde yeryüzünde Müslümanlar böyle zulüm görmüyorlardı. Ara ara Moğol gibi saldırıların dışında ama netice itibariyle siyaseten dünyaya hakimdiler. Ne zaman ki kendileri içerideki o Yahudi aklına teslim oldular, dışarıdakilerle içerideki Yahudi aklı ittifak etti, ümmet parçalandı. Artık Müslümanlar neleri için mücadele ediyorlar? Partileri, kuruluşları, cemaatleri, dernekleri için mücadele ediyorlar. Halbuki bunlar vasıtaydı. Bunlar sizi nereye götürecekti? Allah'ın rızasına götürecekti. Halifeliği o verecekti size. Yani sizin şöyle bir cehdiniz, gayretiniz olacak ama neticede şöyle bir hedefe kilitlenmeyeceksiniz. Bize yeryüzündeki halifeliği ver Allah'ım demeyeceksin. Ne yapacaksın? Sen öğrencilerin, kardeşlerin, arkadaşların, hayatın birinci gündem madden Allah ve Resul davasını hakim kılmak. İman ve ameli salih. O halifelik benden gelecek diyor. Tıpkı inna fetahna leke fethan mubina. Fethi kim veriyor? Biz verdik diyor. İza ca'e nasullahi vel feth. O yardım, zafer kimden geliyor? Allah'tan geliyor. Yani hiçbir yerde siz yaptınız demiyor. Ya da diyorsa da onlar izafi, yani orada faili hakiki hep Allah Teala, oradan geliyor. O zaman siz iman ve ameli salihle o yolda devam edeceksiniz. Peki bugün o Arakanlı Müslüman kadınlar, kızlar, annelerinin, babalarının gözleri önünde öyle sürüklenerek tecavüze götürülüyorlarsa Allah'ın halifeleri olmaları gereken Müslümanlar ve kezalike cealnâküm ümmeten vasadan, vasat bir ümmet, ortada duran bir ümmet, yeryüzüne adaleti hakim kılan bir ümmet. Peki bu ümmet yoksa, bu ümmetin oluşabilmesi için sen ve ben bu yolda terlemiyorsak, uğraşmıyorsak, gayretimiz, annemiz, babamız, en yakınlarımız içinde olsa bile onlar yanlıştaysa, hak ve hakikat için Musab bin Umeyr gibi, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi mücadele etmiyorsak, o zaman ırzına geçilen o kız eğer Müslüman diye onun ırzına geçiyorlarsa, ki onun için ona tecavüz ediyorlar, o halde halife olarak vazifesini ihlal edenler mutlaka Allah'ın huzurunda bunun hesabını verecekler kardeşim. Yani diyor ki cemaatin ve cemiyetin için değil, kendi ırkın, bölgen, oradaki insanlar değil, Allah'ın dini için uğraş,
Onun için mücahiden olsun. İnna arazna'l emane. İşte biz bu halifeliği ya da

0: sorumluluğu, tekellüfü, mükellef olmayı teklif etti. Alessemavati, semalara, en büyük gördüğünüz varlıklara, sonra vel ardı, yere, vel cibali, azametiyle dağlara teklif ettik. Fe ebeyne en yehmilneha el emane. En yehmilne eyye şeyin el emane. O emaneti, sorumluluğu, hilafeti, Allah buyruklarını yeryüzünde hakim kılmayı üstlenmekten geri durdular. Fe ebeyne en yehmilneha ve eşfakne minha. Onu yüklenmekten korktular. Yapamayız dediler. Yani burada şöyle düşünebiliriz. Hakikaten Cenab-ı Hak dağlara yere teklif etti. Onlar kendi lisanlarıyla yapamayız ya Rabbi. Bizim takatimiz buna yetmez. Peki ya böyledir, ya hakikatte böyle bir durum vardır veya şudur. Allah Teala yani onlara teklif etmedi ama onlar lisanı halleriyle, duruşlarıyla biz bunun üstesinden gelemeyiz, dayanamayız, altından kalkamayız. وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ Bu hilafeti, sorumluluğu insan üstlendi. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا Ama bu halifeler zalim, bu halifeler cehalet. Bunların bütün hücrelerine, zihinlerine tamamen hakim olmuş. اِنَّهُ كَانَ O emaneti yüklenen Allah'ın halifeleri olacaklar. Zalûmen, zalimdirler. Nasıl zalim? Hilafetin gereğini yapmıyor. Zulüm neydi? Bir şeyi, vadon şeyi fi gayri mevdi'ihi. Yani bir şeyi koyman gereken yere koymuyorsun. Peki burada nasıl bir zulüm var? Onlar hilafetin gereğini yapmıyor. İhanet ediyor. Ya Müslüman orada bana ne diyor? Kudüs, Mısır, Suriye, Irak, Arakan, Türkistan, yani onları halbuki kendi evine o akşam baskın yapmışlardı. O evden bir kız çocuğunu almışlardı. Ona tecavüz etmişlerdi. O acı onun dünyasında o kadar müessir olacaktı. Ama olmadıysa işte o zaman innehu kâne zalûmen, zalim. O kadar zalim ki yani ancak siz bunu mübalağa bir ifadeyle anlatabilirsiniz. Cehula, o cahil o insan. Neden cahil? Bilmiyor. Halifeliğin, hilafetin ne olduğu, bunun mana ve mefhumundan bir haber bu insanlar. İşte öyle uyarıyor. Yahudi'ye diyor, Hristiyan'a diyor, Müslüman'a diyor, bak emanet burada. Gel Allah'ın sana tevdi etmiş olduğu o emanete sahip çık. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يعذب المتعلق neresi? İnna arazna, değil mi? Arazna. Peki neden biz emaneti sunduk, insana sunduk? Neden insan aldı bunu? يعذب الله المنافقين والمنافقات Münafıklar, hani biz halifeyiz görünenler ama halifelik adı altında kendi cemiyeti için, kendi topluluğu için, kendi kulübü için, kendi ırkı için çalışan bu münafıklar. لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَةِ Her şey vasıta. Büyük Doğu diyor üstad. Nedir? Vasıtadır. Neye vasıtadır? İslam'ın yolunu açmaya vasıtadır. Büyük Doğu'ya hizmet yaparsan o zaman İslam'a ihanet etmiş olursun. Büyük Doğu'ya hizmet olmaz. İslam'a hizmet olur. Sadece Büyük Doğu'da dahil bütün anlayışlar İslam'ın önünü açmaya memurdur. Aksi bir durum olursa o zaman nasıl doktrinler var? İnsanlar doktrinleri için çalışırlar. Bir komünist komünizma için çalışır. Sosyalist sosyalizma için çalışır. Onun muvaffakiyeti için çalışır. Ama Müslüman bir derneği varsa, bir vakfı varsa, bir cemiyeti varsa, onun bir medresesi varsa onun muvaffakiyeti için mi? Yani İFAM'ın muvaffakiyeti için mi çalışacak? Yoksa İslam'ın önünün açılması için mi? Müslümanların salahı, Müslümanların muvaffakiyeti için mi? Hangisi için? İslam'ın ve ümmetin kurtuluşu için çalışacak. Eğer böyle olursa o zaman akide sağlam, başka bir yerde Müslüman bir topluluk varsa, cemaat varsa, onların muvaffakiyetini kendi muvaffakiyeti gibi görecek. Madem ki onlar, sizler, şunlar, bunlar tamamı Allah ve Resul davasına hizmet ediyor, o zaman daha çok hizmet eden varsa, daha çok kardeşimiz varsa, kardeşlerimizin sayıları artınca ondan dolayı mesrur olmalı, mesud olmalı Müslüman. İşte böyle bir kayma varsa, yani hedef önemli, hedef vasıtayla mı alakadar oluyorsun, doktrinle mi alakadar oluyorsun, yoksa hedefle mi? Ümmet için mi, cemaat için mi çalışıyorsun? İfam için mi, başka bir okul için mi çalışıyorsun? لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. Hani bunlara emanet verildi. Kim nifak üzere, kim hakikat üzere? Münafık kadınlar, münafık erkekler ortalıkta görünüyorlar. Ama sadece Müslümanların muvaffakiyetinin önüne geçmek için terliyorlar. وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. Müşrik erkekler, müşrik kadınlar, onlara azap etmek için. Yani netice buraya gelecek, sonuç buraya gelecek. Eğer onlar emaneti ifa etmediyse, yani emanetin gereğini yerine getirmediyse, bir bunun için yani bir sonu var. Sonunda hesabını soracak. Burada verdi, neticede emanetle bunların münasebeti nasıldı, onun muhasebesi olacak. Onun için emaneti insana verdi. Ve yetûbe allâhu alel mu'minîne vel mu'minât. Yetûbe belki yerham. Yani Allah Teala yerhame, Müslümanlara merhamet etmek. Onlar bu yolda, hilafet yolunda, emaneti yerine getirme yolunda, muhafaza etme yolunda, ümmete sahip çıkma yolunda yoruldular, terlediler. Müslüman kadınlar, erkekler, işte onlara merhamet etmek, tövbelerini kabul etmek, rıza ve rıdvanına nail insanlar haline getirmek için emaneti Cenab-ı Hak insana verdi. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Allah Azze ve Celle o Müslümanları, onların günahlarını affeder. Gafûran lil mu'minîne rahîmâ. Onlara merhamet eder. Onlara merhamet eder. Onların önünü dünya ve ahirette açar. Allah Teala emaneti alıp da ve yetûballâhu alel mu'minîne vel mu'minât. Cenab-ı Hakk'ın merhamet ettiği, günahlarını affettiği Müslüman kadınlar, erkekler zümresinde olmayı bizlere ihsan buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri...

0: Bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda, doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com. Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Tamam.

فأتت به قومها

ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

0: أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
11: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
8: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Meal okumak zararlı mı?
2: Meal dediğimiz şey Kur'an'ın tercümesidir. Artık hangi dile tercüme edilecekse, ama biz Türkçe için konuşalım. Eğer meali yapan mütercim bu işin ehli ise, Kur'an'ın gerçekten inceliklerine vakıf birisi ise, maksadı Kur'an'ın daha iyi anlaşılması ve hayatlarda yer edinmesi adına bir gayret ise ve bunun için ortaya koymuşsa, niye meal okumak zararlı olmuş olsun? Biz netice itibariyle Arapça ana dili olmayan insanlarız. Evet, gerçekten her mümin, müminlerin anneleri Arap olduğu için Arapça onların Arap dili olabilir, ana dili olabilir, ama işin gerçeğinde de realitesinde de bu böyle değil. Çoğu insan okuduğunu anlayamaz, çoğu insan duyduğunu anlayamaz. Onun için de bu noktada gerçekten biraz önce söylediğim ölçülere riayet ederek yapılan tercümelere ihtiyaç duyulur. Onun için meal okumak adamı ateist etmez, deist etmez, dinden çıkarmaz. Eğer gerçekten amacı Allah'ın kitabını daha iyi öğrenme maksadıyla yapıyorsa, zaten maksat farklıysa, Kur'an'ın ana metnini de okusa oradan başka yerlere mesele varabilir. Dolayısıyla burada meal karşıtlığı yapmak doğru değil. Bu noktada bazı şeyleri iyice bizim anlamamız gerekir, ama tabii ki dikkat etmemiz gereken hususlar var. Öncelikle bir kere şunu çok iyi bilelim ki hiçbir meal Allah'ın kelamı değildir. Meal o mealcinin, yani mütercimin Kur'an'dan

anladığıdır. Kur'an'dan anladığını işte alıp o andaki hedef dile, neyse o dil, o dile tercüme etmesidir. Biz bugün mesela okuduğumuz zaman işte her gün Fatiha'yı 40 kez en az okuyoruz namazlarda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimizde ne dediğimizi bilmiyorsak burada ciddi bir problem var. Ne dediğimizi öğrenebileceğimiz en önemli vesilelerden bir tanesi de mealdir. Açarız bir meali, orada bakarız ki biraz önce söylediğim cümle hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur anlamına geliyor. Ve öğrendikçe o manaları, oradaki işte mesajları daha farklı bir biçimde Kur'an'la irtibat kurmaya çalışırım. Onun için mealle irtibatımızı bu noktada bizi Kur'an'a yaklaştıracak, bizi Kur'an'ın anlamıyla buluşturacak, bizi Kur'an'da murad-ı ilahinin ne olduğuna dair bir noktaya getirecek vesileler üzere okumak durumundayız. Burada birkaç husus var ki onları ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi şu, onu söyledim ama öneminden dolayı bir daha söylemek istiyorum. Meal Kur'an'ın kendisi değil, tercümesidir. Her tercüme mütercimin o metinden anladığıdır. Bir kere bunu iyice bilelim ki meale nasıl bir karşılık ve değer yükleyeceğiz. Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın kendi orijinal metninin anlam ve değeri ne olacak? Bunlar arasındaki farkı bu şekliyle anlamış olalım. İkincisi, Kur'an onlarca ilmi içerisinde barındıran bir deryadır. Bu deryayı daha iyi anlayanların tecrübelerine ve birikimlerine müracaat etmek çok önemlidir. Şimdi ben okuyorum mesela, eğer altyapım yoksa, belli bir birikimim yoksa benden daha iyi seviyede olanlar, işte onlara alim deniyor, onlara müfessir deniyor, onlara muhaddis deniyor. O birikimi daha iyi anlamış ve bize daha iyi aktarmış olanlara müracaat etmemiz gerekir. Onun için gerçekten meali okuyan bir insan şunu fark edecektir: ben bir tefsir de okumalıyım. Ben burada bir şey okudum, bunun biraz daha gerçekten ne anlama geldiğini biraz daha okumalıyım diye bir gayret içerisinde olmalıdır. Anlaşılması için bir örnek vereyim. Mesela Fatiha'dan örneği verdik, yine oradan verelim. Okuyoruz işte, Maliki Yevmiddin, Allah din gününün maliki, sahibidir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sadece burada din günü nedir diye insanın karşı zihnine gelebilir. Bazı meallerde o din gününün ne olduğu da belirtilir zaten. Ceza gününün, o hesapların görüleceği gün olduğu anlaşılır. Okuyorum, devam ediyorum Fatiha'dan. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dedi Rabbimiz. Biz de her gün bunu söylüyoruz, büyük bir iddiayla söylüyoruz. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz diyoruz. Şimdi ben bunu dedim ama zihnime bir sürü soru geldi. Nedir ibadet? İbadetlerin yolları ve yöntemleri neler? Neyi yaparsam Allah onu ibadet olarak kabul eder. Canımın her istediğini yapmam ibadet maksadına girer mi? Allah için ben dışarıda tek ayak üstüne durayım mesela. Böyle bir şey yaptığım zaman Allah için yapmam o işin ibadet olmasını sağlar mı? Neyi ibadet kapsamına alır Allah, neyi bırakır? Bakın, bir sürü aklıma sorular geldi. Siz de üzerinde dursanız daha fazlası gelecek. Senden sadece yardım dilerim diyorum Rabbime. Bir şeye ihtiyacım olduğunda babamdan istemem, annemden istemem, kardeşimden istemem, dostumdan istemem. Buradaki ayetin kapsamında suç mudur? Diyelim ki ben bir sıkışıklığa girdim maddi anlamda. Birinden borç istedim, Rabbimden istedim ama gittim bir başkasından da istedim. Bu noktada başka vesileleri de zorladım. Ayetin söylediğine aykırı mı davrandım? Yine o yardımla alakalı bakın birçok şey geldi aklıma. Dolayısıyla bakın, burada sadece meali okumam, mealdeki bir şeyi orada söylemem beni tam anlamıyla tatmin etmiyor. Onun kapsamına giren başka şeyleri de öğrenmem adına tefsirlere müracaat adına bir zorunluluk, bir sorumluluk önüme çıkmış oluyor. Üçüncüsü yine önemli bir husus. Kur'an hem müfessir bir kitaptır, hem müfesser bir kitaptır. Yani hem açıklayan bir kitaptır, hem açıklanan bir kitaptır. Belli bir altyapı yoksa bir ayete bakarak hüküm vermek insanı dalalete götürür.
Şimdi Kur'an 6236 tane ayetten oluşuyor. E ben başladım okumaya, Fatiha'yı okudum, Bakara'ya geldim. Bakara'dan bir ayet okuyorum. Ayetin içi üzerinden bir hüküm çıkarıyorum. Orada o söylenen bir şeyi hemen yapmaya çalışıyorum. Böyle bir şey var mı? Orada bir altyapı yok, hüküm çıkarma adına belli bir ilmi donanım yok. O ayetler arasındaki irtibatı kurma noktasında sıkıntılar var. Kur'an'ın içerisinde bir sürü ilim var. Bu ilimleri bilmiyorum. Sadece meal üzerinden bir din bina etmeye çalışsam, bir din algısı bina etmeye çalışsam yanlış üzerine yanlış yaparım. Onun için burada bakın Kur'an'ı hakkıyla okuduğumuz zaman bunlar bizim önümüze çıkıyor. Dördüncüsü, Kur'an 14 asırdır Müslümanların elinde olan bir kitaptır. Hiçbir zaman elimizden kaybolmadı. 14 asırlık tecrübe ve birikimi yok saymak tek kelime ile cehaletin bir göstergesidir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Dolayısıyla ben Kur'an'ı hakkıyla anlamak istiyorsam mecburum bu Kur'an'ın ilk muhatapları, şahitleri, vahyin üzerlerine sağanak sağanak indiği bir nesil olan sahabe neslinin, o neslin Kur'an anlayışını öğrenmeye. Eğer ben o Kur'an anlayışını öğrenmezsem, onların kendilerinden sonra gelen nesil olan tabiine bu bayrağı nasıl emanet ettiklerini öğrenmezsem, tabiin neslinden ben şu anda işte 21. asırda yaşayan bir Müslümanım. Adım neyse belki modern zamanlarının Müslümanıyım. Belki işte şu çağda yaşayan bir Müslümanım. Şu zamana kadar gelen o birikimi yok sayarak kendi kafamdan bazı şeyler söylersem, o söylediğim şeyler bazen isabet olabilir, bazen olmayabilir ki çoğu zaman olmaz. O da Allah korusun beni dalalete sevk edebilir. Beşinci husus da şu benim güzel kardeşlerim. Meal okumak başka, mealcilik yapmak başkadır. Meal okumak faydalı eğer iyi bir niyetle okunuyorsa, ama mealcilik yapmak, mealciliğin üzerinden bir din oluşturmak, meali Kur'an'ın yerine koymak, birinin yorumlarını Kur'an'ın aslı gibi takdim etmek ve oradan kendi üzerine, kendi dünyasına bir din oluşturmak insanı iyi bir yere sevk etmez. Dolayısıyla biz eğer Allah'ın kitabından hakkıyla istifade etmek istiyorsak elbette ki tercümelerine, elbette ki meallere müracaat edeceğiz. Ama burada söylenen bu hususlara da dikkat edeceğiz. Allah bizi kendi kitabından, o aziz kitabından ve o kitabın ruhundan, o kitabın bizden istediği o güzelliklerden mahrum etmesin. Hayatımızın sonuna kadar da bizi Kur'an'ın yolunda yürüyen salih ve saliha müminlerden eylesin.

0: Mehdilik meselesine nasıl yaklaşalım? Mehdi gerçekten gelecek mi?
1: Üzerinde çok ciddi tartışmaların yapıldığı bir meseledir bu mesele. Yani yıllardır konuşuluyor, halen de konuşulmaya devam edecek. Ama biz genel itibariyle bugün yaşadığımız şu toplumda bu meseleye yaklaşım nasıl diye bir soru sorduğumuzda 5 tane farklı yaklaşım tespit edebiliriz. Bunlardan bir tanesi Mehdiliği tamamen inkar edenler. İkincisi Mehdi gelecek diye eli kolu bağlayıp yatanlar. Üçüncüsü Mehdi olduğunu iddia edenler, bu da var ne yazık ki. Dördüncüsü Mehdi geldi gitti, siz o fırsatı kaçırdınız diyenler. Beşincisi Mehdi'nin geleceğini kabul edip sorumluluklarını yerine getirmeye çalışanlar. Genel anlamda bu 5 tane başlık altında değerlendirilebilir bugün bu meseleye yaklaşımlar. Birincisi Mehdiliği tamamen inkar edenler. Bu inkarın farklı farklı sebepleri var. Yani burada da çok da işte bu mesele öyle sadece sloganik anlamda ya böyle bir şey yok deyip kestirip atılacak bir mesele değil. İnkar edenler de bazı şeyler ileri sürüyorlar. Mesela bu kardeşlerimizden bazıları diyorlar ki ya bu Mehdi meselesi eğer önemli bir mesele olsa Kur'an'da bununla alakalı tek bir ayet yok. Kur'an'da olmayan bir meseleyi niye kabul edelim? Eğer Kur'an hiç değinmemişse bu mesele, demek ki bu mesele sonrakilerin uydurduğu bir meseledir. Bir kere bu böyle bir yaklaşımla ele alınabilecek bir mesele değil. Kur'an sözün özüdür. Kur'an birçok şeye değinmez.

ayetler yok ama olmaması bu meselenin olmadığı anlamına gelmez. Bunu bir kere gözden kaçırmayalım. İkinci bir itiraz, mehdilik meselesini inkar edenler diyorlar ki mehdilik düşüncesi Hristiyanlıkta ve Yahudilikte ve diğer dinlerde olan bir mesele. Dolayısıyla İslam düşüncesine diğer dinlerden geçmiştir. Böyle bir itiraz da haklı bir itiraz değil. Bugün birçok dinde namaz var, oruç var, hac var, zekat var, cennet var, cehennem var, haşır var, kıyamet var. Şimdi o dinlerde bu meseleler oldu diye biz bu meselelere bir soğuk yaklaşıma mı gireceğiz? Bu doğru ve tutarlı bir şey değil. Netice itibariyle dinlerin tek bir kaynağı vardı. Süreç içerisinde bazıları tahrif oldular. İslam dışındaki hepsi tahrif oldu. O tahrifatın neticesinde ne olursa olsun dinlerde yine de bazı ortak noktalar kaldı. Ortaklığın olması İslam onlardan etkilenmiştir gibi bir kanıya, bir düşünceye bizi sevk etmemeli. Bilakis onlar İslam'dan etkilendi. Yani şunu hiçbir zaman gözden çıkarmayalım. Dünyanın hakimi oldular yüzyıllar boyunca Müslümanlar. Hakim kimse o etkiledi. Biz Endülüs'te etkiledik, biz Osmanlı'da etkiledik, biz Abbasiler'de etkiledik, biz Emeviler'de etkiledik, biz Asr-ı Saadet'te zaten etkiledik. Son birkaç asırdır da biz etkileniyoruz. Ama netice itibariyle her şeyi bu manada ortak olan şeyleri göz ardı etmeden işte İslam buradan etkilendi diyerek bir sonuç çıkarmak doğru bir sonuç değildir. Mesela şöyle bir şey söylüyorlar Mehdiliği inkar edenler. Mehdilik meselesini anlatan hadislerin tamamı uydurmadır. Bu hadisler sonradan kitaplara sokulmuştur. Benim güzel kardeşlerim, bir mesele hakkında böyle bir söz insanı titretmesi gerekir. Bütün hadisler uydurmadır dediğinizde siz o meseleyle alakalı bütün hadisleri incelemek zorundasınız ya. İncelemeden böyle bir şey söylenebilir mi Allah aşkına? Bunu söylediğiniz zaman yani eğer biraz olsun ilmi anlamda bir hassasiyetiniz varsa korkarsınız. Çünkü neticede inkar ettiğiniz şey nerelere sevk olacak, nerelere sizi ulaştıracak ciddi bir biçimde gördüğünüzde, incelediğinizde göreceksiniz. 14 asır boyunca mesela alimlerimizden Mehdiliği tamamen inkar edenler olmuş mu? Bu soruyu sorup cevap aradığınızda çok ilginç şeylerle karşılaşacaksınız. Evet, bu konuda hadislerin bazıları tenkit edilmiştir. Hadislerin bazıları mevzu yani uydurma görülmüştür. Ama hiçbir zaman ulema, alimlerimiz bu meseleyi tamamen inkar etmemişlerdir. Orada var olan hadisleri de toptan silip süpürmemişlerdir. Hepsini hiçbir zaman aynı şekilde değerlendirmemişlerdir. Biz hadislerde mehdilik meselesini incelediğimizde bakın ne görüyoruz? Doğrudan Hazreti Mehdi'yi anlatan 80 civarı hadis var karşımızda. Ve bu hadis külliyatının mevsuk denilen yani vesika niteliğinde olan ana kaynaklarda geçen rivayetler. Bu 80 rivayete şunlar dahil değil bakın. El-Muttakinin Kenzul Ummal isimli hadis kitabı var. Mehdilikle alakalı epey rivayet var orada mesela yaklaşık 59 tane rivayet var. O bu sayıya dahil değil. Yine Heysemi'nin Mecmu'u Zevaid'inde geçen 20 rivayet buna dahil değil. İbnül Cevzi'nin El İlel'inde geçen 16 tane rivayet buna dahil değil. Onları saysak sayı neredeyse 200'e varacak. Benim söylediğim 80 tane hadis Kütüb-i Sitte ya da Kütüb-i Tis'a dediğimiz 6 ya da 9 hadis kitabında geçen rivayetlerden oluşuyor. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 12 rivayet, İbn-i Mace'de 8 rivayet, Ebu Davud'da 8 rivayet, Tirmizi'de 3 rivayet. Bunun gibi diğer hadis kitaplarında geçen rivayetleri söylüyoruz. Dolayısıyla biz eğer mehdilik meselesini hadisten üzerinden değerlendireceksek bu hadisleri birer birer ele alıp incelememiz gerekir. Ve incelemiş ulema, alimlerimiz o alimlerimizin bu konu hakkındaki değerlendirmelerinin üzerinden bizim de konuşmamız gerekir. Mehdiliği tamamen inkar edenlerin
İleriye sürdükleri bir şey daha var. Eğer bu mesele çok önemli olsaydı Bukhari'de ve Müslim'de de olurdu bununla alakalı hadisler. Mehdi hadisi Bukhari ve Müslim'de yok. Dolayısıyla böyle bir mesele yok. Bu da doğru bir şey değil. Yani bizim hadis kitaplarımız sadece İmam Bukhari'nin sahihiyle İmam Müslim'in sahihinden, yani sahiheyn dediğimiz o iki tane ana kitaptan oluşmuyor ki. Hadis kitaplarımız çok. Hadis kitaplarının sahihleri diğer rivayetlerde de var.

Ama ciddi bir biçimde incelediğinizde İmam Bukhari'de de İmam Müslim'de de evet Mehdi diye yok ama Mehdi'nin vasıflarına uygun bir biçimde anlatılan rivayetlere rastlıyorsunuz. Bakın Bukhari'nin Enbiya babının 49 numaralı hadisini bu vesileyle aktaralım. İmam Bukhari'de Ebu Hureyre'den naklen bu hadisi okuyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki İbni Meryem Mesih'ten yani Hazreti İsa'dan bahsediliyor. Gökten sizin yanınıza indiği zaman devlet reisiniz kendinizden namazda imamınız olduğu halde bakalım nasıl olursunuz? Devlet reisi kendinizden ve namazda imamınız. Kimden kastediyor? Kimi kastediyor? Hazreti Mehdi'yi kastediyor. Birçok hadis şerhinde de bunu görüyorsunuz. Yine aynı buna benzer rivayetleri Müslim'de de okuyorsunuz. Dolayısıyla Mehdiliği tamamen inkar edenlerin ileri sürdükleri her türlü şeye cevaplarını bulabiliyoruz. Ve onların bu noktadaki inkarlarının, itirazlarının çok daha haklı olmadığını görüyoruz. Bu işin birinci meselesi. İkincisi şöyle bir yaklaşım da var Mehdilik meselesinde. Mehdi gelecek diye eli kolu bağlayıp yatanlar. Tarihte de oldu, bugün de oldu. Ama bu mantık mümin mantığı değil. Bu mantık bize Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği bir mantık değil. Tamamen reddedilmeli ve tamamen kabul edilmemeli. Üçüncü yaklaşım Mehdi olduğunu iddia ederler. Ne yazık ki böyle bir derdimiz de var. Tarih boyunca da var, bugün de var, son güne kadar da devam edecek. Bakın sadece şöyle bir bilgi verelim size. Yani öyle ki bu Mehdilik meselesini bir arasınız diyelim ki işte internetten Mehdi diye. Bu memlekette de başka yerlerde de yüzlerce bu noktada yani bu ifademden dolayı kusuruma bakmayın şarlatan görürsünüz. Ve bu noktada nasıl el ayağa düşürüldüğünü de görürsünüz. Genelde zaten onların yüzünden bu mesele inkar ediliyor. Ama tarihte peygamberlik iddia eden yalancılar da vardı. O yalancılara bakarak biz nübüvvet kurumuna ya da peygamberlik kurumuna soğuk bakmadığımız gibi kendisini Mehdi gibi görüp işte toplumun başına bela olan o işte suistimal eden bu meseleleri, değerlerimizi kullanan o insanlara bakarak da böyle bir meseleye farklı bir yaklaşım sergilememiz çok doğru değil. Dolayısıyla burada bu meseleyi bu şekilde anlamak durumundayız. Dördüncü bir yaklaşım, Mehdi geldi gitti, siz o fırsatı kaçırdınız diyenler. Böyle diyenler de var. Mesela Hicri 61'de Kerbela'dan sonra Hicri 280'e kadar bakın hangi dönemden bahsediyoruz? O süreç içerisinde de bir arama yapsanız yüzlerce Mehdi görürsünüz. Muhammed Hanefi'ye Mehdi diyenler, İmam Cafer-i Sadık'a Mehdi diyenler, İmam Musa Kazım'a Mehdi diyenler, sonraki süreçte bir sürü farklı farklı insanlara Mehdi diye isimlendirenler ve geldi gitti siz kaçırdınız diyerek ümmetin geri kalanını da bu noktada farklı bir biçimde belli bir konuma koyanlar. Sadece orada kalmadı bu. Mesela İngilizlerin destekçisi olan Hindistan'da ortaya çıkan Ahmet Kadiyani, Mağrip Mehdisi diye tanınan Abdullah İbni Tümert, İngiliz işgal kuvvetlerine karşı çarpışması ve onları mağlup etmesiyle tanınan Sudan Mehdisi Muhammed Ahmet, Somali Mehdisi Muhammed İbni Abdullah Hasan, Amerikalı Zenci Müslümanların lideri olan Elijah Muhammed ve daha niceleri kendilerinin Mehdi olduğunu iddia etmişler. Onları sevenler de bunu söylemişler. Ama bunun doğruluğuna ait hiçbir şey söyleyemeyiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir şey için bu meseleyi bizim nazarlarımıza veriyor. Bir kere bizim meseleyi oradan ele almamız gerekiyor. Bu son yaklaşım da ideal tavır olarak aslında üzerinde durmamız gereken tavır. O da şu ki Mehdi'nin geleceğini kabul edip sorumluluklarını yerine getirmeye çalışanlar. Şimdi benim güzel kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhbir-i sadıktır biliyorsunuz. Onun mucizelerinden bazıları da haberi mucizelerdir. Gelecekte olacak bazı hadiseleri bize haber vermesidir. Allah ona o bilgiyi verir, o da o bilgileri bize iletir. Allah'ın verdiği kadarıyla o bilgiler bize ulaşmış olur. Genelde ahir zamana ait olan meseleler, işte fitne dönemleri, melahim hadisleri ve ona ait olan şeyler, kıyamet alametleri, bütün bunlar müminler için büyük bir teselli kaynağıdır ve bir moraldir. Aslında hadisleri öyle değerlendirdiğinizde çok inanılmaz güzel şeyler çıkarıyorsunuz. Düşünün mesela şu anda ümmetin halini 2 milyar darma duman olmuş bir haldeyiz. Bir yönüyle Mehdi'ye ait şeyleri, Nüzul-i İsa'ya ait olan şeyleri, gelecekte

Ümmeti Muhammed'in elde edeceği bazı güzelliklere dair olan işte nebevi haberleri okuduğumuzda bize bir teselli geliyor, bir moral geliyor. Onun için mehdilik meselesini biraz da bu çerçeveden ele almamız gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hadisleri ümmetin böyle zor zamanlarında onlara moral olsun, işte fer olsun, umut olsun, teskiniyet olsun, zalimlerin karşısında daha fazla zelil olmasınlar, o zillet daha farklı bir hale gelmesin, kalksın sorumluluğunu yerine getirsin diye anlatılır ve haber verilir. Onun için bizim Mehdi bekleme gibi bir sorumluluğumuz yok. Mehdi arama gibi hiçbir sorumluluğumuz yok. Sadece yapmamız gereken şey Mehdi'ye asker olma adına gayret içerisinde olmaktır. O da zaten belli. Bugün senden bu din ne istiyorsa onu yaptığında dünyanın neresinde olursa olsun sen Mehdi'nin askerisin zaten. Onun için önemli olan Mehdi gelip gelmeyeceğini araştırıp sorgulayıp bu noktada zaman kaybedeceğimize bir İslam aliminin dediği gibi geldiğinde bizi vazife başında bulmasıdır. Biz işimize bakarsak, sorumluluklarımızı yerine getirirsek, bu rivayetleri de bize teskin olması için, moral olması için anlarsak Allah'ın izniyle çok daha farklı bir biçimde bu meseleden istifade etmiş oluruz. Allah her meseleyi doğru anlama adına bize yardım etsin, etmesini niyaz ettiğimiz gibi bu meseleyi de o şekilde değerlendirmek durumundayız. Cenab-ı Hak peygamberimizin ufkundaki o güzelliği anlayabilecek bir liyakate hepimizi kavuştursun.

0: Muharrem ayının faziletleri nelerdir?
1: Muharrem ayı Hicri ayı, Hicri takvimin ilk ayıdır ve haram aylardan bir tanesidir. Ayette de Rabbimizin buyurduğu üzere Allah katında aylar 12 tanedir. Bunlardan 4 tanesi haram aydır. Haram olan aylar Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Bunlar arka arkaya 11, 12 ve 1. aylar. Bir de cahiliye Araplarında Recep-i Mudar diye isimlendirilen Hicri takvimin 7. ayı. Dolayısıyla bu 4 ay haram aydır ki Muharrem ismi de zaten oradan geliyor. Haram kılınmış bir zaman dilimine işaret olsun diye böylece ifade ediliyor. Malum Hicri takvim kameri takvimdir. Yani aya göre belirlenmiştir. Diğeri miladi takvim ise şemsidir. O da güneşe göre ayarlanmıştır. Tabii bu takvimler arasında farklar var. Mesela en temelde şöyle bir fark var. Şemsi takvim sabittir. Orada herhangi bir değişim söz konusu değil. Ama kameri takvim değişkendir. Her sene 10 gün öncesine gelir. Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz'du. Gelecek sene Allah ömür verir de erişirse Kurban Bayramı'na 21 Temmuz'da erişmiş olacağız. Ve 10 gün 10 gün gelecek. Buradaki bu değişkenlik aslında çok önemli bir mesaj da ihtiva ediyor. Onun için takvim deyip geçmemek lazım. Yani medeniyetimizin kodları diye konuşmamızın sebeplerinden bir tanesi de budur. Malum olduğu üzere bütün ibadetlerimizi biz hicri takvime göre, yani kameri takvime göre yapıyoruz. Haccımız öyle, kurbanımız öyle, bayram namazlarımız öyle, zekat öyle. Çoğumuz gözden kaçırır ama zekatı bile biz aslında kameri takvime göre, hicri takvime göre belirlemek durumundayız. Bu değişkenlik bize şöyle bir imkan sağlıyor. Yaptığımız salih amelleri bütün zamanlara şahit kılarak yapıyoruz. Bu sene Kurban Bayramı dediğim gibi şu tarihte, gelecek sene 10 gün önce, ondan sonra 10 gün önce. Dolayısıyla 33 senede devri daim olmuş oluyor. Ve biz her mevsimde her ibadeti yapmış oluyoruz. Kış mevsiminde haccı yapmış oluyoruz. Bir dönem sonra yazda yapmış oluyoruz. Bir başka dönem ilkbaharda yapmış oluyoruz. Aylarda böyle bir değişkenlik arz ediyor. Ramazan'da öyle. Kadir gecesi ki bin aydan daha hayırlı olan o önemli zaman dilimini de zamana bağlı olmadan yapıyoruz. Yani bu sene Kadir gecesi falanca tarihte, bir sene sonra 10 gün önceye geleceği için değişkenlik arz ediyor. Bu değişkenliğin verdiği mesajın farkına varmamız lazım. Aslında hicri takvimde şöyle bir özellik var. Mesele zarf değil, mazruftur. Mesele sadece şekil değil, o şeklin getirdiği manadır. Manaya aslında bizi yoğunlaştırmaya çalışıyor o takvim. Dolayısıyla zamanla alakalı bir durum değil söz konusu olan. Aslında o zamanda olan o ruh, o mesajdır. Asıl olan bizi parmakla meşgul etmiyor. Parmağın işaret ettiği hakikatin üzerinde bizleri yoğunlaştırmış oluyor. Dolayısıyla hicri takvimin, kameri takvimin bu özelliğini hiçbir zaman gözden kaçırmamamız gerekiyor. Gelelim biz Muharrem ayının faziletine. Bu ayın faziletli olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarından öğreniyoruz. O beyanlardan beslenen sahabeden öğreniyoruz. Sahabeden beslenen tabiinden öğreniyoruz. Dolayısıyla İslam medeniyetinin birikimi olan, müktesebatı olan o müktesebattan öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin biraz tenkit edilmiş olsa bile bazı ravilerinden dolayı Taberani'de geçen, Mu'cemul Kebir'de geçen bir hadiste biz Muharrem'in ve Muharrem'in içerisinde önemli bir gün olan Aşura'nın, yani 10. günün insanlığın ortak bayramı olduğunu görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o hadisinde Hazreti Adem'den başlatıyor, Hazreti Eyyub'a kadar 10 peygamberin hayatlarında var olan en önemli günlerinin, en önemli hadiselerinin Aşura gününde oluştuğunu söylüyor bize. Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin o günde kabul olduğunu, Nuh Aleyhisselam'ın tufandan sonra gemisiyle beraber Cudi'ye gelip demirlendiği, demir attığı günün o gün olduğunu, olduğunu, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından o gün kurtulduğunu, Eyüp Aleyhisselam'ın duasının Aşura gününde kabul olduğunu, Firavun'un zulmünden kurtulan Hazreti Musa'nın o günde böyle bir güzelliğe eriştiğini ve daha başka Hazreti İsa'nın da o gün doğduğunu, Hazreti İsa'nın göğe o gün yükseldiğini, böyle ortak bir mesajlar manzumesinin varlığına şahit oluyoruz. Hal böyle olunca Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bazı beyanlarından da yola çıkarak Muharrem ayının feyizli, rahmetli, bereketli bir ay olduğunu bize söyler kaynaklarımız ve bu ayın senenin ilk ayı olması hasebiyle geriye kalan 12 ayın, bu ayı sayarsak 11 ayın aslında besmelesi olduğunu söyler bize. Zaten bu ayda, özellikle Muharrem ayında, Aşura orucu işte 9. ya da 10. gün, 10. ya da 11. gün, onun birer gün ilavesini Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bize söylüyor. Bu uyarısına binaen o günün oruçlu tutulmasını İmam Gazali rahmetullahi aleyh senenin ilk ayı olması hasebiyle oruç gibi bir ibadetle senenin başlaması gerektiğine dair bir yorumla ortaya koyar. İşte biz Muharrem'in böyle bir faziletli ay olduğunu bilmeliyiz. Şehrullah olduğunu bilmeliyiz. Bu ifade de Aleyhisselatü vesselam Efendimizin bir hadisinde geçen ifadedir. Yani Allah'ın ayı olduğunu bilmeliyiz ve bu ayın rahmetinden, mağfiretinden, feyzinden elimizden geldiğince istifade etmeliyiz ki aylar, zamanlar, günler salih amellerle dolsun. O salih ameller de bize Allah'ın rızasını ve onun bize vaat ettiği o güzel yurt olan cenneti kazandırtmış olsun.

0: Namaza nasıl başlayabilirim?
1: Eğer halen namaza başlamamışsam, akıl bali olmama rağmen başlamamışsam, demek ki ben namazın değer ve kıymetini tam anlamıyla öğrenmemişim. Ama bundan da öncesi var. Demek ki ben imanın kıymetini öğrenmemişim. Eğer imanın değer ve kıymetini öğrenmiş olsaydım, o iman bana namazı yaptırtırdı. Namazın sorumluluğunu yerine getirttirebilirdi. Ama ne olursa olsun, şimdi bu soruyu soran bir kardeşimin demek ki ızdırabı var. Başlamak istiyorum ama başlayamıyorum. O zaman başlamak için ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım sorusunun 3 tane temel cevabı var. Birincisi, benim güzel kardeşim, namazın gerçek manada değer ve kıymetini öğrenme adına bir Kur'an'a bu nazarla müracaat etmek durumundasın.

durumundasın. Bir bak hele Kur'an'a. Kur'an namazı, namazın Kur'an'daki ifadesiyle salatı nasıl bana anlatıyor? Niçin böyle bir şey var? Çünkü niçini öğrenirsen, hikmetini, gayesini kavradığında namazla irtibatını aynen sahabe gibi kurmaya başlayacaksın. Aynen sahabenin bu noktada işte işin hakikatini kendinden sonraki gelen nesillere öğrettiği gibi yapmaya çalışacaksın. Onun için yapman gereken Kur'an'dan bunun değer ve kıymetini öğrenmen. Baktım Kur'an'a. Mesela Kur'an'da namazı ben öğrenmeye çalışıyorum. Bir de bakıyorum ki Kur'an bana diyor ki namaz Allah'ın sizden istediği en önemli ibadet. Bakıyorum Kur'an'a, Kur'an bana diyor ki namaz insanlıkla yaşıt bir ibadet. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem, onun hayatında da namaz var. İnsanlıkla yaşıt bir ibadet olduğunu öğreniyorum Kur'an'dan. Yine Kur'an'a bakıyorum, namaz bütün peygamberlerin ümmetlerine öğrettikleri en önemli ibadet. Sadece bizimle alakalı değil. Yani ümmeti Muhammed'le başlamış bir mesele değil. İnsanlıkla yaşıtsa bütün peygamberlerin de ortak davası tevhid ve o tevhidin en önemli işareti, göstergesi olan namazsa demek ki namazın o peygamberlerle de irtibatını bu şekilde öğrenmiş oluyorum. Yine Kur'an'a bakıyorum. Namaz imandan sonraki en büyük hakikattir. İmanın ikiz kardeşidir aslında. İman ve namaz birbirinden ayrılmaz iki parçadır. Yine Kur'an'a bakıyorum. Namaz kulun kulluğunun farkına varmasıdır. Eğer kulluğun ne anlama geldiğini öğrenirsem, ki imanı öğrendiğimde onu öğrenmiş oluyorum, bunlar olacak. Ben birincisinde bunu öğrendim bir kere. Kur'an'da namazı öğrendim. Bu kadar değil ama en temellerini ben size söyledim. Sonra ikinci süreç gelecek ortaya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den namazı öğrenmek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan namazı öğrenme adına bir gayrete giriştiğimde şu hakikatleri öğrenmiş olacağım. Namaz risaletin ilk günlerinde gündeme giren bir ibadet. Pazartesi günü Allah Resulü Hira'da vahye muhatap oluyor. İkra bismi rabbikellezi halak ayetiyle başlayan o güzel ayetler nazil oluyor. Salı günü Cebrail'in refakatinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk abdesti ve ilk namazı öğreniyor. İlk günlerde bakın ve ilk günlerde mümin olan, iman eden bütün sahabede hemen onun üzerinden namazı öğreniyor. İkincisi, namaz 23 yıl boyunca Efendimizin dünyasından hiç gündemden düşmeyen bir meseledir. O Risalet tarihinin sürecine bir bakın. Mekke'den başlayıp Medine'de biten 23 yıl boyunca, 13 yılı Mekke'de, 10 yılı Medine'de devam eden o sürecin tamamında bunu görürüz. Üçüncüsü, namaz Efendimizin lisanıyla göz aydınlığı, yani görebilmenin işaretidir. Biliyorsunuz görebilmemiz için ışığa ihtiyaç var. Işık yoksa gözünüz olsa da bir anlamı yok. Karanlık olduğunda hepimiz amayız. Işık olmalı ki göz fonksiyonunu icra etsin. Bugün eğer bu göz fonksiyonunu icra edemiyorsa, mesela hakikati görmüyorsa, iyiliği görmüyorsa, hayrı görmüyorsa, gözümüzün feri çekilmiş. O gözümüzün feridir işte namaz. Allah Resulü onun için gözümün aydınlığı, göz aydınlığı, kurratul ayn deyip bize bunu söylüyor. Dördüncüsü, namaz Efendimizin en önemli teselli kaynağı, en önemli takviyesi, en ciddi meselesidir. Ne zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunalsa, böyle yüreği daralsa namaz da rahatlıyor. Bilal'e oku ezanı rahatlayayım dediğinde zannetmeyin, yani biz bazen bu rivayeti biraz eksik anlıyoruz. Bilal'in sesi güzeldi, okudu. O ses güzelliğinden dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz farklı bir ruh haline girdi. Hayır. Ezan okunması arkasından namaz kılınmasıdır. Rahatlatan şey aslında namazdır. Rahatlatan şey Allah'a rükudur, secdedir. Ve biz bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında onlarca örneğiyle görüyoruz. En önemli takviyesidir. Her zaman için namazla takviye bulmuştur. Ve en ciddi meselesidir. Savaşta bile namaz varsa eğer, yolda bile namaz varsa eğer, seferde bile namaz varsa eğer, çok böyle hayatın zor
zorlu anlarında bile

Namaz varsa eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasından bunu öğrenmek bize bu manada çok farklı şeyler söyler. Sonuncusunu da şöyle söyleyelim. Namaz Efendimizin hem ilk emri hem son vasiyetidir. İlk emrinde de namaz var, son vasiyetinde de namaz var. Yaralanıp hastalanıp yatağa düştüğünde aleyhissalatü vesselam Efendimiz hatırlayın. Namaz namaz dedi, başka da bir şey söylemedi. Şimdi ben namaza nasıl başlamalıyım sorusunu sorduğumda önce bu ikisini bir halletmeliyim. Kur'an'daki namazı, Allah Resulü'nün dünyasındaki namazı öğrenmeliyim. Sonra geldik üçüncüsüne. Bu ikisini öğrenirsem bu üçüncüsü olacak. O zaman nasıl namaz kılmalıyım diye bir gayrete girişeceğim. Ufacık bir namaz hocası. İnanın ki yarım saatliğinizi bile almayacak kadar bir malumat. Evinizde var olan bir ilmihal kitabından bu noktadaki bilgileri öğrenmeniz. İşte bize namaz için ne lazım? Abdest lazım, gusül lazım. Eğer bu ikisinde su yoksa teyemmüm lazım. Bir de beş vakit namazın nasıl kılınacağına dair bilgiler lazım. Orada okuyacağım dualara ait biraz ezber lazım. Ezberleri de dahil etseniz hepsini 2 saatte, bilemediğiniz 3 saatte, hadi benim yaşım biraz ilerledi, hafızam biraz zayıfladı, onun için fazla ezber edemiyorum deyip bu noktada biraz daha işi uzatsanız en fazla bir haftada bu işi halletmiş olursunuz. Onun için başlamak için gözünüzde bunu hiç büyütmeyin. Allah'ın bizim namazımıza ihtiyacı yok ama bizim namaza ve Rabbimize çok ihtiyacımız var. Bir an önce bunu yapın. Çünkü inanın ki bir sonraki nefesimizin garantisi yok. Hiç değilse bu ömrü nihayete erdirecekken namazlı bir biçimde erdirmiş olalım. Allah'ın huzuruna vardığımızda namaz yüküyle, namaz vebaliyle gitmiş olmayalım. Çünkü kabrin de hesabında ilk sorgusu namazdır. Allah o sorguda yüzü ak olarak çıkanlardan bizleri eylesin.

0: namazda aklıma gelen vesveselerden nasıl kurtulabilirim?
1: Vesvese varsa eğer aslında bir şükür vesilesidir. Çoğu böyle vesveseye musallat olan kardeşlerimiz bunu anlamadıkları için çok üzülüyorlar ama bunu bir kere bilelim. Diyelim ki bir hastalığımız var. O hastalığın da şükür vesilesi olması adına mesele böyle değerlendirilmeli. Böbreğim var ki böbreğimde taş var mesela. Kalbim var ki kalbimde ağrı var. Bedenim var ki bedenimde sızı var mesela. Vesvesenin olması, varlığı bazı şeylerin de varlığının işareti vardı, işaretidir aslında. İmanım var ki imanıma musallat olan bir vesvese var. Amelim var ki amelime musallat olan bir vesvese var. Ailem var ki mesela aileme aslında musallat olan bir vesvese var. Namaz var ki namaza musallat olan bir vesvese var. Şimdi meseleyi böyle anladığımızda aslında biraz daha farklı yerden değerlendirme imkanı olacak bize. Bunu bir kere bilelim. Varlığı aslında bir şükür vesilesidir. İkinci şey, vesvese öyle bir hastalık ki, hastalık mı hastalık, ama öyle bir hastalık ki ehemmiyet verdiğinizde şişer, kabarır, büyür. Ehemmiyet vermediğinizde söner, küçülür, kaybolur. Bu bir kere bu. Ne olursa olsun vesveseyi bu şekliyle anlayarak tedavi yoluna girmemiz gerekiyor. Namaza başladık biz. Namaz büyük bir ibadet. Dinin direği, Allah'ın bizden istediği en büyük emir, en büyük önemli mükellefiyetimiz. Başladığımız andan itibaren sürekli bizi meşgul edecek şeyler zihnimize gelip gidecek. Zannediyoruz ki sadece bize oluyor bu. Hayır, bu herkese oluyor. Zannediyoruz ki bu çağın insanına oluyor bu. Hayır, sahabeye bile oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Sahabeye daha ötesi var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılıyor. Kabe'de ya da Mescid-i Nebevi'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle şahit. O gözleri görür, gözleri onu görüyor. Ve ondan vahiy bizatihi işitiyor. Cebrail'in o sokaklarda dolaştığına şahit olan bir cemaat, sahabe cemaati. Ama gelip Allah Resulüne diyorlar ki ya Resulallah, ne yapalım, biz namazda çok ciddi bir biçimde vesveseye düçar oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Selam da onlara niye oluyor, niye bitiyor demiyor. Bu işin tabiatı bu diyor. Şeytan var diyor. Özel olarak namazda size musallat olan bir şeytan var. Onun adı Hinzep'tir diyor. Gelir size musallat olur. Sizi oradan koparmak için elinden geleni yapar. Önden gelir, arkadan gelir, sağdan gelir, soldan gelir. Başka şeyler getirir aklına. İşte hanımla kavgayı getirir, çocuğun geleceğini getirir. Ödenmeyen borcu getirir. Yarın işte karşılaşacağın meseleyi getirir. 10 sene önceki hadiseyi getirir. Kaybettiğin bir şeyin nerede olduğunu bilgisini getirir getirir ve öyle yoğun bir biçimde başlar sana o manada bir şeyler gelmeye. Çünkü insanın duyguları insanın elinde olan bir şey değil. O duygular sürekli insanı çevirir başka yerlere sevk eder. Burada olması gereken bir husus var, o da şu. Tekbir aldık, namaza başladık ya, biz niye böyle tekbir alıyoruz? Elimizle ittik her şeyi. Her şeyi geride bıraktık. Ellerimizi bağladık, başladık işte. Neyse, Subhaneke'den okumaya, namazımızı kılmaya. O andan itibaren bir mücadele aslında. Mesela imamın durduğu yere boşuna mihrap denmiyor. Orası bir harp meydanı ve her namaz kılan bir mücahit aslında. Ve o savaş devam ediyor. 4 rekat kılacaksa o 4 rekatın sonuna kadar belki 50 defa bu manada bir şeyler gelip musallat olabilir. Ne olursa olsun, o savaş meydanında olduğunun bilincinde hareket etmesi gerekir o namaz kılan. Şimdi ben hayal dünyama sahip çıkamam. Başladık, beni aldı götürmeye. Farkına vardığım andan itibaren dönüyorum. Hemen o hayalin peşinden koşmaktan vazgeçiyorum. Ne yapıyorum? Namazda söylediğim sözlerin, kelimelerin, duaların, Kur'an'dan okuduğum o ayetlerin üzerinde tefekkür ediyorum. Allahu Ekber dedim. Ben ne dediğimin bilincinde olarak bu meseleyi aslında dillendirmek durumundayım. Semiallahu limen hamide dedim mesela. Orada ne dediğimin farkında olarak bunu söylemek durumundayım. Subhane Rabbiyel Ala dedim mesela. Çok farklı bir biçimde eğer ben o söylediklerimin üzerinde tefekkür edersem vesvese meselesinden biraz olsun kendimi kurtarırım. Ama ne olursa olsun bilirim ki bu devam edecek sürekli ve ben de bu mücadeleyi devam ettireceğim. Neye benziyor bu durum biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Bilmiyorum benzetme doğru olacak mı ama anlamak için bu benzetmeyi yapmakta fayda var. Hani bazen böyle kötü niyetli insanlar olur ya, çocukları kandırmak için işte o çocuklara çikolata, şeker bir şeyler verirler ya da onları oyalarlar da kendi emellerine işte kullanmak için, kandırmak için bir şeyler yaparlar. O anda çocuk o adamın kötü niyetini fark ettiği anda bir çığlık attığında adam kaçar gider. Aynen vesvese de böyledir. Döner gelir iç dünyamızdan bize işte fısıldamalarla bir şeyler söyler. Siz kendinizi kaptırdığınızda onun peşinden gitmeye o götürür sizi, gezdirir, köye götürür. İşte hayvanlarla uğraştırır, tarlada uğraştırır, esnafsanız dükkanınızda uğraştırır, bir sürü iş yaptırır. Öyle bir yorgun düşürür ki 4 rekatlık namazda sizi sanki 50 tane iş yapmışsınız gibi bir hale getirir sizi. Ama siz fark ettiğiniz anda böyle bir şey var. Size bir vesvese musallat oldu. Hemen o anda frene basıp yeniden dönüp neredeysek işte o anda namazın neresindeysek orada tefekkür adına bir şeyi zorladığımız zaman Allah'ın izniyle bundan kurtulmuş oluruz. Onun için olması gereken vesveseyi büyütmek değil gözümüzde, ehemmiyet vermek değil, onun peşinden koşmak değil, onu küçültmek, onun sönmesi için gayret içerisinde olmaktır. Eğer bunu yapar da bu noktada gayretlerimizi arttırırsak Allah'ın izniyle bu manada daha kaliteli namazlara varmış oluruz. Burada bir nokta var ki ona kardeşlerimizin özellikle dikkat etmesi gerekir. Bu vesvese öyle kötü bir hastalıktır ki düştüğünüzde peşine Allah korusun size namazı bile bıraktırtabilir. Namazdan bu noktada farklı bir biçimde soğuyabilirsiniz. Ne olursa olsun 50 tane vesvese bile musallat olsa bir namazda bize Allah'ım bu sefer doğru dürüst kılamadım ama bir dahaki sefer daha güzel kılacağım diye kendimizi motive etmek durumundayız. Çünkü vesvesenin amacı budur zaten. Bizi o hayırdan mahrum etmek. Onu öyleyse eğer o hayırdan mahrum olmaya vesile olmamalı vesveseler. Aslında gelen her vesvese bir sonraki namazda daha iyi bir kalite yakalayacağımız noktasında bir hasrete dönüşmeli. Allah da bu noktada bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Özellikle bu hastalığı ileri boyutta olan kardeşlerimize Cenab-ı Hak yardım etsin. Namazlarımızda sadece ve sadece Rabbimizi ve Rabbimizin bizden istediği, Resulünün bize gösterdiği o önemli cümle, kelimeleri, ifadeleri kullanma noktasındaki tefekkürde zihin dünyamız yoğunlaşmış olsun.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Afursun ki affedersin. Affetmeyi seversin. Severek affedersin. Affuna muhtaç olanları seversin. Senden yüz çevirenlerden yine de yüz çevirmezsin.
0: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşler, bir insan Müslüman olduktan sonra, mümin Müslüman olduğunun şuuruna erdikten sonra Allah okulunu nasıl olsa Müslüman oldu diye kurtulmuşlar bölgesine koymuyor. Her insan son nefesini Rabbine teslim edinceye kadar kırmızı çizginin üzerinde dolaşıyor. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, bu ümmetin büyük insanlarından birisi, ağır hastalıklar içerisinde kıvranıyor, vefat edeceği günlerden birisinde hem sayıklıyor hem de işte zikirler yapıyor. Bu esnada çocukları ne diyor babamız diye merak ediyorlar. Yok, yok, yok diyor, anlıyorlar. Ayıldığı bir saatte baba diyorlar, sayıklarken yok, yok diyordun. Kime diyordun bu lafı, ne diyorsun diye sormuşlar. Demiş ki çocuklar, şeytan geldi, Ahmet benden kurtuldun gidiyorsun dedi bana diyor. Yok, henüz nefeslerim bitmedi, senden kurtulamadım dedim diyor. Bizim Müslüman olmamız, elhamdülillah, iman ehli olmamız, imtihanımızın bittiğini, imanımızın garantili olduğunu göstermez. Herkes son nefesine kadar imanını koruyacak tedbirleri almak mecburiyetindedir. Nasıl biz iman edince Allah bir kulum cennete girecek diye seviniyor, biz iman ehli olduğumuz için de şeytan depinip duruyor. Bir kişi daha kaybettim diye üzülüyor. O kaybettiği bir kişiyi tekrar geri kazanmak için uğraşıyor. Kendisi uğraşıyor, insanlardan kullandığı elemanlarını uğraştırıyor. İman 24 saat muhafaza edilmesi gerekir. Can gibi. Nasıl bünyemizdeki can bizde duruyor ama her tehlikeye karşı biz onu korumak zorunda hissediyoruz kendimizi. İmanımızı da garantide bilemeyiz. Sadece peygamberlerin aleyhisselam imanları, yaptıkları işler Allah'ın garantisi altındadır. Onun dışında Ebu Bekir bile radıyallahu anh vefat ederken meşhur sözü neydi arkadaşlar? Ne mutlu sana, peygamber dostu olarak ahirete gidiyorsun dendiğinde, değil değil, baş başa gitmeye razıyım diyordu. Baş başa gitmeye razıyım. Ne demek baş başa gitmeye? Yani sevap filan istemem, cehenneme girmeyeyim yeter diyor. İmanını kurtarmış olmayı büyük bir kazanç olarak görüyor. Kardeşler, bir Müslümanın düşebileceği en büyük tuzaklardan birisi kendisini garantide hissetmesidir. Eski ulemamızın ifadesiyle Müslüman korku ile umut arasında yaşar. Ödü patlar imanım kaybolacak diye, lakin gökler kadar geniş bir umut taşır, Allah beni cennete koyacak diye. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın meşhur bir sözü vardır. Diyor ki, kıyamet gününde Allah dese ki herkesi cennete koyacağım ama bir kişiyi cehenneme koyacağım dese, o benim diye ödüm patlar diyor. Dese ki herkes cehenneme girecek, bir kulumu cennete koyacağım, o benim diye umut dolu olurum diyor. İman budur kardeşler. İnsanın yani sakal bıraktı diye, hacca gitti diye kendisini garantide görmesi, başörtüsü taktı diye kendisinin Müslümanlığını garantide görmesi düşebileceği ilk tuzaktır. Hacca gittiysen şeytan seninle özel ilgilenecek demektir. Hacca gittiği halde bataklığa düşen biri haline getirecek seni. O daha kazanıyor o zaman. Daha lüks bir yatırım yapmış oluyor. Hafız mısın? Seninle daha çok uğraşır. Çünkü normal bir insan bankadan faiz alsa normal bir faiz günahına girmiş olur. Bir hafıza bir kuruş faiz yedirtse o gün sevincinden uçar şeytan. Hafıza bile bu haramı işlettim de. Onun için imanımızın en büyük düşmanı olan şeytanın tehdidi altında olduğunu bilmemiz lazım. Ne sakalımız, ne Ramazanımız, ne haccımız, ne kıldığımız namazlarımız imanımızın elden gitmeyeceğinin garantisi değildir. Kaldı ki kardeşler, bizim yaşadığımız Müslümanlık küfürle iç içe bir Müslümanlıktır. Medine-i Münevvere'deki ashab-ı kiram gibi Müslümanlar bir kenarda, kafirler zaten dışarı çıkmışlar. Peygamber namaz kıldırıyor, Bilal ezan okuyor, günah yok, haram yok, kadınlar bir kenarda, erkekler bir kenarda. Böyle bir şey yok. Biz İslam'ın en büyük düşmanları olan kavramlarla, faizle, müzikle, haram içeceklerle bir arada bir Müslümanlık yaşıyoruz. Namaz kıldığımız camilerin yanı başında meyhaneler var. Ezan okunurken ezanın sesini bastıran davul sesleri var. Bizim Müslümanlığımız kafirle, küfürle, şirkle, tuğyanla yan yana bir Müslümanlık. Küfürle komşu olarak yaşamak zorunda kaldık. Dolayısıyla herhangi bir sahabinin, Medine-i Münevvere'de güllük gülistanlık bir hayat yaşayan bir sahabinin durumu gibi değiliz biz. Kaldı ki onlar da kendilerini tehlikede hissettiler. Son nefeste la ilahe illallah deyip ölmeyen kimse kendisini garantide hissetmedi. Bu şuuru kardeşler taşımazsak ilk darbeyi yemiş oluruz şeytandan. Kış günü karlı fırtınalı bir günde atletle sokağa çıkan bir insan gibi olmuş oluruz. En azından biz kışa karşı, soğuğa karşı tedbirimizi almış olsak, hani ondan sonra hastalık oranını, bünyemizi soğuğa teslim etme oranını bir miktar düşürmüş oluruz inşallah. Kardeşler, Müslümanın imanı sürekli bakım görmelidir. Sürekli takviye görmelidir. Bu takviyenin en büyük kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Müslüman Allah-u Teala'nın sözlerini duyacak, Allah'ın azabı şiddetlidir ayetini duyacak, o gün yüzü kızaracak, o gün gözyaşı akıtacak, öbür gün Allah gafurur rahimdir, ey kullarım benden umut kesmeyin diyen ayetini duyacak, o gün kanatlanacak, uçacak. Bir öyle bir böyle Kur'an'dan sürekli enerji almak zorundasın. Yoksa elindeki pil ne kadar güçlü olursa olsun kullandıkça tükeniyor. Onu şarj etmek zorundayız. İmanımızın en büyük enerji kaynağı Rabbimizin kitabı Kur'an'dır. Ancak Kur'an-ı Kerim elbette bizim arabada teypten filan aletten dinleyerek enerjisini alacağımız kadar arkadaşlar rafta duracak bir kitap değil. Onun için Allah rahmetinden, lütfundan bize esintiler verdi de bizim dilimizden konuşan bir peygamber gönderdi bize. Min indi enfusikum, içinizden bir peygamber gönderdim Allah buyuruyor. Konuştuğunuzu konuşuyor. Onun da sizin gibi karnı ağrıyor. O da acıkıyor. Onun da evi var, onun da çocukları var. Çektiklerimizi çekmiş, sıkıntılarımızdan anlıyor. Ne kadar namaz kılabiliriz, ne kadar kılamayız? Hangi şey bize zor olur, hangi şey kolay olur? Bunu bilen bir peygamberimiz var elhamdülillah. Ne diyor? Her namazda muhakkak misvak kullanacaksınız. Yoksa namazınız olmaz diyeceğim ama diyor, zor gelecek ümmetime, yapamayacaklar biliyorum diyor. Teravih namazını ikinci gün çıkıp kıldırmamış. Ya Resulallah niye kıldırmadın demişler. Ben bugün de çıkıp kıldırsaydım yatsı namazı gibi farz olacaktı, kılamayanlar helak olacaktı diyor. Ne rahmet, ne merhamet ümmetine. Riski üzerine alıp bize görev vermemeye, ağır yük vermemeye çalışmış. Min indi enfusikum. İçimizden birisi olduğu için, bizim gibi bir ananın çocuğu olduğu için, bizim gibi aile geçindirdiği için, bizim gibi çobanlık yaptığı için, bizim gibi söküğünü diktiği için, bizim gibi çarığını yamaladığı için, bizden birisi olduğu için, Kur'an-ı Kerim'in o büyük feyizlerinden, o ufuklar ötesi rahmetinden istifade etmek, bir gün iki gün vakit alıyorsa, Peygamber aleyhisselam efendimizin sözlerinden, hadislerinden istifade etmek, onu duyacak kadar kısa bir zamanda elde edilir. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine kulak asanlar imanlarını çok iyi korurlar. onun emirlerini yerine getirenler çok rahat cennete girerler. Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti anlamak için filan tefsire bakmak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden herhangi bir tanesini duydun mu, orijinal sana monte edilmiş olur o. Senden birisi bunu söylüyor çünkü. Bu nedenle kardeşler, pek çok sahabinin hayatına bakıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, bir şey soruyor, ona bir cümlelik cevap veriyor, ihya olup gidiyor o. İhya olup gidiyor. Gelip dertlerini anlatmışlar, ailelerini şikayet etmişler, eşlerini şikayet etmişler, çocuklarını şikayet etmişler, sıkıntılarını anlatmışlar, geçinemediklerini söylemişler, yiyip karınlarının doymadığını söylemişler, her dertlerini gelmiş anlatmışlar. Uzun uzun seminerler vermemiş onlara. Zaten ömrü buna yetmezdi. Bir cümle söylemiş, o cümleyi kendisine monte etmiş o Müslüman, gitmiş ihya olmuş. Ben huzursuzluk hissediyorum, bir türlü kalbim rahat değil ya Resulallah diye soran birisine bir cümle söylemiş. Sen son zamanlarda bir yetimin başını okşamadın herhalde demiş. O bundan benim Müslümanların garipleriyle, zavallılarıyla ilgilenmem lazım diye bir ders almış gitmiş, şifasını almış gitmiş. Her biri bir derdimize şifa olan, imanımızı koruyacak çok güzel aşılar olan yüzlerce binlerce hadisi şerif var kardeşler. Bu hadisi şeriflerin hangisini alsak, o nereye şifa alıyorsa Allah'ın izniyle bizim için şifa olur. Bugünkü dersimizde 7 tane hadisi şerifini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuyacağız. Bu şu demek oluyor, 7 konuda bizi Allah'ın izniyle aşılayacak, 7 konuda bize kan verecek, enerji verecek, İnşallah o alanları bundan sonra toparlamış olacağız. İnşallah. Şimdi bu hadisi şerifleri burada beraber okuyacağız. Göreceğiz ki zaten çok kolay, açıklamaya gerek yok ama ayrıntılarına da bir miktar gireceğiz. Ondan sonra neden 7 hadisi şerif diye seçtik? Yani 7'nin bir kutsallığı yok. Bir dahaki haftaya kadar her güne bir hadis ayıralım. O gün o konuda dezenfekte edelim kendimizi. Evimizi dezenfekte edelim. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi uygulanıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği gün Medine'de değildim diyor. Neredeydin diyorlar? Çünkü biz diyor komşumla nöbetleşirdik diyor. Çoluk çocuk da geçindiriyorlar. Bahçeleri var, ticaret yapıyorlar. Bir gün o Medine'de kalır, ben bahçeme gider çalışırdım. Akşam gelirdi, işte şu Efendimiz Aleyhisselam'dan bilgileri öğrendik derdi. Biz de onu evde uygulardık diyor. Ondan sonra ben giderdim mescitte kalırdım, o bahçesine giderdi diyor. Aksilik o gün ben bahçeme gittiğim güne rastladı diyor. Vefat ettiği gün. Ne yapıyorlar? Gene çoluk çocuklarının rızkı için bahçelerine gidiyorlar, çalışıyorlar ama pınarın kaynağını da unutmuyorlar. Nöbetçi birisini gönderiyor, kovayla doldurup eve getirttiriyorlar. O gün ne dediyse Peygamber aleyhisselam onu uyguluyorlar. Abdullah ibni Mesud diyor ki, biz ashab-ı kiramın büyüklerinden, biz inen ayetleri ezberler eve giderdik, çoluk çocuğu toplardık. Çocuklar bugün şu ayetler indi, bir bakalım bir terslik var mı bizde bu ayetlere. İyice anlardık ki tamam, bu ayette de bir muhalefetimiz yok. O gün sevinirdik, gider biraz daha ayet öğrenirdik diyor. Bazen 10 ayet, bazen 5 ayet, bazen bir sure öğrenir gelirdik diyor. Ne yapıyor? 100 gram peynir alıp onu sofrasında tüketiyor, 100 gram daha alıyor. Gidiyor 100 gram daha alıyor. Niçin? Çünkü o ayetleri depolamak, buzdolabına koymak için almıyordu. O gün Allah'ın indirdiği ayetlerden, Peygamber aleyhisselamın öğütlerinden evine uygulayacağı şeyleri alıp götürüyor. Bizde maalesef arkadaşlar tenekelerle peynir alıp buzdolabında bekletiyoruz, görüyorsunuz. Sonra da işte suyu kaçtı, bilmem tuzu kaçtı diye yemiyoruz o peyniri. Çocuklarımızı hafız yapıyoruz. Ama 17-18 yaşında o çocuğa düğün yaparken Resulullah'ın değil, herhangi bir Müslümanın dahi girmeyeceği düğünler yapıyoruz. Hafız kıza ve bulduğumuz damat adayı Müslümana bile gitmeyecek bir gelin veya bir damat adayıyken onu bir hafıza uygun görüyoruz. Çünkü hafızlık alıyorsun buzdolabına koyuyorsun, bir teneke peynir gibi. Halbuki onun hafızlık yerine sadece Fatiha suresini uygulasaydık bir evde, Allah, meleklerin girip çıktığı, konakladığı, meleklerin mola verdiği bir eve dönerdik. Sadece Fatiha suresini uygulasaydık. Bunun için kardeşler şöyle bir prensip edineceğiz. Biz Allah'ın kitabını, Peygamber aleyhisselamın sünnetini, hadisi şeriflerini dekor malzemesi olarak, kültür olarak almayız hiçbir zaman. Kültür mültür değil onlar.

0: böyle inanacağız. Bu imanımızı canlı tutacağız. Allah da rahmet edecek bize ve diğer kullarını ettiği gibi, ashab-ı kirama ve salih kullarını ettiği gibi bizi de bu fesat çağında, bu çürüme çağında koruyacak inşallah. Yoksa kardeşler, görüyorsunuz insanlara 10 sene 20 sene namaz kıldırmış, mihraba geçmiş insanlar bile filan hadis çok ağrıma gidiyor diyor. Filan hadisi anlayamıyorum diyor. Koca koca insanlar, Müslümanlara namaz kıldırmış insanlar, Kur'an'ın şu ayetleri bu çağda ağır diyor. Subhanallah. Kur'an hangi çağın kitabı acaba? Kafir de zaten ne diyor? Bu orta çağ kitabı diyor. Okumuş yazmış Müslümanların fitreleriyle, Müslümanların topladığı derilerin paralarıyla burs alıp okumuş insanlar, bir makama gelince de bu ayeti okumaya gerek yok bu çağda diyor. Biri toptan reddediyor, biri de düğmelerimi söküyor, ilmiklerimi söküyor. Hayır hayır, Allah'tan her ne geldiyse başımızın üstündedir, gözümüzün içindedir, kalbimizdedir. Onu tırnaklarımızla uygulamaya çalışırız, parmak uçlarımızla uygulamaya çalışırız. Peygamber aleyhisselam efendimizden sahih yolla bize her ne geldiyse o da bizim kanımızdır, gözyaşımızdır, bizim parmaklarımızdaki enerjimizdir Allah'ın izniyle. Böyle iman edeceğiz, ediyoruz elhamdülillah. Şimdi birinci hadisi şerifi okuyacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim olduğu gibi ayettir. Allah-u Teala peygamberine Cebrail aleyhisselam kanalıyla indirdi. Bismillahirrahmanirrahim der okumaya başlarız. Ama hadisi şerifler, Peygamber aleyhisselam efendimizin sözleri bu şekilde okunmaz. O sözü hangi sahabi duyduysa, o sahabi bizi anlattı. Biz hem bir bilgi ciddiyeti olması bakımından hem de kıyamet günü o sahabinin şefaatine ermeyi ummak için o hadisi şerifleri okurken sahabilerin ismiyle beraber okuruz. İnşallah hadisle amel eder, sevap kazanırız. O sahabiye şimdi dua ettiğimiz için de, radıyallahu anh dediğimiz için de kıyamet günü onun girdiği yerlerde onunla beraber bulunuruz inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Birinci hadis-i şerifimiz bu arkadaşlar. İttakil meharime tekun a'beden nas. Görüyorsunuz hadis-i şerifin orijinal metni kalın puntoyla yazılmış. Sahabiye ait bölümde ince puntoyla yazılmış. İttakil meharime tekun a'beden nas. Türkçesine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Rivayet ediyor demek, naklediyor demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Haramlardan kaçın, insanların en iyi ibadet edeni olursun. Daha Türkçesi ne bunun arkadaşlar? İbadet zevkin yoksa, sabah namazına zor kalkıyorsan, bünyende bir haram var demektir. Bünyesinde ağzından girmiş, kulağından girmiş, gözünden girmiş, organlardan birinden sirayet etmiş bir haram varsa vücutta, ibadetten zevk alınmaz kardeşler. Bu ne gibi? Ülseri olan, midesinde filan hastalığı olan birisi baklava yese ne olur, turşu yese ne olur? Hepsi dokunuyor. Yiyorsun, tortu olup çıkıyor. Hatta yiyemiyorsun, hiç yiyemiyorsun. Sabah namazına kalkamıyorum. Haram denetlemesi yap. Hemen haram denetlemesi yap. Kalktım, esneyerek kıldım. Haram denetlemesi yap. Ya Kur'an-ı Kerim okuyorum, ikinci sayfaya gelince yoruluyorum. Gözüm ağrıyor. Çenem ağrıdı. Haram denetlemesi yap. Allah sözünü müzik dinlemiş bir kulaktan sokmuyor. Bunu anlamıyor musun? Ya bizim çocuk şöyle etti, böyle etti. Aç midesini. Ne var midesinde bir bakalım. Ne var? Domuz eti mamulleri mi var? Domuz yağıyla yapılmış filan madde mi var? Bir görelim. Kardeşler, ibadette kalitenin engeli haramlardır. Ne kadar haram giriyorsa ibadeti o kadar dışlıyor. Ne kadar ibadet sokuyorsan haramları o kadar dışlıyor. Hacca gitti. Allah'ın Kâbesine yüz sürdü. Resulullah'ın kabri şerifinin başında durdu adam. Geldi. Bir değişiklik göremedik. İbadet tesir etmemiş. Peygamber aleyhisselam efendimiz hac anadan doğuma tertemiz yapar insanı diyor. Bunu banyoya sokacak kadar da temizlememiş. Hacca giderken bünyesinde kul hakkı bulunmuş olabilir. Bankadaki hesap hala duruyordur. Faiz hesabı duruyordur. Filan işçisinin hakkını hala ödememiştir. Bir haram söz konusudur. Haram varken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki çok açık, haramın girdiği vücudun hakkı cehennemdir diyor. İbadet değildir. Dolayısıyla

Ya Allah seni ibadetten uzak tutacak, sen camiye gidip namaz kılmaktan zevk almayacaksın, zekat vermekten zevk almayacaksın, zoraki yapacaksın. Ya da sana hiç yaptırmadığı gibi yaptığın ibadeti zevksiz yapma cezası verecek. Soğuk duyacak, hiçbir şey hissedemeyeceksin. Birisi zekat verirken, sadaka verirken alıyor gibi zevk alacak. Sen verirken endişelenerek, aç kalma tehlikesiyle vereceksin. Verme zevki yaşatmayacak sana Allah. Bunun temel nedeni haramlardır. İttakil meharim, haramlardan uzak dur. Bunun için İslam siyasetinin gerek insan yönetiminde, gerek insan eğitimindeki İslam siyasetinin birinci ilkesi önce yasakları halletmektir. Haramları halletmektir. Haramlar varken Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesinin bir değeri yoktur. Mesela bir Müslüman önce içkiden mi kurtulsun yoksa namaza mı gitsin? Önce içkiden kurtulsun. İçkiyi bırak, ağzını yıka, namaza git. Ama bu şu demek değil tabi, madem içki içiyor cumayı da kılmasın, haşa öyle değil. Genel siyaset olarak, eğitim siyaseti, insan yetiştirme siyaseti olarak önce çirkefi kaldırmak gerekiyor. Çünkü Allah-u Teala'ya yapılmış ibadetler, Allah'a yapılmış kulluk haramın içine karıştığı zaman Allah onu kabul etmiyor. Bulanık ibadet kabul etmiyor. Bunu kardeşler kendimizde de uygulayacağız. Çocuklarımızda da mesuliyetini Allah'ın bize yüklediği insanlar üzerinde de uygulayacağız. Yani sen yönetici misin? Sen imam mısın? Sen aile reisi misin? Önce insanların, senin sorumluluğun altındakilerin bir harama bulaşmama mücadelesi yapacaksın. Mesela ev mi satın alıyoruz? Önce camiye yakın ev mi arayacağız? Hayır. Etrafında meyhane bulunmayan bir ev arayacağız. Ondan sonra ikinci şartımız camiye yakın olsun olacak. Çünkü caminin yanında da ev kiralasan, yan komşu meyhane veya ona benzer bir haramın işlendiği, bir melanetin bulunduğu yerse eğer, o cami zaten eriyip gidecek o haramların içinde. İttakil meharim. Önce haramlardan kaçın. Bu peygamber öğüdü kardeşler. Ama sadece içki içme demek değil. Haramdan kaçın. Haramdan uzak dur. Burada kardeşler çok önemli bir nokta var. Bizim şeriatımız, dinimiz haramlarla savaştığı gibi harama götürecek şeylerle de savaşır. Mesela zina ile savaşıyor. Zina haramdır diyor. Kadının eline tutmak da haramdır diyor. Kadının eline tutmak aslında zina değil. Ama tutulan el zinaya götürüyor. Kadının saçına bakmak haramdır diyor. Zina olduğu için değil. O bakışların ucunda, ileriki ufukta zina bulunduğu için. Kadının sesi aslında haram değil. Ama kadının sesini duymak da haram. Zaruret olmayan bir yerde. Neden? Çünkü o sesten istifade ederek şeytan zinaya yatırım yapıyor. Dolayısıyla biz haramlardan kaçın, ibadeti en iyi olan kul olursun diyen Peygamber Aleyhisselam'ı anlamak için direkt haramlarla, %100 haram olan şeylerle buluşmayacağımızı düşündüğümüz gibi harama götüren şeyler konusunda da tedbirli olmamız gerektiğini anlayacağız inşallah. Bugünkü arkadaşlar birinci aşımız ne? İttakil meharim. Haramlardan kaçın. Haramın olduğu şeye yanaşma. Bir enteresan örnek Bukhari'de var arkadaşlar. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma, ashab-ı kiramın büyüklerinden, yanındaki hizmetçisiyle beraber bir yere gidiyorlar. Böyle bir çobanların hayvanlarını yaydıkları bir yerden geçerken çobanın biri kavala benzer bir şey öttürüyor. Artık o zaman nasıl kaval kullanıyorlardı bilmiyorum. Yani müzik aleti gibi bir şey öttürüyor. Abdullah İbni Ömer bakmış bir yerden bir ses geliyor. Develer hızlı gitmez biliyorsunuz. Belli standartta ağır vasıta öyle gidiyorlar. Atlamış hayvanından, bir arslandan kaçar gibi hızlı gitmiş. O arada kulaklıklarını şöyle tutmuş. Sonra gittiği yerden açmış kulağını, ses gelmiyor, hizmetçisine işaret etmiş. Getir getir hayvanı, gel buraya demiş. O da gelmiş. Ne oldu sana demiş, yılan mı gördün çölde, niye kaçtın? Duymuyor musun, müzik gibi bir ses çıkarıyordu o demiş. İyi de çoban orada hayvanlarını yaymış.
Biz zaten geçecek.

çıktı oradan. Mümkün olduğu kadar hızlı geçeyim. Resulullah müzik dinlemeyi haram etmişti diyor. Titizliğe dikkat ediniz kardeşler. Yani deveyle giderse o müzikli, böyle müziğin sesinin duyulacağı yerden mesela 1,5 dakikada geçecek diyelim. Şimdi o 1,5 dakika yerine hızlı koşuyor. 2 dakika işte yarım dakika kazanıyor. Yarım dakika önce geçecek oradan. O kadar bir şey kulağına gelmesin diye. Ben buna komşu açtı zaten. Bizim teypten çıkmıyor falan demiyor. Haramlardan kaçınma hassasiyeti budur. Şimdi kardeşler, gençler bir odada müzik dinliyorlar. Öbür odada da biz Kur'an-ı Kerim dinliyoruz. Her şey kardeş oldu gitti. Ama hacca gidince de niye orada döktüğüm gözyaşlarının devamı burada gelmiyor diye bunu merak ediyoruz tabii. Haramlardan kaçınacağız. Alkolden kaçınacaksın. İyi Müslümansan alkol bulunma ihtimali olan şeyden de kaçınacaksın. Domuz mamülü bulunan şeyden kaçınacaksın. Domuz mamülü bulunma ihtimali olan şeyden de kaçınacaksın. Böylece haramlardan %100 arındığımızı görünce Allah, o zaman kıldığımız 2 rekat sabah namazı bizi Resulullah Aleyhisselam'ın arkasında kılınmış namaz kadar zevklendirecek, huzur verecek. O namazdan sonra acımızı hissetmeyeceğiz. O namazdan sonra günahlarımızın döküldüğünü hissedeceğiz. İnşallah. Birinci aşımız ne? Ettekil meharim. Birinci aşımız bu. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın bize bugünkü birinci nasihati. İkinci hadisi şerifimiz kardeşler, bu da muhteşem Efendimiz Aleyhisselam'a ait hadisi şeriflerden bir tanesi. An Ebi Hurayrata radıyallahu anh قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة. Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: La havle ve la kuvvete illa billah sözünü çok tekrar edin. Çünkü o cennet hazinelerindendir. Kardeşler, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur demektir. Görünürde böyle küçük bir cümle, Allah'tan başka güç ve kuvvet yok diye söylüyorsun. Ama bu kardeşler bir iman itirafıdır. İman itirafı. Sürekli bunu tekrar eden dil Allahu Teala'ya olan teslimiyetini itiraf etmiş olur. Seni ezen bir olaya karşı sloganın budur. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç ve kuvvet, hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Tek güç Allah'ın gücüdür. Mutlu eden şeyde de söylüyorsun. Mümin kardeşler Allah'la teselli bulur. Söverek, küfrederek, of puf çekerek değil. Mümin sinirlenir, la havle ve la kuvvete illa billah der. Mutlu olur, elhamdülillah der. Bir yanlışlık görür, subhanallah der. İşimiz Allah, gücümüz Allah, akıbetimiz Allah bizim. La havle ve la kuvvete illa billah parolamız kardeşler. Filan yerde şu kadar mümin öldürülmüş. La havle ve la kuvvete illa billah. Onun bombası da olsa, uçakları da olsa, planı projesi de olsa, gerçek güç Allah'ın gücüdür. Ona o bombayı atma gücünü veren de Allah'tır zaten. Çünkü Allah öyle bir Allah'tır. Öyle büyük bir Allah'tır ki düşmanına bile hayat o veriyor dileyerek. Şeytana da kıyamete kadar yaşama izni veren Allah'tır. Yahudi'yi azdıran Allah'tır. Filan azgın Firavun'u, filan azgın Karun'u, filan azgın Haman'ı yaşatan Allah'tır. Neden? Bir planı var. Bir planı var. Müminleri nasıl hareketlendirecek Allah? Eğer Karun olmasa, Firavun olmasa, Haman olmasaydı, Ebu Cehil olmasa, Ebu Bekir'in kıymeti nereden anlaşılacaktı? Hesabı var, kitabı var Allah'ın. Onun için ne kadar büyük dağ görürsem göreyim, onu yaratan Allah'ı hatırlarım ben. Allahu Ekber derim. Dağ büyük, Allah en büyük. Karşımdaki gücü ne kadar ağır görürsem göreyim,

söyleyeyim. La havle ve la kuvvete illa billah derim. Şimdi kendimize şöyle bir sağlık testi yapabiliriz kardeşler. Sinirlenince nasıl boşalıyoruz? Sigara içerek deyip sizi üzmek istemem. Elbette öyle bir şey olmaz. Yani sigara içmek sinirlenince seni sinirlendirene prim vermek demek. O seni toptan öldürmek istiyordu. Sen ciğerlerini çürüterek ölmeye başlıyorsun. Küfrederek desem Müslümanın ağzına yakışmaz. Sakız çiğneyerek desem erkeğe yakışmaz. Nasıl teselli buluyoruz? Sinirlendik. Ayağımıza bastı. Kaşımızı çekti. Cimcikledi. Nasıl teselli buluyoruz? La havle ve la kuvvete illa billah. Alışacağız. Hayat parolamız olacak inşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bundan sonra sinirlendiğimizde, gerildiğimizde, kötü haberde la havle ve la kuvvete illa billah. Ölümle ilgili, afetle ilgili bir haber görürsek inna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz. Biz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz zaten. Filanca ölmüş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Zaten biz Allah'tan gelmiştik, ona gideceğiz. Ne büyük teslimiyet. Çünkü darbe anındaki ilk refleksin içerideki enerjiyi gösteriyor. Çünkü normal yarım saat düşünerek politik cevaplar verebilirsin. Ama seni sinirlendirdiğinde birisi şarteller marteller atmış, söylediğin cümle asıl kimliğin senin. Önce şöyle adamı bir kalayladıktan sonra uf la havle ve la kuvvete illa billah öyle demek lazımdı. Dedin mi kaybettin, gitti. O ilk anda ne diyorsun, o çok önemliydi. Yani silaha sarınılacak bir yerde la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç kuvvet yok. Ben de ona teslim oldum zaten. Anlamında sen bir refleks gösterdin mi? Hah, elhamdülillah depolarda iyi iman var demek. Kalp kaynıyor. Daralınca sahibini hatırladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında kadıncağızın çocuğu ölmüş. Bir kadının çocuğu ölmüş. Bağırıp çağırıyor. Ah yavrum vah yavrum, işte kadınların, annelerin klasik ağlaması. Efendimiz aleyhisselam da oradan geçerken yanına uğramış. Sabret kadın demiş, sabret. O da kimin konuştuğunu anlamadan git işine demiş. Ölen ben burada, yavrum öldü, sen bana nasihat ediyorsun demiş. Bakmış ki Efendimiz aleyhisselam kadın çok gergin. Hiç hissettirmeden oradan gitmiş. Evine girmiş. Kadına demişler ki çocuğunun ölümünden daha fena bir afet geldi senin başına. Kovduğun kimdi biliyor musun demişler. Kimdi demiş. Resulullah'ı kovdun sen önünden demiş. Kadın hakikaten çocuğunun ölümünden daha büyük bir afet. Peygamberi nasıl kovarsın sen başından? O gözyaşlarıyla gelmiş. Efendimiz aleyhisselamın kapısına vurmadan küt içeri girmiş. Ya Resulullah demiş, biliyorsun yavrum öldü. Çok üzüntülüydüm. Beni affet demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? As sabru inde satmetil ula. O anda sabredecektin demiş. İşte ağladın, boşaldın, teselli buldun, geldin affet beni diyorsun. O anda mümin olduğun belli olmalıydı senin. Gene affetmedim seni dememiş tabi. Ama ona da güzel bir öğüt vermiş. Şimdi arkadaşlar, gergin, sinirli, çok rahatsız olduk. Şöyle çık, bir sigara iç, bir çay iç, kıymeti kalmadı. La havle ve la kuvvete illa billah diyerek rahatla. Allah görsün ki bunaldın mı ona gidiyorsun. Mutlu oldun mu ona gidiyorsun. O zaman işte Allah seni kulum diye defterine kaydetsin. Bu demek ki Peygamber aleyhisselam efendimizin ikinci öğüdü bize. Hep la havle ve la kuvvete illa billah sözüne kendimizi alıştıracağız. Bilhassa bunaldığımız, canımızın sıkıldığı zamanlarda. Üçüncü hadisi şerifimize geçiyoruz. An Ebi Zerrin radıyallahu anh. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sallis salate li vaktiha. Ebu Zer radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Namazı vaktinde kıl. Namazı vaktinde kıl. Kardeşler, namaz dinin direği. Orijinal direk vaktinde kılınacak. Bu namazı vaktinde kılma konusunda
uzun söz söyleme ihtiyacı hissetmiyorum. Hepimizin bildiği bir malumat ama bu hadisi şerifi unutmayacağız. Namazı vaktinde kıl. Bir sahabi en değerli amel hangisidir ya Resulallah diye sorduğunda vaktinde kılınan namaz diye cevap vermiş. Vaktinde kılınan namaz. Başka bir sahabi sorduğunda Allah yolunda cihat demiş. Başka bir sahabi sormuş, annene babana hizmet demiş. Çelişki mi var sözünde? Hayır. Kâmete zor yetişene vaktinde namaz diye cevap vermiş. Açığı orada o adamın zaten. Annesini babasını ihmal edene de senin cihadın anan baban demiş. Göndermiş onu. Ümmetin dara düştüğü bir günde de Allah yolunda cihat diye cevap vermiş. Din donuk bir din değil ki, hayat paralelinde yürüyen bir din. Din hayatın ihtiyaçlarına cevap vermek için gelmiş. Dolayısıyla eğer biz bugün farzı yetişemeyecek kadar camilerden uzak duruyorsak, bize ilk cevabı Efendimiz Aleyhisselam'ın salli as-salate li vaktiha olacak. Namazı vaktinde kıl. Müslümanlığın perçinlensin diye, iyi Müslüman olasın diye. Bu aşıyı unutmayalım kardeşler. Namazı vaktinde kılacağız. Misafirimiz geldi peki, tam vaktinde kılma işi. Cemaatle hemen bir vaktinde kılın şunu. Salli salate li vaktiha. Namazı vaktinde kılacaksın kardeşim Müslümansan. Son vaktine ne sıkıştırıyorsun? Ne zaman insan son vaktine sıkıştırır? Mesela kalp ameliyatına falan girdin. Yani doktor bırakıp da kalp ameliyatını gitse adam ölür orada. O namazın son 10 dakikasına falan sıkıştırabilir. İyi bir doktor ameliyatını da namazı sıkıştırmayacak şekilde yapması lazım ama. Salli salate li vaktiha. Namazı bak. Allahu Ekber diyor Allah. Müezzine dedirttiriyor. Hayya alessalah dedirttiriyor. Tamam. Hayya alessalah. Duymadın mı çağırıyorlar. Hayya alessalah. Bu namazı vaktinde kılma konusundaki aşımızı ihmal etmeyelim kardeşler. İnşallah namazı vaktinde kılacağız. Bu prensibimiz oldu. Kıl rahat et. Yatsının vakti çok geniş. Hele bir çay içelim. Nasıl olsa vakit geniş. Kıl namazı rahat çay işte. Çayı rahat iç. Niye namazı sonra rahata bırakıyorsun? Çünkü biraz sonra uyku bastırınca çayın tadı olmuyor. Namazın nasıl olsa hesabını soran yok. Değil arkadaşlar. Önce namazımızı şöyle bir kılalım. Getirin şimdi çayları. Getirin yemeği. Bunun sadece şu istisnası var. Akşam yemeğini yemek için sofrası kurulmuş birisi karnı açsa, evde de börek kokusundan durulmuyor böyle. Of, sis gibi evi işgal etmiş börek kokusu. Ha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, önce yemeğinizi yiyin, sonra namazı kılın diyor. Niye? Sen çünkü Sübhaneke yerine börek laflarını okuyacaksın o namazda. Yani yazık, namaza yazık, heder edeceksin o namazı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani önce yemeğinizi yiyin, namaza yazık olmasın buyuruyor. Çünkü Sübhanallah diyecek yerde başka şeyler dersin sen orada. Ha, bu nedenle böyle bir istisna, tabi bu ne zaman? Dağ başında caminin olmadığı bir yerde, caminin olduğu bir mahallede, o börek kokulu evde ne işin var ezan okunurken? Sen camide olman lazımdı. Ama cami olmayan bir mahallede, işte yol esnasında filanken önce yemeği halledip sonra namaz kılabiliriz. Bunun dışında kardeşler, namaz vaktinde kılınacak. Evet, vakti çıkmadan herhangi bir namaz kılınmış olur. Ama işte aşı problemi bu. Her mikrop seni bekler o zaman. Allah muhafaza buyursun. Dördüncü hadisi şerifimiz kardeşler. An Ebi Hurayrata radıyallahu anh. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efşus selâme beynekum. Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Selamı aranızda yayın. Bu hadisin başka rivayetleri var. Başka yerlerde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Orada diyor ki, ben bu rivayeti özellikle aldım. Hadis-i şerif kısa olsun. Çoluk çocuk ezberleyelim diye. Buyuruyor ki, aranızda selamı yayın, selam diyarı olan cennete girin diyor. Çünkü kardeşler, önceki haftalarda gördük, cennete giren müminlere ilk cümle olarak ne denecek? Selamun aleykum tıbtum fedhuluha halidin. Cennete girişte ilk duyacağımız söz bu olacak inşallah. Selamun aleyküm. Biz dünyada cennet parolası kullanan bir ümmetiz elhamdülillah. Selamun aleyküm.
Selamun aleyküm. Çocuklarımıza bunu öğretelim. Misafirimize böyle selam verelim. Banka, hela gibi yerlerde selamun aleyküm denmez. Çünkü selam Allah'ın isimlerindendir arkadaşlar. Bankada filan anılmaz bu. Böyle küfrün, meyhane, banka, hela böyle yerlerde selamun aleyküm denmez. İyi günler denir. Merhaba da denmez. Merhaba demek mutlu olasın, iyi olasın demek. Arapça bir kelimedir. Faizci adama mutlu olasın denir mi? Batsın gitsin, ona merhaba denmez. İyi işler de denmez. Faize iyilik ve bereket dilenmez çünkü. Meyhanede iyi işler diyorsun, yani afiyetli için demek. Öyle mi olur? İşte ne deniyorsa, sabahın şöyle olsun, akşamın böyle olsun, bir şeyler de el işareti yap. Ne yaparsan yap. Selamun aleyküm deme. Burada birisi bana girme bankaya diyor. Bu henüz emekli olmadı herhalde. Parayı nereden alacağını bilmiyor. Şimdi kardeşler, elbette girme bankaya. Ama o kadar da kolay değil. Nerede imtihan olacaksın? Nerede imtihan olacağız? Selamun aleyküm bizim parolamızdır. Bir, Peygamber Efendimizin isteği budur bizden. İki, selam Allah'ın adıdır. Üç, selam muhteşem bir duadır. Dört, selam stratejik bir cümledir. Ne demek stratejik bir cümle? Kimlik gösteriyor. İyi günler dedin mi vatandaş görünüyorsun. Selamun aleyküm dedin mi hacı görünüyorsun. Elhamdülillah. Gitmesen de hacı diyorlar sana. Elhamdülillah. Selam stratejik bir cümledir. Selamdan utanamayız. Ama söylememizin sakıncalı olduğu yerlerde söylemeyiz onu. Selamun aleyküm ve aleykümüsselam. Bizim hayatımız, mematımız, rızkımız, her şeyimiz elinde olan Allah'ın adını anmış oluyoruz. Selamun aleyküm ve aleykümüsselam. Bu tavsiyesini Efendimiz Aleyhisselam'ın ne yapıyoruz? İnşallah icraata geçiriyoruz. Beşinci hadisi şerifimiz kardeşler. An Zeyd ibn-i Erkam radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem U'budillâhe keenneke terâhu fe innehu yarâk. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet et. Zira o seni görüyor. Sen onu görmüyorsan bile. Arkadaşlar, namaz kılarken böyle, oruç tutarken böyle, tavaf ederken böyle, zekat verirken böyle. Allah'ın gözünün önündeyiz. Birisi Efendimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu bir yerde namaz kılarken ikide bir başını kaşımış. Başını kaşıyor. Efendimiz buyurmuş ki kalbi Allah'la olsa eli saçında olmazdı demiş. Namaz kılıyorsun, Rabbinin huzurundasın. Böyle inanıyorsun ama namazda herhangi bir şekilde o huzurda yapılmayacak bir hareketi yapıyorsun. Bu ibadeti ne yapıyor? Seviye düşüklüğüne doğru itiyor. Bunun için Efendimiz Aleyhisselam'ın bize öğrettiği parola ne? Allah'ı görüyor gibi ibadet et. Sen göremiyorsun, o seni görüyor ama. Yeter. Onun görmüş olması yeter. Bu konuda broşürde yeterli malumat var. Özellikle vakti daraltmayayım. Altıncı hadisi şerifimize geçiyoruz. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ nazara ahadukum ilâ men fuddile aleyhi fil mâli vel halk فَلْيَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهِ Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizden biriniz malda ve yaratılışta kendisinden daha üstününü gördüğünde kendisinden daha aşağıda olana baksın. Taktik öğretiyor kardeşler. Yani benim çocuğum işte topal doğdu. Felçli doğan çocuk da var. Ben işte çok yakışıklı değilim. Simsiyah olan da var. İbadetlerde hep bizden yukarıdakilere bak. Ebu Bekir'e bak. Yaptığın ibadet yetiyor mu o zaman sana? Ebu Bekir'le ölç. Niye Karun'la ölçüyorsun zenginliğini? Mal ve benzeri nimetler konusunda Allah'ın verdiğine razı oluruz.
Çalışırız. Ne kadar gelirse razı oluruz. Daha bir üstünüyle kendimizi ölçmeyiz.

oturduğum ev bana yetiyor mu? Yetiyor. Damından su akıyor mu? Akmıyor. Niye bunu satıp yenisini alıyorsun? Herkes yeni bir ev alıyor. Ya sarar herkes yeni ev alıyor zaten. Bu bir taktik, hayat taktiğidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurlu yaşamanın yollarını bize gösteriyor. Çünkü Karun'a kadar rahat edemezsin sen. Karun da bu kadar mal yeter demedi ki. Anahtarlarını develer taşıyamıyordu. O kadar zengindi. Gene mal savaşı yaptı. Daha üstü yok bu mal sınırının. Sınırı yok. Bitmiyor. Ama kanaati olan, Allah'ın verdiğine hamd eden, huzur içerisinde yaşar. Kimseyle de cedelleşmez. Ama daha üstünün hep yukarıyı, daha çok malı, daha iyi mobilyayı, daha iyi nimetleri, daha lüksü arayan hiç derdi bitmez. Onun taksidi hiç bitmez. Hiç bitmez o taksit. Yedinci hadisi şerife de geçelim arkadaşlar. An Enes'in radıyallahu anh, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eksirû min tilâvetil Kur'ân fî buyûtikum, فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذ۪ي لَا يُقْرَأُ ف۪يهِ الْقُرْآنُ يَقِلُّ خَيْرُهُ يَكْثُرُ شَرُّهُ وَيَض۪يكُ عَلَى اَهْلِهِ Enes İbni Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Evlerinizde çok Kur'an okuyun. Zira Kur'an okunmayan evin hayrı azalır, belası çoğalır. O ev içindekilere dar gelir. Kim demiş arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Abla, boşuna mobilyayı değiştirme. Rahle nerede? Rahle! Kur'an koyduğun rahle nerede? Bu mobilyalar değişti, bitlendi, pirelendi. Kimi kandırıyorsun be? Sen bitlendin. Sen pirelendin. Kaç ay oldu son okuduğun hatim? Hangi cüzdesin? Çocuklar hangi cüzde? Eksirû min tilâvetil Kur'an. Çok Kur'an okuyun evlerinizde. Bu ev niye eskidi? Niye bunalttı? Dedenin evini hatırlıyor musun? İki tahtanın arasından fare girecek kadar dökük yıkık bir kulübede oturuyordu. Nasıl huzurlu yaşadılar 90 sene? Evlerimiz niye mezarallığa döndü kardeşler? O evlerde cemaatle namaz kılmıyoruz. O evlerde Kur'an hatmedilmiyor. Ramazan'dan Ramazan'a, o da işte çok misafirler gelecek de çok Kur'an okunacak. Öyle değil, öyle değil. Ramazan bitti. 11 ay ne okuyacağız? Hepimiz evlerimizdeki huzursuzluğun nedenini araştıralım kardeşler. Niye evlerimiz bize dar geliyor? Yıkma dökme 4 tane ağacın çakılı olduğu bir evde insanlar nasıl yaşadılar da bu beton bombalarının içinde nasıl yaşayamıyoruz biz? Niye evlerimizde havasızlık çekiyoruz? Klimasız bu insanlar nasıl yaşıyorlardı, biz niye klimayla da rahat edemiyoruz? Çünkü evlerimizin hayrı azaldı, belası çoğaldı. Doğurduklarımız başımızın belası oldu. Edindiğimiz malımız bizi köle etti kendisine. Koltuk alıyorsun, üstüne oturamıyorsun eskir diye. O senin üstüne oturuyor. Koltuk senin üstüne oturuyor. Daha ne bela versin sana Allah? Yetmedi mi bu bela? Yetmedi mi? Eve bulaşık makinesi alıyor. Aman kadıncağızın eline deterjan değmesin, Allah'ın nimeti. O bulaşık makinesine koyuyor bulaşıkları. Bir kilo deterjanını alıyor, koltukları siliyor bu sefer. Gene deterjansız hayat yok. Koltuklar bitiyor, öbür gün halıyı siliyor. Temizleyiciye veriyor halıyı, iyi yapamamış diye bir daha fırçalıyor. Allah bela verirken Ebu Cehil'i mi gönderecekti? Halıyı göndermiş sana zaten. Koltuğu göndermiş. Niye gülüyorsunuz arkadaşlar? Masal mı anlatıyorum? Masal mı anlatıyorum? Uzaydaki bir evden mi görüntü anlatıyorum? Kur'ansız evler bela evlerdir. Biz Kur'an okumayan, Kur'an okumaktan zevk almayan, Kur'an-ı Kerim'i şu gün hatmettim diye elhamdülillah diye sevinemeyen insanlar olursak eğer, Allah

0: bize mümkün olduğu kadar evimize sığdı sığmadı mobilya verir. Sil dur mobilyaları sen. Ömrün mobilyayla geçer. Şimdi güya eldiven takıyor kadınlar deterjan elini yakmasın diye. Akşam gene hastaneye gidiyor tabii. Niye? Eli yanmasın dediği terde deterjanı koklamış akşama kadar. O alanın üstünde git gel git gel. Makineyi beğenmezler. Çünkü ihlasla yapmıyor makine ya. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Nerede ruhlara şifa Kur'an? Bu hep okunu ölünce mi okunacaktı? Hastalara mı okunacaktı? Niye Kur'an'dan şifa bulmadık? Niye Rabbim ne buyuruyor diye Kur'an'a müracaat edemiyoruz? Tekrar bu hadisi şerifi okuyalım kardeşler. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Ekthiru min tilavetil Kur'ani fi buyutikum fe innel beytellezî la yukra'u fîhil Kur'anu yakillu hayruhu yeksuru şerruhu ve yadîku ala ehlihi. Evlerinizde çok Kur'an okuyun. Zira Kur'an okunmayan evin hayrı azalır, belası çoğalır, o ev içindekilere dar gelir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Arkadaşlar, eskiden insanlar 3 kardeş 5 kardeş bir evde otururlardı. Ana baba o evde otururdu. İşte ortada bir hol var, 2-3 tane oda var. 20 nüfus, 25 nüfus bir evde otururlardı. Bu ev bize dar geliyor demedikleri gibi bayramlarda misafir gelince 40 kişi yatar kalkarlardı o evlerde. Bir misafir değil, kocaya gitmiş kızımız gelince oturtacak yer yok evlerimizde. Bundan 100 sene önce evi 140 metrekare olan kaç kişi vardı Türkiye'de, İstanbul'da? Onların evleri saray diye şimdi müze olarak geziliyor. 100 metreden fazla. İnsanların 5-10 çocukları vardı. Kiminin 2 hanımı, 3 hanımı vardı. Bir evde oturuyorlardı. Ne oldu? Niye daraldık? Niye daraldık? Çünkü ruhlarımız büzüldü. Kur'ansız ruhu ev genişletmiyor. Niye akşam yatmadan, Işıklar söndürülmeden bir sahife Kur'an okumadan yatıyoruz? Bir sahife en azından niye bir Kur'an okumuyoruz? Niye çocuklarımızın hatmi olmuyor? Birinci çocuğumuz 12. cüzde, ikinci çocuğumuz 7. cüzde, ben 16. cüzde. Allah, bir hafta onun hatmi bitiyor. Ona bir dua yapıyoruz, öbürünün hatmi bitiyor. Ya Allah, ya Allah, vakit mi alıyor Kur'an? 5 dakika okusan 4 sayfa okursun. 5 dakika ayırsan 4 sayfa okursun, yılda 1,5 hatim yapar bu. 5 dakika nedir? 5 dakika nedir? Kur'ansızlığın bedeli çok ağır arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rica ediyor. Ümmetine diyor ki, bari Ali İmran suresi ile Bakara suresini muhakkak yılda bir defa evinizde okuyun buyuruyor. Çünkü Bakara ve Ali İmran suresinin girdiği evde şeytan barınamaz buyuruyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kardeşler, Kur'an'a döneceğiz. Başka hiçbir çaremiz yok çünkü. Bugün bu 7 aşıyı bünyemize soktuk. Elhamdülillah, Rabbimize hamdolsun bunları bize dinletti. Kardeşler, bunlar bir hocanın sözleri değil. Allah peygamberine vahyetti. Peygamberi ashabına söyledi. Allah onlardan razı olsun. Ashabı da bize ulaştırdılar. Allah lütfetti, kerem etti. Bugün de bize dinletti. Elhamdülillah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
1: olma. Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. altın

0: teknoloji çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.

0: Rafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı Cumartesi ve Pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala men arsalahu rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihtedâ bihedihi ila yevmiddin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra iman kalplerine tam yerleşmemiş olanlar ve siyasi hırs taşıyanlar ne yazık ki İslam'dan uzaklaşma yolunu tercih ettiler. İrtidat edenler ve irtidat ifade eden, mana taşıyan hareketlere girişenler oldu. Bunların başında şüphesiz Müseylimetül Kezzab gelir. Bir başkası Esved el-Ansi diye meşhur olan şahıstır. Evet, daha da var. Dolayısıyla Esvedül Ansi, bayanda da o şey vardır. Esvedül Ansi büyücüdür. Yani büyü marifeti olan bir insandır, sihirbazdır. Olağanüstü gösteriler yapabilen, illüzyonist diyorlar şimdi bir de. Yani o da eklendi ona. Farklı bir şey esasen yani. Dolayısıyla o da eklendi. Bu nevi kabiliyetleri olan birisidir. Yine bir cinle irtibatı vardır. Ondan da bilgi sızdıran, aldıran birisidir. Bu marifetlerini de kullanarak dolayısıyla insanları kendisine cezbetmesini başarıyor. Ama Allah Resulü'nün gönderdiği bir fedaiden kurtulmayı başaramıyor. Dolayısıyla daha Peygamber Efendimiz hayattayken vefatından bir ay önce bu alçak temizleniyor. Ama Müseylimetül Kezzab çok büyük bir tehlike arz ediyor. Biliyorsunuz daha sonra Yemame Savaşı'nda çok tehlikeli bir savaş olmuştur. O günlere kadar yaşanan savaşların en tehlikelilerinden birisi yaşanmıştır. 40 binlik bir orduya sahip bir insandır. Ama onu da nasıl diyeyim kurtaramamış. Halid İbni Velid'in 12 binlik ordusu yerle bir etmiştir. Üstelik Halid İbni Velid sadece savaşı kazanma yönünde taktik işlemez. Hazreti Ömer'le biraz anlaşamıyorlar o konuda. İmha harbine de düşkün birisidir. Şöyle diyeyim isterseniz daha kuru ifadeyle yendiği yere serdiği insanın kökünü de kazır. Öyle bir yapısı var. Müseylimetül Kezzab'ın da bir nevi kökünü kazımıştır. Çok dehşet bir şekilde çökertmiştir bütünüyle. Yendikten sonra da peşini bırakmayan bir yapısı vardır. Bunu şunun için bunun derinliklerine dalıp gitmeyeceğim. Dolayısıyla Ebubekir radıyallahu anh'ın Hilafet devresinde Ebu Bekir radıyallahu anh gerçekten o yumuşak bilinen insan, o namaz kılarken gözyaşlarını tutamayan insan, o merhametiyle, şefkatiyle tanınan insan, halifeliğin gereği olan çelikten irade kesilmeyi gerçekten başarmıştır. Üsame radıyallahu anh'ı Allah Resulü hazırlamıştı orduyu, Allah Resulü hazırlanınca Medine'yi terk edememişti. Orduyu yola çıkartmıştır. İrtidatlar baş gösterdi. Ordunun Medine'de kalması gerek. Ne olur yola çıkartma denilmişse de bu orduyu Allah Resulü hazırladı. Ben durdurmayacağım demiştir. Üsame'yi orduyla Allah Resulü'nün yönlendirdiği istikamette yola çıkartmıştır. Bu aynı zamanda İslam ordusunun gücünü de göstermiştir. Bunu şunun için söylemek istiyorum. Demek ki Medine'de zaaf yok. Demek ki Medine hala güçlü, böyle bir orduyu gönderebiliyor demiştir. Ordunun gittiği istikametlerde hakikaten o da vazifesini dört dörtlük başararak dönmüştür. Hem o gittiği bölgede sükunete sağlamıştır, hem de diğer bölgelere de gözdağı vermeyi başarmıştır. Yine biliyorsunuz biz zekat vermeyelim. Çünkü mal canın yongasıdır. Kolay kolay verilmiyor. Dolayısıyla bizi zekattan muaf tutun diyen insanlara yine hepinizin bildiği Ebu Bekir radıyallahu anh vallahi Allah Resulüne verilen cılız bir deveyi vermeyi reddetseler harp açarım demiştir. Çünkü bu Allah'ın bir ibadetini bir farzını inkar manası taşıyor tereddüt etmem demiştir. Hazreti Ömer bile sertliğine rağmen yumuşak davranılmasını şu tehlikeler atlatıldıktan sonra ağızlarının payının verilmesini teklif etmişse de Ebu Bekir radıyallahu anh ona da geçit vermemiştir. Ve çok geçmeden Mevla onu muzaffer eylemiştir.
bütün mürtetler bastırılmıştır. Onların bastırılmasıyla tabii ve yaşanan kayıplar sebebiyle de Kur'an-ı Kerim cem edilmiştir. Bu noktaya tekrar döneceğimiz için oraya girmiyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yılları dolayısıyla bütün bunlarla mücadele etmek, sahabiler de meşgul sindirmek, yeniden huzur ve sükunu sağlamakla geçmiştir. Onun arkasından Hazreti Ömer devriyle beraber oldukça istikrarlı bir zaman dilimi başlamıştır. Bu devrede fıkıh daha ziyade mürtetlere cevap veren, İslam'ın ana yapısını koruyan, farzlarını, vaciplerini, haramlarını, işte helallerini netleştirme mücadelesi vererek çevresindeki İslam olduğunu, Müslüman olduğunu söyleyen insanlara İslam nasıl yaşanır bunu öğreten, bunun üzerine titizlikle duran bir yapıya bürünmüştür. Taif bile biliyorsun çok geç Müslüman olmuştu. Onun Müslüman oluşuyla Allah Resulü'nün bu dünyadan ayrılısı arasında çok fark yoktu. Ama Taif İslam'da sebat etmiştir. Başlarına verilen, vali olarak verilen genç delikanlı, ey Taifliler, bu cehaleti siz işlemeyin. Allah dinine son girenler oldunuz. Böyle bir hatayı yıllar yılı işledik. Sakın ilk terk etme alçaklığını yaşamayın demiştir. Gerçekten Taif sebat etmiştir. Bütün bunlar ciddi bir başarıdır. Çünkü Peygamber Efendimizin tavrından da görüyorsunuz, İslam'a giriş kapısını geniş tutuyor. Ama sonra öğrenirler, istikrar bulurlar ümit ediyor. Birçokları öğrenmiş ve istikrar bulmuştur. İstikrar bulamayanlar, teslim olanlar, yani İslam'a boyun bükenler ama İslam kalbine yerleşmemiş olanlar ne yazık ki öbür yolu tutuyor ise de Mevla onlara fırsat vermiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh kararlılığı bunu önlüyor. Daha sonraki yıllarda giderek ihtilaflar başlıyor. İhtilaflar, biliyorsunuz Hazreti Ömer hayattayken ihtilafa kolay yer yok. Hazreti Ömer geçit vermiyor. Hatta yine paylaşmış idik, Halid İbni Velid radıyallahu anh komutanlıktan alındığında, çevresinde mektubu okuduğunda ve komutanlıktan alındığını çevresine duyurduğunda, orada bulunan şahıslardan birisi, bu bir fitnedir, geçit vermeyiniz manasında bir kelime söylemiştir. Halid İbni Velid derhal atılmıştır. Hazreti Ömer hayattayken fitne olmayacak demiştir. Bu bir imtihandır. Ben Ömer için değil, Ömer'in Rabbi için savaşıyorum ve cihad etmeye nefer olarak da devam ederim diyerek hakikaten büyüklük göstermiştir. Hiç itiraz etmemiştir. Sonraki günlerde de er olarak, bir nefer olarak mücadelesine de devam edip küsüp gelmemiştir. Devam etmiştir. O devirler, yalnız şöyle bir şey var, bu devirde büyüme çok hızlı olmuştur. Ordular neredeyse Ermenistan'a gelmiş dayanmışlardır. Azerbaycan'a dayanmışlardır. Azerbaycan topraklarında ilerlemişlerdir. Oradan bizim Erzurum'a doğru da sarkmalar olmuştur. Öbür taraftan Mısır ve Kuzey Afrika'ya doğru genişleme olmuştur. Bizans toprakları her geçen gün Bizanslar İslam'a toprak kaybetmeye başlamışlardır. Bu sadece toprak kazanması meselesi değil. Binleri kazanıyorsunuz. O binler yeni bir mücadelenin içerisine giriyorlar. Şöyle diyeyim, belki de bu devrede uzaktan konuşuyoruz. Şöyle bir nefes alıp, bu Müslüman olan insanlar İslam'ı nasıl yaşamalı? Gönüllerine sinecek şekilde. Gerçekten İslam nedir? İnsanlardan ne ister? Nasıl bir hayat tarzı arzu eder? Bunun sindirilmesi için birkaç yıllık bir nefese ihtiyaç vardı. Ama büyüme devam etmiştir. Bu büyümenin, bu İslam'a girmenin, İslam'a girip ama İslam'ı yeterince anlayamamanın sıkıntıları Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman devrinde meyvelerini kötü vermeye başlamıştır. Karışıklıklar çıkmıştır biliyorsunuz. Bunun elbette ki düşünce tarzına tesiri vardır. İlk olarak da biliyorsunuz fıkhi ihtilaflar hiçbir zaman ayrılığa ve düşmanlığa sebep olmamıştır. Bunu bastırarak söylüyorum.
Çünkü günümüzde sık sık işlenen konulardan bir tanesi de Hanefi mezhebinin sanki Şafii'ye, Şafii'nin sanki Hanbeli'ye düşman olduğu şeklindedir. Bu ne o gün olmuştur, o yıllarda Hanefilerden önce, Malikilerden önce de olmamıştır. Bastırarak söylüyorum, sonra da olmamıştır. Sebebine geleceğim. Ama ilk çatlaklar akidevi alanda olmuştur. Ve siyasi yapılı olmuştur. Belki de ilk diyebileceğimiz, ikisi birbirinin içerisine girerek, aynı kalplerde hırslar taşınarak olmuştur. Birinci açık ve net tavır ne zaman ortaya çıkmıştır? Hakem hadisesinde ortaya çıkmıştır. Hazreti Ali devrinde ortaya çıkmıştır. Hakem hadisesine üstelik Hazreti Ali kendi karar vermemiştir. Hakem hadisesini kabullenmemiştir. Madem cihat meydanına çıkıldı, savaşa çıkıldı, bu hadise cihat meydanında bitecek demiştir. Çünkü burada canlar verilmiş. Burada netleşsin demiştir. Ama hani bilmeden alim kesilen, yazmadan katip kesilen çok bilmiş insanlarımız vardır. Halen var. Yani bunu tenkit içinde demiyorum. Biraz haddini bilmeme açısından diyorum. Hemen fikirler yürütülmeye başlamıştır. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i nasıl rehber edinen, Allah'ı Rab bilen, Resulü Peygamber taşıyan insanların üzerine hakemliği kabul edip de öldürmek için mi yürüyeceğiz? Kur'an-ı Kerim aramızda hakem olsun diyenlere mi karşı savaşacağız diyerek Hazreti Ali radıyallahu anh hakemliği kabulliğe icbar edilmiştir. Hakemlik hadisesinde de Amr İbni As, Ebu Musa'l Eş'ari'ye oynayacağını oynayınca bu sefer hakemlik hadisi daha büyük soğukluk, daha büyük düşmanlık getirmiştir. Şimdi bunların da derinliklerine girmeyeceğim. İnşallah siyerde bütün bunları, riddet hadiselerini, bunlar nedir paylaşırsınız. Ben sadece bana faydalı olan bölümlerini alıyorum. Zaman zaman derinliğine girerim yani fayda ifade ettikçe. Ama aynı grup, içerisinde daha çok aynı insanların bulunduğu grup, daha sonra hakemlik hadisesi büyük bir hataydı. Allah'tan başka hükümran, Allah'tan başka hakem tanımak, Allah'tan başkasının hükmüne boyun bükmek manasına geliyor idi. Bu küfürdü, bu dalaletti. Biz bundan tövbe ettik, siz de tövbe edin demişlerdir. Ali radıyallahu anh, hakemlik hakeme gitmek bir hataydı. Biz gitmek istemedik, siz gittiniz. Siz ısrar ettiniz. Ama bir insanın arasındaki bir meseleyi hakem yoluyla çözmesi, sulha bağlanması gayri İslami değildir. Yani bu insanlar karşıdaki insanı kaybetmek veya şöyle korkusunda olsa doğruyu söyleyen, özellikle Hazreti Ali çok net konuşan bir insandır. Bu gayri İslami bir tavır değildir. İslam'da hakim vardır. O da Allah'ın hükmünü korumakla yükümlüdür. Hakeme müracaat da vardır. Hakeme min ehlihe ve hakeme min ehli. Ne yapıyorsunuz? Karı koca kavgalarında da ilk yapılacak hadise bir tanesi aralarında çözerlerse genellikle büyük hadiselere kıracak laf söylerler. İki taraftan aklı başında bir kişiyi kadının ailesinden, aklı başında bir kişiyi erkeğin ailesinden seçiyorsunuz. Ailenin problemlerini onlar çözüyor. Onlar çözmeli. Bu da bir hakemlik hadisesi. Dolayısıyla bu ve benzeri müminlerin hakem, Allah Resulüne hakem olarak Beni İsrail'de gelirdi, Müslümanlarda gelirdi. Hatta diğerlerinden bile gelen vardı. Aramızda hakem sen ol derlerdi. Hele de haklı olduğuna inanan, mutlaka hakkının kendine verileceğine inandığı için Peygamber Efendimiz'i tavsiye ederdi hemen. Şimdi durum bu olunca, dolayısıyla hakemlik hadisesi başkasının hükmüne razı olmak, Allah'ın hikmine ters düşmek manasına değil, Hazreti Ali radıyallahu anh, evet hakem hadisesi bir hata idi ama uzlaşılamayan bir meseleyi çözmek için hakeme müracaat gayri İslami değildir. Bu bir hata değildir. Tevbeyi gerektiren, küfre düşüren bir hata değildir denildiği için bu inatlaşma giderek Hazreti Ali'yi de bütün İslam ümmetini de terk eden
hariciler topluluğunun oluşmasına sebep olmuştur. Bu nevi tavırlar haricilerde giderek fıkhi bir mesele değil, akidevi bir mesele haline gelmiştir. Onlara göre ameller imandan parçadırlar. Dolayısıyla iman artar ve eksilir. Farz olan bir ibadeti inanmayan değil, yerine getirmeyen, namaz kılmayan kafirdir. Oruç tutmayan kafirdir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah cihadı emrediyor. Cihat etmeyen kafirdir. Hakem tayin eden kafirdir. Nokta nokta nokta. İçki içen kafirdir. Nasıl diyeyim? Herhangi bir haramı, herhangi bir sebeple işleyen kafirdir. Dolayısıyla böyle bir anlayışla hareket etmeye başlıyor. Bu anlayış çok acı meyveler vermiştir. Belki bu meyvelerin en acısı Hazreti Ali radıyallahu anh'ın katledir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı düşman katletmemiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı Hazreti Ali'yi öldürmenin sevap olduğuna inanan ve İslam dışına çıkan, kendilerinin bu davada en samimi olduğunu iddia eden hariciler olmuştur. Ya sadece tabii biliyorsunuz Hazreti Ali'nin peşine değil, diğerlerinin peşine de düşmüşlerdir. Biri yaralı kurtulmuştur, birisi o gün camiye gelmediği için kurtulmuştur ama Hazreti Ali radıyallahu anh şehit olmuştur. Böyle bir zihniyetin meyvesidir. Dolayısıyla çatlakların derinliği ilk önce buradan başlar. Hazreti Ali radıyallahu anh'a yine biliyorsunuz haricilerden bir tanesi oturduğu yerden inil hukmu illa lillah diye bağırıyor. Bunu paylaştığımızı hatırlar gibiyim, bilemiyorum burada mı? Burada olması mümkündür. Kelimetü hakkin üride bihel batıl diye cevap veriyor. Sonra hükümlerini ifade ediyor. Sizinle bizim aramızdaki hukuk diye. Şimdi bu nevi hadiseler işte peş peşe birbirini doğuruyor. Bu insanlar artık ayrılıyorlar.

ayrıldıktan sonra da kendilerine göre bir akide, bir anlayış, bir fıkıh sistemi oluşturuyorlar. Onlar da akide ile fıkıh iç içe ve hepsine birden akide gözüyle bakıyorlar. Dolayısıyla savaşa katılmamak, farzı yerine getirmemek, haram işlemek ve benzeri İslam'ın ise hepsi küfürü gerektirdiği gibi İslami yaşayışlarına baksanız müthiştir. Asla namazdan geri durmazlar. Hep cihat meydanındadırlar. Ölümden korkmazlar. Böyle bir zümre oluşuyor. Dışarıdan bakıp değerlendiren insan için dört dörtlük insanlar. Çok da cesurlar. Savaştan da çekinmiyorlar. Bir harici Abbasiler devrinde, günümüzde artık yaşamıyor. Bu kadar sert, bu kadar gidersen yaşayamazsın. Daha ilk asırlarda tükeniyorlar. Ama şu yapının nasıl bir yapıya sahip olduklarını ifade için harici komutanlardan bir tanesi esir ediliyor. Kimi Abbasiler devrinde. Huzura getirildiğinde halife, komutanlar da huzurda, komutanların da zaferinde verdiği bir duygu var ya, bunların diyor hangisinden daha çok çekiniyordunuz diye hariciye soruyor. Harici sorunun cevabını anlıyor. Şöyle bir göz gezdiriyor, tanıyamadım diyor, arkalarına dönsünler diyor. Yani biz bunları önümüzde kaçarken görüyorduk demek. Çekinmiyor. Yani kendinden son derece emin böyle bir yapıları var. Ama bu zihniyet ümmeti Muhammed'i içten çok yaralamıştır. Yine Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Günümüzde ayrı anlaşılmalı ama o günlerde şöyle anlaşılmıştır. İnsanlar niceleri vardır ki ne sizin namazlarınız, ibadetleriniz onlarınkına yakındır. Yani çok namaz kılar, çok ibadet ederler ve çok Kur'an-ı Kerim okurlar. Ve bir başka hadiste de nice Kur'an-ı Kerim okuyanlar, devamlı Kur'an'ı ki tilavet edenler vardır ki okudukları Kur'an-ı Kerim burayı aşağı geçmez diyor. Kalbe inmez. Dışta kalır, zahirde kalır manasına vurgu yapıyor. Bunları hemen hemen devrinin bütün alimleri birinci derecede bu hariciler olarak almışlardır. Ve onlara uyuyor. Günümüzde de bunu dini müzisyenlik haline getirenlere herhalde uygulamak lazım. Çünkü onların da burayı aşağı geçtiğinin çok fazla kanaatini taşımıyoruz. Dolayısıyla bu ayrıca bizi ikaz eden bir hadis-i şerif olmalıdır. Şimdi ayrıca fikri anlayışlar ve siyasi anlayışlar birbirine takip etmeye başladı. Bu kargaşa devresi, bu curcuna devresi bir başka fikri yapının daha hazırlanmasına fırsat doğurdu. Yahudiler kendi dinlerini tahrif etmişlerdi. Daha başlar başlamaz Hristiyanlığı tahrif ettiler. Müslümanlığı tahrif için çırpınıp duruyorlardı, bulanık su işlerine yaradı. Dolayısıyla haksızlıklar çok defa kime karşı işleniyordu? Hazreti Ali'ye karşı işleniyordu. Hazreti Ali'yi aşırı büyütme başladı. Hazreti Ali'nin de razı olmayacağı derecede, hiç ki bir müminin razı olmayacağı derecede aşırı büyütmeler başladı. Burada en büyük rol oynayanlardan bir tanesi Abdullah İbni Sebe denilen Yahudidir. Giderek o noktaya getirdi ki Hazreti Ali'ye Hristiyanlıkta nasıl İsa Allah'ın oğluysa, Yahudilikte nasıl Üzeyr Allah'ın oğluysa, Allah'ın nasıl diyeyim mukaddes kıldığı kişi, giderek tanrılaşmış kişi olarak bakılması için propagandaya başladı. Zemin müsaitti. Hep haksızlıklara uğruyordu. Hep olgun davranıyordu. Hep yatıştırmak için çırpınıyordu. Kısaca bunun meydana getirdiği duygusal havadan istifadeyle böyle bir yakıştırma takip etti gitti. Hazreti Ali radıyallahu anh bu alçağı yakalattırdı, öğrenince ve yakılmasını emretti. Neden yakılma deniyor? Yakılma ile ilgili de yakmayınız diye canlılara bir hadis-i şerif var. Yakılmayla neden yakılma deniyor ama öfke galeyan edince bir de o yıllarda bu hadisin çokça bilinmediğini mi yaygın olmadığını anlıyoruz. Herhalde sonradan daha çok yayılıyor. Bu hadiseler sebebiyle de yayılıyor belki. Çünkü bundan önce de Ebu Bekir radıyallahu anh tekrar ediyorum. O yumuşak huyuna, mizacına, yumuşak kalpliliğine, merhametine rağmen Bedir'deki teklifinde

biliyorsun rağmen Füca'e denilen bir alçağı yaktırmıştır. Füca'e denilen birisi var. Füca'e mürtetlere karşı savaşacağını, mücadele vereceğini gelerek kendisini ikna etti ve inandırmış. Halifeden, Ebu Bekir'den yardım ve destek alarak insanların çete kurarak çullanmaya, malını gasp etmeye, el koymaya, nasıl diyeyim, harami gibi hazine yığmaya başlamıştır. Ve buna kimin adında kullanarak yapıyor? Halifenin adında kullanarak yapıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh onu yaktırmıştır, yakalamıştır, Cennetül Baki ile yaktırmıştır. Ama sonraki günlerde Ebu Bekir'in keşke Füca'yı yaktırmasaydım. Yakılmayı adam 50 kere hak etmiş bana göre de. Keşke yaktırmasaydım dedi. Yine bize gelen bilgilerdendir. Ya ikaz edildi ya böyle bir şey yaşıyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh da bu alçağı yakın demiştir. Abdullah İbni Sebe yanacak, ölecek adam. Bakınız iblis uğruna bir insan ne kadar fedakar oluyor. Ne demiştir? Ben size o ilahtır demedim mi? Bir insanı ancak ilah yakar demiştir. Bu kelimeyi bile adam davasına kullanmıştır. Ali radıyallahu anh götürün bu alçağı ne yapıyorsanız yapın demiştir. Yakmayın. Başka ne yapıyorsanız yapın tevzi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Ya Rabbi bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım.
9: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Âl-i İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

عَدْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye girerken
1: Euzu billahi'l azim ve bi vecihi'l

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Evet. Dolayısıyla bu nevi bir mücadele yaşanır. Bu da bir başka giderek işte Şia'nın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bu yetmiyormuş gibi daha sonra Hazreti Hasan, Peygamber Efendimiz'in övgüsü vardır. Bu yavrum, bu torunum insanların sulhuna vesile olacaktır diye hilafetten vazgeçerek kendi hakkı olan bir şeyi Muaviye'ye devrederek sulhu sağlamıştır. Ama bunun karşılığını mükafat olarak görmek yerine Hazreti Hasan radıyallahu anh zehirlenmiştir. Bu acılara acı eklemiştir. Alın size yeniden yayılan bir duygusal atmosfer, bu atmosferden beslenen bir Şia ortaya çıkmaya başlıyor giderek. Şia kelime olarak normalde taraftar manasındadır. Hazreti Ali'ye taraftar olanların adı ola gelmiştir. Ama giderek bu taraftarlık aşırı taraftarlığa ve çığırından çıkmaya meyletmiştir. Hazreti Hasan'ın bu şekilde zehirlenerek şehadet edilmesi de yetmiyormuş gibi Hazreti Hüseyin'in gerçekten vicdanı olan her vicdanı sızlatacak şekilde Kerbela'da şehit edilişi, şehit edenlerin de kim olduğunu Allah biliyor. Bunu günümüzde durmadan Sünnilere mal ediyorlar. Belki de o insanların çocukları Şii'dir şimdi. Vallahu alem. Çünkü İslam'a yeni giren, sinmeyen, hani kraldan fazla kralcı kesilen, birilerine yaranmak isteyen bir zihniyetin meyvesidir. Dolayısıyla o yıllarda zaten Sünni Şii ayrımı diye de bir ayrım yok idi. Ama acılara acı eklenmiş ve Hazreti Hüseyin hiçbir vicdana, hiçbir insanlığa, hiçbir ölçüye sığmayacak şekilde her zerresini, her anını İslam'ın reddedeceği bir şekilde katledilmiştir. Üstelik kadın, erkek, çoluk, çocuk olarak. Geriye kalanlar da oradan oraya, biliyorsunuz Zeynel Abidin geriye kalanlardandır ve çocuk yaşlardandır Yezi'de. Yani bir çocuğun, bir büyüğün bile kolay söyleyemeyeceği çok acı sözler söylenmiştir. Ama Yezid hepsine katlanmıştır. Dolayısıyla yakınlık göstermiştir. Ama her şey olup bittikten sonra, beri kanlar aktıktan sonra, zulüm işlendikten sonra, bu yeniden İslam alemine müthiş bir duygu seline sebep olacak, vicdanları titretecek bir ürperti sermiştir. Ve yeniden bulanık suda balık avlayacaklara yine fırsat doğmuştur. Ve Şia dolayısıyla hiçbir ilmi temelden ziyade bu duyguların üzerine

Hilafeti ondan alan Ebu Bekir'e öfke yağmaya başlamıştır. Hazreti Ömer'e öfke yağmaya başlamıştır. Hele Osman'a denilmedik laf bırakılmamıştır neredeyse. Ve bunların halifeliğine razı olan, onlara biat eden, İslam Cihat ordusunda yer alan, Hazreti Ömer'in, Osman'ın, Ebu Bekir'in yanında yer alan bütün sahabiye doğru öfke yönelmeye başlamıştır. Geriye bir avuç insan kalmıştır. Bize göre eftariyat sırası evet Ebu Bekir'dir, Ömer'dir, Osman'dır, Ali'dir. Böyle gider. Ama bir insan dese ki Hazreti Ali bunların en eftaliydi, halife de ona layıktı dese biz böyle bir insanı asla küfürle itham etmiyoruz. Bu bize göre böyle değildir. Biz de yanılıyor olabiliriz. Çünkü emarelere bakıyoruz, hayat tarzlarına bakıyoruz, halife oluş şekillerine bakıyoruz. Allah Resulü'nün ilk gününden yanında duruşlara bakıyoruz. Böyle bir değerlendirme takip ediyoruz. Bu olabilir. Ama öbürü de bize göre hatalı olmakla beraber İslam açısından tenkit edilecek bir tavır değildir. Bu görüşte olan sahabilerin içerisinde de nitekim tekrar ediyorum insanlar vardır. Ama daha sonraki yıllarda siz bir mümine dil uzatacak, küfürle itham edecek, gaspçı olacak, nasıl diyeyim hele denmedik laf bırakacak şekle gelirseniz bu boyutu değiştirmiştir. Ne yazık ki Şia böyle olmuştur. Şia bir taraftan böyleyken bir taraftan da yine Ehli Beyt'in içerisinden yetişen alimler vardır şüphesiz. Zahitler vardır. Zeynel Abidin gerçekten künyesidir bu biliyorsunuz. Gerçekten Zeynel Abidin'dir. İbadete düşkün, takvaya düşkün, zikre düşkün, mümince yaşamanın en güzelini sergileyen insanlardan birisi olmuştur. Cafer-i Sadık, hakikaten sadık bir insandır. Ve benzerleri, bu insanlardan gelen bilgiyi de Hazreti Ali'ye bağlılık sebebiyle reddedemiyorlar. Bir taraftan da işine gelmeyenleri de almıyorlar. Tıpkı günümüzde şöyle oluyor, bir şey yine ekranda rastlamıştım. Bir tane dedeye soruyorlar. Hazreti siz diyorlar camiye gitmiyorsunuz. Namaz kılmıyorsunuz. Gerçekten Hazreti Ali namaz kılmaz mıydı? Soru böyle sorunca duraklıyor. Duruyor, duruyor, duruyor. Yok diyor. Bizim Ali kılmazdı diyor. Şimdi muhabir tekrar soruyor. Gerçekten diyor. Yani bunu inanarak mı söylüyorsun? Hazreti Ali camiye gitmez miydi? Camide namaz kılmaz mıydı? Biraz daha duraklıyor. Bizim inandığımız Ali kılmazdı diyor arkasından. Şimdi kıldığını domuz gibi biliyor. Ama nasıl diyeyim? Bir şeye ona alet edecek. Böyle bir anlayış, böyle bir zihin yapısı kullanıyor. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh ki namazını, niyazını hepimiz biliyoruz. Nasıl diyeyim? Vefat ettiğinde bile camideyken vefat etmiştir, şehit edilmiştir. Bütün bunları biliyoruz ama başka tarafa kullanılıyor. Şimdi giderek nasıl diyeyim? Bir taraftan bu sözler var, bir taraftan namazı, camiyi, Beytullah'ı, Kur'an'ı her şeyi inkar eden bir yapısı da oluşmaya başlıyor geride. Böylece Şia kendi arasında bölünmeye başlıyor. Bunu ileride tek tek bilgi verirken daha yeniden vereceğim. İçerisinden namaz kılanı çıkıyor. İmamiyesi çıkıyor. Bir de imamlarla ilgili bir hadis-i şerife dayalı olarak imamiyesi çıkıyor. Dolayısıyla Caferiyesi çıkıyor. Bütün Zeybiyesi çıkıyor. Bunlar namaz kılan takımı. Namaz kılmayan, gusül dahi etmeyen, İffet ar namus denilen şeyi hiç bilmeyen Hazreti Ali'yi ilah gören ve bunların çeşitlerinin içerisinde Hazreti Ali esasen Peygamber Efendimiz'e Hazreti Muhammed'e benziyordu. Cibril vahiy Hazreti Ali'ye gelecekken şaşırarak Muhammed'e getirdi. Ki gönderen kim, getiren kim, nasıl diyeyim her şeye bütün bunları söyleyen insanlar türedi. Halen var aramızda olanları söylüyorum. Daha önce yine bir vesileyle gündeme gelmişti. Buna tekrar döneceğiz yani inşallah hakkında tekrar bilgi verirken. Ne diyor? Sabahın seher vaktinde Ali'yi gördüm Ali'yi. Bunu bizim arkadaşlarımız da Ezgi diye radyo İslami diye radyoda çalıyorlar. Sabahın seher vaktinde Ali'yi gördüm Ali'yi. Bu bir problem değil. Daha Musa ile Tur Dağı'nda Ali'yi gördüm Ali'yi. Bu çok şey. Musa ile Tur Dağı'nda olan Cenab-ı Allah'tır. Haşa oradaki Ali'ydi manasına gelir ve bizim insanımız bunu ezgi diye söylüyor.
Başkanlar

Öyle, bu en tehlikelisi tabii. Tehlikesi. Bundan tehlike var da radyolarda söylenen tehlikesi, yoksa 12 imamımız uyamasın demedim mi, demedim mi, demedim mi, yensiz yakasız gömlektir giyemesin demedim mi diye söylemeye devam ediyoruz. Bu da öyle bir türküsü. Veya sonra türkü mü dersiniz, artık şarkı mı, ezgi mi dersiniz, karma karışık. Ama bu en azından o kadar tehlikeli değil, o bir başka manaya geldiği için ve bizim insanımız, tekrar ediyorum, bunu İslami bir şey zannedip gündeme getiriyor, radyolardan millete dinletiyor. Ama dolayısıyla gördüğünüz gibi o yıllarda evet fıkıh olmuştur. Nice alim milletin problemlerini çözmüştür. Fıkhi bilgi, verdiği bilgi tabii hakkında ayet yoksa, açık hadis yoksa ve benzeri yoksa, birbirinden farklı kanaatlere de insanları vardırmıştır. Farklı bilgiler de söylenmiştir. Hatta bu farklı kanaatler o sahabiye dönünce, iletilince, bakın onunku doğru diyenler de olmuştur. Onunku doğrudur, onu alınız, onunla amel ediniz diyenler de olmuştur. Farklı kanaat bu bir bakış açısıdır, öbürü bir başka bakış açısıdır diyenler de olmuştur. Şimdi bunun misalini vereyim. Günümüze getirecek misal vermek gerekirse, misal olarak söylüyorum, Hoca Efendi'nin bir tanesi Safa Merve, artık Kabe yapıldığı için, bina genişlediği için Safa Merve'yi de içerisine almıştır. Dolayısıyla orası da artık ne sayılır? Mescitten sayılır. Bir mescit ne kadar genişlerse genişlesin, genişlediği alan asıl mescit adını alır diyor. Hüküm böyledir. Dolayısıyla orası da asıl mescittir. Artık oradaki cami hükümlerinin hepsi geçerlidir diyor. Şimdi aynı konuda misal söylüyorum. Aynı konuda bu fikre hürmet etmekle beraber, baş tarafını kabul etmekle beraber, çünkü mescit ne kadar büyürse büyüsün asıl mescit hükmünü alır. Bu doğru. Safa Merve'nin o hükmü aldığı kanaatinde değilim ben. Niye değilim? Çünkü ayrı bir ibadetin mekanıdır. Mes'adır. Say mekanıdır. Kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Dolayısıyla mesela orada bir insan tavafta abdest almak zorundadır, ama orada abdestli olmak sünnettir. Yani sayı, abdesti bozulan bir insan abdestsiz olarak sayını tamamlayabilir. İzdihamda gideceksin, alacaksın, grubunu kaybedeceksin, şöyle olacak, böyle olacak. Sayda bu tamamlamayı yapabilir. Bütün bunları düşündüğünüzde vallahu alem, orası farklı bir ibadet mekanıdır. Dolayısıyla mescidin aslından saymak, her ne kadar üsküyü gölgelendiyse, aynı bina içerisine geldiyse de saymak mümkün değildir diyesiniz geliyor. Benim içimi mesela bu daha rahatlatıyor. Ama bir taraftan da içim diyor ki o haklı, sen de haksız olabilirsin. Veya ben haklıyım, o da haksız olabilir. Böyle bir kanaat içinizde belirgin olan, ilmen vardığınız nokta hangisi ise onu söylemekle mükellefsiniz. Ama bu demek değildir ki öbürününki yanlıştır. Nasıl diyeyim, bütünüyle dışa atılır diyemiyorsunuz. Bunu da şunun için anlattım. Bu ve benzeri bakış açıları ve değerlendirmeler de olmuştur. Ama bunlar henüz mezhep haline gelmemiştir. Henüz aradaki ayrılığa ne o tarihte sebep olmuştur, ne de sonraki tarihte sebep olmuştur. Bunu tekrar üzerine duracağız, çünkü fıkıh alanında neticeyi de ilerleyeceğiz. Diğerleri arasında dolayısıyla ne oluyor? İtikadi mezhepler fıkhi mezheplerden önce ortaya çıkmaya başlamıştır. Çünkü ilk çıkan itikadi mezhep olan harici kendisiyle başkalarının arasına kesin çizgiler atmıştır. Başkalarıyla arasına mesafe koymuştur. Peşinden Şia, gördüğünüz gibi böyle yavaş yavaş gelişerek türemiş, büyümüştür. Çok geçmeden Mutezile ortaya çıkmıştır. Aklı ön plana çıkaran bir mutezili anlayış ortaya çıkmıştır. Ve ilk tartışılan konularda, onu da ortaya çıkarılan sebeplerin başında tevhid üzerine tartışmalar olmuş, kader üzerinde tartışmalar olmuş. İlk tartışılan mevzular hemen hemen siyasilerin dışında budur. İlmi alanda tevhid üzerine tartışma, kader üzerinde tartışma, iman amel münasebeti üzerinde, iman amelle bir midir, bütün müdür, değil midir? Amel imandan parça mıdır, değil midir? Bunun üzerine olmuştur. Cenab-ı Allah'ın sıfatları üzerine olmuştur. Cenab-ı Allah'ın sıfatları üzerine olmuştur. Müteşabih, manası açık ve net olmayan, tefsire muhtaç olan ayetler de olmuştur. Ve bunların çoğu, %90'ı, belki 99'u
fıkhi

konu değildir. Daha ziyade itikadi konularla ilgilidir. Şimdi mesela Allah'ın sıfatları ile ilgili nasıl olmuştur? Cenab-ı Allah biat edenleri ifade ederken ne diyor? Yedullahi fevka eydihim diyor. Allah'ın eli onların biat için birbirlerine tutan elinin üzerindedir. Bu haşa Allah'ın gerçekten eli vardır da mı üzerindedir? Yoksa kudretiyle, rızasıyla tecelli ederek mi onların elidir? Tevil ederseniz ay suçlayanlar olmuştur. Etmezseniz bu şekillendirmedir diyenler olmuştur. Hakikaten kolay bir mesele değil yani bazen. Şimdi bunun biraz daha zorunu, biraz daha nasıl diyeyim, zihinlerdeki tasavvurunu vurgulamaya başlayalım. Misal olarak söylüyorum. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْل۪يمًا diyor. Cenab-ı Allah Musa ile konuşmuştur. Şimdi selefi meyilli olanlar diyorlar ki ayetler tevil edilmemeli. Nasılsa öyledir. Bu bir teslimiyet ifadesidir bir açıdan. Ama bazen teslim ve eri oluyorsanız, tevil etmiyorsanız bu da çok ciddi bir tevil olur. Nasıl? Geliyorum şimdi nasıl tevil olacağını. Yahu biz bunu dediğiniz gibi dedikleri şu. Arapçada konuşmadan ne anlaşılıyorsa bu ayetteki murat da odur. Çünkü açık bir Arapça ile indirilmiştir Kur'an-ı Kerim. Bir Arabi mübin diyorlar. Pekala böyle deyince ne oluyor? Konuşma. Biz onu dil, dudak ve dişlerimizle şekillendiriyoruz. Boğazımızdan ses veriyoruz ve onu kelime kalıplarına döküyoruz. Böyle bir seslendirme midir akla geliyor? Onu taşıyan hava var, tel var, su var, katı madde var. Neyle ulaştıracak madde de var. Halbuki Halık mahluka muhtaç olmaz. Hava mahluktur, teller mahluktur. Hani demişler, nasıl diyeyim, birisi söylemiş ya, bizim ülkede İngiliz bir kazı yapıldı, teller çıktı 200 yıl öncesine ait. 200 önce bizde telefon vardı. Temel hemen atılmış. Vallahi bizde de kazı yaptılar, hiçbir şey bulamadılar. Demek ki bizimkiler telsiz kullanıyordu demiş. Onun gibi taşıyacak bir madde olacak neticede. Günümüzde telsiz çıktı. Ses dalgaları taşıyor, bilmem ne taşıyor. Şimdi eğer bunu böyle dersek, Halık mahluka muhtaç olur. Gelin şöyle diyelim. Cenab-ı Allah Musa ile konuştu. Rabbim böyle buyurdu, böyledir. Nasıl olduğunu bilmiyordum. Bilmiyoruz bunun. Keyfiyetini bilmiyoruz. Gelin burada duralım. Yok diyorlar. Nasılsa öyle. Sağa sola çekmeyin. Tekvile de götürmeyin. Ya tekvile götürmüyor zaman senin yaptığın da böyle bir şekillendirmeye uygun bir tekvil oluyor. Çok tehlikeli de bir tekvil oluyor. İnandıramıyorsunuz. O zaman ne diyelim? Kendi ifadelerini söylüyorum. Kemâ yelîku bi celâli. Nasıl diyeyim? Anına, şanına yakışır şekilde konuştu diyelim. Kemâ yelîku. Bu bizi teşbihten kurtarır. Başkasınınki gibi değil. Ya öyle diyeceğimize Rabbim konuştum diyor. Âmentü billah ve bime câe min indillah. Allah'a da Allah'tan geleni de inandım. Bilmiyorum, aklım yetmiyor. Her şey bizim aklımız yetiyor mu? Yetmiyor. Gökyüzüne aklın yetsin de göreyim. Git git git git git git git. Nereye gideceksin? Dünya bitiyor mu? Bitmiyor. Veya belki bitiyor. Vallahi bittiği yerde ne var? Kabuk mu var? Zar mı var? Ne var? Zar varsa kalınlığı ne kadar? Zarın öter tarafında ne var? Gitmiyor işte. Yetmiyor. Yetmiyorsa yet. Ya Rabbim sen bilirsin diyelim ya. Bu kadar mı zor? Aklımız yetmiyor. Dolayısıyla yetmediği yerde durmak yerine Arapça ile inmiştir Kur'an-ı Kerim. Arapçada nasıl anlaşılıyorsa öyle anlaşılmalı, tevil edilmemelidir diyorsan bazen o tevil edilmeyen çok acı bir şekilde tevil edilmiş olur. Sadece şekillenmiş de olur. Tevil ha. Bir şeyi öbürüne yormak demek. Yani tevil etmeyelim şu diyorum. Ha, başka mana çekmeyelim. Konuşma diyorsa konuşmadır. Konuşma değildir. Orada mesela tevil ediyoruz. Burada çok uygun değil. İçine girmek istemiyorum ama açık tevil etmemiz gereken var. Ne diyor? Allah size şah damarınızdan daha yakındır diyor. Eğer daha yakındır tevil etmezsek, başka mana yormazsak şah damarında olur haşa Cenab-ı Allah. Demek ki bilgisiyle, kudretiyle, tecellisiyle sizin bilmediğiniz şeyleri sizin hakkınızda sizden iyi bilir. Biz vücudumuzda neler cereyan ediyor biliyor muyuz? Yok.
Ne zaman dişimiz farkında bile değiliz. Ne tane o bir arada arıza olursa o zaman biliyoruz.

Şimdi tevil etmek ne demek? Haşa, Allah kendisi değil Şah damarına yakın olan ilmiyle, tecellisiyle, şunuyla, bunuyla bizim Şah damarımıza yakındır şeklinde yorumluyorsanız tevil budur işte. Bunu onlar da kabul ediyor. Her bazen bu noktada yorumlanabilir diyor. Sıkışınca kabul ediyorlar ama sıfatlarla ilgili kabul etmiyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Bazıları da her şeyi yormaya kalkıyorlar. O da doğru değil. Zaman zaman duracaksın. Ya Rab bilmiyorum diyeceksin. Ya bilmiyorum, aklım yetmiyor, gücüm yetmiyor, iradem yetmiyor. Bir zamanlar maddenin en küçük yapısının atom olduğu zannedilirdi. Şimdi atomun bir sürü parçaları var, nötronu var, protonu var, bilmem nesi var, dahası da var. İnsan vücudunun en küçük parçası hücre zannediliyordu. Hücre içinde dünyayı taşıyor. Dünya kadar şey var. Dolayısıyla aklımız ermiyor. Bir noktada bitiyor. Bizim aklımızın ermediği o hücrelerin içerisine, sinir sisteminin içerisine yerleştirilen muazzam bir sistem var. Şimdi bir böbrek makinesinin yaptığını dolayısıyla kocaman bir makine yapamıyor. Yaptığı deneydir, süzme bölümü. Daha neler yapıyor, neler yapıyor. Sadece süzme bölümünü yaptırabiliyorlar. O da nice acı ve ızdırap vererek ve ona bağlı kalarak. Ama böbrek onları tıkır tıkır yapıyor. Şimdi dolayısıyla nasıl diyeyim, sıfatları tevil etmeyeceksin. Edilir mi, edilmez mi? Edilecekse hangileri edilir, hangileri edilmez? Bu ayetler nasıl anlaşılmalıdır? Bunun üzerine insanoğlu da Cenab-ı Allah bakın eline insanlığa hizmet için yaratılan maddeler vermiştir. Onun üzerine çalışırsanız hızla ilerliyorsunuz. Madde bizim elimize vermiştir, gökyüzünde uçaklar uçuyor. Denizde gemiler geziyor. Şu dıştaki aletlere bakın, bilgisayarlara bakın, binalara bakın, kaç kat yükseldi, şu bu. Cenab-ı Allah ruh hakkında size çok az şey verildi diyor. Ruh üzerindeki ilerleme ne kadar? Ben gerilem olduğu kanaatindeyim. Çünkü eskiler daha tefekkür ediyordu. Birçok şeyleri bulabiliyorlardı. Ama az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim, bir de döndüm baktım ki bir arpa boyu yol gitmişim deniyor ya. Nasıl diyeyim? 3 ay bir güz gittim bilmem ne, 3 yıl bir güz gittim mi ne? Vesaire dönüyorsunuz, arpa koyu kadar bile yol alınmamıştır. İnsanoğlu, bunu şunun için söyledim. İnsanoğlu aklının ermediği yerde zihin yormaya da merakı var. Felsefeciler ayrı taraftan, bilmem ne ayrı taraftan. Dolayısıyla ilk çatlaklar daha ziyade bu noktalardan gelmiştir. İşin daha garibi bir ayet-i kerime var. O çok ifade edicidir. Günümüzdeki grupları, cemaatleri de ifade eder. Kullu hizbin bima ledeyhim ferihun diyor ayet-i kerime. Müminun suresinin 53. ayet-i kerimesi bu. Kullu hizbin bima ledeyhim ferihun. Her grup, her millet, her cemaat, her fırka kendi bilgileriyle başı hoş, durmadan onun çevresinde dönüp doluyor. Kendi yaptıklarından da hoşlanıyorlar. Bugün diğer derste de söyledim. Bazı sorular var. Bıktım artık. Bıkkınlık geldi. Yani dinlemekten. Ama hiç bıkmadan onlar aynı şeyi gene soruyorlar. Onun üzerine konuşuyorlar. Onun üzerine dönüp dolaşıyorlar. Ve herkes kendini bu grupların içerisinden, herkesin kime sorsan o fırkayı Naciye. Başkaları hep öbür tarafta. Fırkayı Naciye onlar. Ama bu ümmetin içerisinde. Ama aynı şey elhamdülillah tekrar ediyorum. Nerede yaşanmamıştır? Fıkıh alanında çok yaşanmamıştır. Şimdi daha sonra inşallah ben teker teker mesela akidevi alanda ben yine devam edeceğim. Sonra fıkıh geçiş yapacağım. Fıkıh ya akidevi alanda Mutezile ortaya çıkınca ki Mutezile'yi kuran Vasıl İbni Ata isimli bir şahıstır. Vasıl İbni Ata'dır. Hicri 131'de vefat etmiştir. Bunun manası daha 1. asırda kurulmuş demektir. Vasıl İbni Ata Hasanül Basri'nin. Hasanül Basri çok muttaki bir insandır. Çok güzel konuşan bir insandır. Bilgisini, ilmini aynı zamanda yaşayan bir insandır. Öyle birisidir. Hasanül Basri aynı zamanda Hazreti Ömer'in gelininin süt oğludur. Hangi gelininin? Süte su katmayan gelininin. Anlaşıldı mı? O kıssa yaşanmıştır. Doğrudur kıssa. Dolayısıyla süte su katmayan gelinin o kızı Hazreti Ömer oğlu Asım'a araştırmış ve gelin almıştır. O gelin Hasanül Basri'nin süt annesidir. Ömer İbni Abdülaziz'in de anneannesidir. Anneanne.

Nesidir? Ta Hasan-ı Basri çok iyi bir insandır. Ona karşı gelmiş, onun meclisini terk etmiştir. Terk ediş üslubu da çok çiğdir. Hasan-ı Basri i'tezele anne vasıl demiştir. Vasıl bizden ayrıldı. Ayrılanlar manasına bu grubun adı Mutezile kalmıştır. Kenara çekildi, ayrıldı demek. İ'tezele. Dolayısıyla daha sonra tecelli ne olmuştur? Eş'ari, Ebu'l Hasan el-Eş'ari de Ebu'l Hasan künyedir biliyorsunuz. Adı Ali'dir. Ali İbni İsmail'dir. Eş'ari'nin adı Ali'dir. Ali İbni İsmail'in oğlu Ali. El-Eş'ari de 40 yaşına kadar kendi hocası Mutezili hocası Ali el-Cübbai'ye talebelik ettikten sonra ne olmuştur? O da ondan ayrılmıştır. Ebu'l Hasan Ali İbni İsmail el-Eş'ari Hicri 260'ta doğmuş, Basra'da dünyaya gelmiştir. Bağdat'ta Hicri 324 yılında vefat etmiştir. Bu da Mutezili'den ayrılmış. Tabii ayrılmanın da tesiriyle Mutezili anlayışlara da diğer bidat anlayışlarına da kılıç çekmiştir. Müthiş bir mücadele adamı olmuştur. Bir taraftan Irak, Bağdat ve Basra bu çevrelerde ilim merkezinin merkezi haline gelmiştir. Buralarda bunlar yaşanırken diğer tarafta Madera-un-Nehir dediğimiz Semerkant, Basra diyorum, Buhara ve benzeri bölgelerde, diğer bölgelerde de farklı bir akidevi mezhep gelişmeye başlamıştır. Bu mezhebin kurucusu olarak kim kabul edilmiştir? Ebu Mansur, onu da yazın yazıyorsanız. Bilhassa yazın çünkü birçok insanımız bilmiyor bile. Ebu Mansur, künyesidir yine. Muhammed İbni Muhammed, kendi adı da baba adı da Muhammed, El-Maturidi ortaya çıkmıştır. İmam Maturidi, Ebu Hanife'nin akide alanda söylediklerini genişleterek bu alanda akideviye daha yüklendiği ve onu bir ilim ve bir uğraşı haline getirdiği için kendi adı giderek yayılmış, akidedeki Hanefilerin mezhebi Maturidi olarak bilinmeye başlamıştır. Ama temel taşları yine biliyorsunuz, tekrar ediyorum, Ebu Hanife tarafından kurulmuştur. O da 238 yılında dünyaya gelmiştir. 333 yılında Hicri Semerkant'ta vefat etmiştir. Doğduğu yer köyü. Maturid onun köyünün adıdır. Onun için nispet ederek Maturidi denir. Evet. Şimdi İmam Maturidi rahmetullahi aleyh bu kavga ve dövüşlerden uzak olduğu için kendi bölgesinde Cenab-ı Allah akidevi alanda bizlere ne emrediyor? İslam dininin temelleri, esasları nedir? Ne olmalıdır şeklinde fikir yürüttüğü için daha kavgadan uzak bir şekilde bunlara yoğunlaşarak bilgi paylaşıyor. Tamam? Onun için eserlerinde çok fazla uzaktan uzağa duyduklarını cevap olmakla beraber cevap ve mücadele görmüyorsunuz. O anlatmak istediğini anlatmaya çalışıyor. İmam Eş'ari ise Mutezile'nin içinden geldiği için, sebep olduklarını çok iyi bildiği için daha kavgacı olarak dış dünyaya atılıyor. Eserlerinin içerisinde ne vardır? Daha reddiye vardır. Fikri, ilmi kavga ve mücadele vardır. Kıran kırana bir mücadele içine girmiştir. Burada yine çok açık gönüllülükle bir şey söylemek istiyorum. Eş'arilerle Maturidiler arasında da hiçbir zaman kavga, sataşma, saldırı, mücadele, nasıl diyeyim, birbirine itham olmamıştır. Nokta. Bu kadar açık. Hatta bugün tenkit edilen şeyler olmuştur. Ters taraftan tenkit edilen ne olmuştur? Maturidiler diğer mezheplere iyi cevap verdiği için, onların sıkıntılarını yakından bildiği için Eş'ari kitaplarında medreselerinde okutmuşlardır. Onlar da Maturidi bilgilerini okutmuşlardır. Ya birbirlerinden bilgi alışverişi yapmışlar. Gün gelmiştir, birbirlerinin kitaplarına şerh yazmışlardır. Teftazani şerhinde olduğu gibi. Birisi Maturidi'dir, şerh eden Eş'ari'dir. Birbirlerinin kitaplarına şerh de yazmışlar.
medreselerde

okutmuşlardadır. Kavga kiminledir? Mutezile iledir. Kavga kiminledir? Şia iledir. Şia olanın %80'i de siyasidir. İlmi değildir. Bir de devriye, biraz acı söyleyeceğim ama herhalde söyleyeceğim, taş kafalı selefilerle olmuştur. Evet. Bunu şunun için söylüyorum. Yani bir taraftan çok teslim, çok takdir edilmesi gereken, öbür taraftan şöyle. Kafayı bir şeye taktılar mı vazgeçmiyorlar. İmam Tabari'den tefsirini istemişlerdir. Cenab-ı Allah'ın ayette söylediği makamın mahmuden de murat nedir? Arşta Peygamber Efendimiz'e belli bir yer ayrılacak. Bunun adı olarak onların zihninde vardır. Bunun keyfiyetini, nasıl olacağını, nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum dediği için İmam-ı Taberi'yi taşlamışlardır. Nasıl taşlamışlardır? Evinden ölünceye kadar çıkartmayacak şekilde. Zavallı evine kapanmıştır. O günler halife zayıftır, hilafet merkezi zayıftır. Ölünceye kadar evinden çıkamamıştır. Vefat ettikten sonra da gizlice gömülmüştür. İnsan bu kadar bağnaz olur. Bu kavgalar fıkıh kavgası zannediliyor da onun için durmak zorunda kaldım. Yoksa hiç aktarmayacaktım. Bu fıkıhla ilgisi yoktur. Ne nasıl Şafiilerle Hanefiler arasında böyle bir kavga geçmemiştir. Malikilerle hiç geçmemiştir. Devamlı birbirlerine hürmet etmişlerdir. Körüklenen bunlardır. Çoğunun içerisinde başka şeyler ya taş kafalılık yatar ya siyasi fikir yatar. Şimdi geliyorum. Halife bu hadiselerin yaşandığı günlerde çocuktur. Çok acımıştır. Taberi'ye çok acımış. Çok ilim ehli bir insan. Eserler bırakan bir insan. Büyüyüp de biraz işleri de eline toparlayınca bu grubun, Berbahari diye bu grubun başkanını koymuştur evin içine. Taberi gibi dikmiştir kapısını askerlere, ölünceye kadar çıkartmamıştır kapıya. Nasıl oluyor bir desem tat diye. Tekrar ediyorum. Bu nevi yaşanan hadiseler, bunu da birisi eserde anlattıktan sonra altına yine aynı kafadan birisi şöyle şerh düşüyor. Efendim diyor, Berbahari sadece emri bil marufu diliyle yapan adam değildi. Eliyle de yapardı, onun için böyle yaptı diyor. Yanlış anlaşıldı. Kusura bakmayın. Bu eliyle yapan, bu bir zulümdür. Bir de ilimle yapılan şey ilimledir. Yani haddi geçilmesi doğru değildir. Hükümlenince Rabbim bilir. Tekrar ediyorum. Ben itham etmeyi söylemiyorum ama bu yapı ve bu anlayış çok doğru bir anlayış, çok doğru bir yapı değildir. Ama tekrar ediyorum. Mücadeleler hep bu alanda olmuştur. Maturidi ile Eş'ari arasında olmamıştır. Fıkhi mezhepler arasında da olmamıştır. Fıkhi mezheplerin temelinde de kavga yoktur. Sonra diyelim. Sonra da yoktur. Fıkhi alanda, bunu kısaca bitirmeye çalışacağım, zaman vereceğim size ama fıkhi alanda Kufe'de çok ciddi bir medrese oluşmaya başlamıştır. Çünkü Abdullah İbni Mesud oraya gitmiş. Gerçekten nasıl diyeyim, üstad olmuş. Öğreten üstad olmuş. Bunu yine onların talebeleri olmuş binlerce. Onun talebelerinin talebeleri olmuş. Alkama orada yetiştirmiş. Alkama ile beraber çok gözde olan müştehi seviyesinde onu geçkin talebesi var. Zirve sayılacak talebesi var. Alkama'nın talebesi İbrahim en-Nehai var. Asırların müştehididir tarihse. Hammad İbni Süleyman ahlakıyla ağırbaşlıya tanınan bir insandır. Ve bu koldan Ebu Hanife gelmiştir. Dolayısıyla Ehli Re'i diye adlandırılmıştır. Veya Fıkhul Irak, Irak fıkhı diye adlandırmıştır. Sebebine geleceğim. Rey, ehli rey denmesi de yanlış bugün anlaşılıyor. Son derece yanlış üstelik. Niye böyle inatla da böyle anlamak istiyorlar? Onu da çok mezhepler arası kavga varmış gibi inatla körükleyenler bu meseleyi de çok körüklüyorlar. Anlatacağım. Ama önce Hicaz'ın anlatılması lazım da onun için. İlk önce Kufe'ye gittim. Kufe'de odaklanma ilim Abdullah İbni Mesud'la daha önce başladığı için Hicaz diye İslam aleminde ve Hicaz'da da birçok alim ve insan yetiştiği, filizlendiği için. Şimdi şöyle diyelim mesela Hicaz'da özellikle Medine'de daha çok bilgi birikimi var. Abdullah İbni Ömer var. Daha birçok alim var. Mesela Abdullah İbni Ömer'in birçok bilgilerini aktaran kıraat ilminde de maruf ve meşhur olan Nafi'ye var. Halen Cennetül Baki'de İmam Malik ve kabri yan yanadır. Nafi'nin kabri yan yanadır. Kıraat ilminde de kıraat alimlerindendir. Yine İmam-ı Malik'in ilim aldığı, kendisine de hayran olduğu İbni Hürmüz var. Hicri 147'de vefat etmiş bir insandır.
İbn Şihab ez-Zühri

var. İmam Malik'in hocalarındandır. Altın zincir denilen halkanın Malik'e bağlananıdır. Hicri 124 yılında vefat etmiştir. Yani ikinci asrın başlarında vefat etmiştir. Bunun manası birinci asrın sonlarından doğru ilmi olgunluğa erişmişlerdi. Bunların takipçisi olarak bu bölgede de İmam Malik İbni Enes radıyallahu anh kendini göstermeye başlamıştır. Biliyorsunuz Enes İbni Malik'in büyük ihtimalle nedir? Doğumu Hicri 90'lı yıllardır. 93 olduğu kanaati daha yaygın. Hicri 93'te İmam-ı Malik. Ebu Hanife Rahimullah 80 yılında dünyaya gelmiştir. Yani 13 yaş falan civarında İmam Malik'ten Ebu Hanife Rahimullah yaş olarak büyüktür. İmam-ı Azam kelimesini de insanlar yanlış anlıyorlar. Kendilerini öbür imamlardan büyük görüyor manasını. Hayır, yani yaşça diğerlerinin hepsinden büyük olduğu için onun için daha sonraki yıllarda, o yıllarda kimse böyle söylememiş zaten. Daha sonraki yıllarda diğer imamlardan büyük manasına İmam-ı Azam denmiştir. Şimdi Medine'deki üslup şu. Hadis ilmi daha galip. Bununda da nedir? Abdullah İbni Ömer'in tesiri var. Şimdi hadis ele alınıyor. Muvatta'ya da bakalım. Bu hadisten hangi hükümler çıkar? Tamam, bu bir üslup. Fıkıh'taki usul metot farklılığından farklı görüş çok çıkmamıştır. Ama şundan farklı görüş çıkmanın tesiri daha büyüktür. Masaya yatırılıyor. Bu hadisten hangi hükümler çıkar? Bu ayetten hangi hükümler çıkar? Şu ayetten hangi hükümler çıkar? Şu ayetten, şu hadisten hangi hükümler çıkar? Bütün bunlar ne yapılıyor? Biriktiriliyor. Aralarında çatışma olanlar izale ediliyor. Demek ki şu hüküm çıkar ama şu hadis bunun bu bölümünü dışarıda bırakıyor. Böyle bir tarama üslubuyla ne oluyor? Medine'de fıkıh giderek medreseye dönüşüyor. Bir ekole dönüşüyor. Naslara bakıp nasların hükmünü çıkartma. Tamam. Aynı üslup Kufe'de nasıl yaşanıyor? Yani Kufe'deki olan hadise şu. Önümüzde bir mesele var. Tamam mı? Bir insan şu malı satıyor. Karşı taraf aldım diye cevap veriyor. Bu iki tarafın rıza beyanıdır. Böyle bir meselenin İslam hükmündeki yeri nedir? Bunun ek şartları var mı? Nesi var? Ne oluyor? Mesele masalaya getiriliyor. Tamam. Yaşanan fıkhi bir mesele. Misal olarak mesela abdestin farzı kaçtır? Al sana mesele. Ayet dört tane diyor, dörttür. İşte sayıyorsunuz. Bunu tamamlayan şu hadis var. Bir mesela alışverişte, ibadette, şurada, burada mesele mesele masaya getiriliyor. Mesele mesele masaya getirilince bu konuyla ilgili hangi ayetler var? Bu konuyla ilgili hangi hadisleri biliyorsunuz? Daha önce söyledim. Hanefi mezhebine bu yüzden Şura mezhebi derler. Talebeleriyle de tartışmıştır. Hanefi mezhebi aklı çok kullandığı için Maturidiye diyor. Maturidiye de şimdi günümüzde ne diyorlar? Eşariye saldırı başladı. Nereden nasıl geldi bu fırtına ben de bilmiyorum. Efendim nasıl diyeyim? Maturidiler de akılcıymış, geniş ufukluymuş, Eşari gelmiş, daraltmış. Zıkkımın kökü yani size bunu soran mı var? Niye, nereden bu yani, hükmü çıkarıyorsunuz? Bu insanlar kavga etmemiş, dost geçinmiş, birbirinin kitabını okutmuş demiyorlar. Eşari galip gelmiş, Eşari'nin fikrine meyletmişler, aklı unutmuşlar. Kötüye kullanmak ancak bu kadar olur. Bu insanlar birbirlerini sevmişler demiyorlar. Düşünün bakınız ne Eş'ari akidesini bozmuş ha Maturidilerin. Türkler aslında Maturidi düşünüyorlarmış. Daha geniş ufukluyularmış. Eş'ariler gelmiş. Nasıl diyeyim İmam-ı Şafii'nin de bunda kötü tesiri varmış. Hadisleri ayetlere yaslamaya başlamışlar. Bu iyi değil, kötü değil, iyi bir haslet. Ve benzeri iddialar birbirini kovalıyor. Buraya da geliyoruz. Yanlış, re'i deyince görüş demek, kanaat demek rey. Efendim re'iye dayalı, akla dayalı bir mezhep değil. Tekrar ediyorum. Masaya mezhebi yatırıyorsun, meseleyi yatırıyorsun. Bu konuda kim ayet biliyor, kim hadis biliyor, nasıl bir delil çıkar? Bu meseleye biz nasıl İslami bir hüküm veririz, netleştiririz, bunu sonra kitapta oturması gereken yere oturturuz. Böyle bir üslup takip edilmiştir. Buna ne deniyor? Meseleci üslup deniyor. Bir şey daha vardır. Bir de olan hadiseler bunlar. İleride olabilir mi? Olabilir.
olabilir.

0: ifade için ne kullanılıyor? Erayte, şöyle olsa ne dersin manasına. Bunlara da cevap aranıyor. İmam Malik ise buna yaklaşmayan, hadiste ayet ne buyuruyorsa, hadis ne buyuruyorsa onu netice alan, yaşanana cevap veren bir yapısı vardır. Dolayısıyla ne yoktur? İhtimallilere cevap yoktur. Yaşansın, hükmünü sonuna arayalım manasına cevap vardır. Böylece Hanefilere, ehli rey denmesinin iki sebebi vardır. Meseleleri ortaya koyup bundaki görüşü araştırmak sebebiyle. İki, daha sonra yaşanabilecek meselelere de cevap araştırma sebebiyle. Yoksa bu ayetten kopuk, bu hadisten kopuk, bu hadise dayanıyor. Bu bir cürümdür. Eğer bir şey daha söyleyeyim, yani ters taraftan bakacak olsak, binlerce meseleye ayet ve hadise dayanmadan İslami çözüm bulduysa Ebu Hanife, vallahi nasıl bir beğeni taşıyor onu da ayrıca düşünelim. Yok, bu böyle düşünme elbette ki doğru değildir. Netice itibariyle tekrar ediyorum. Bu iki üslubun farkı buradadır. Bir tanesi hakkında hüküm verecek meseleyi masaya yatırıyor. Onun hükümlerini ayet ve hadislerden süzerek bulamadığını kıyas yaparak elde etmeye çalışıyor. İmam-ı Malik'in yaptığı ise Muvatta'da da yer alan o hadisleri müzakere etmek, hükümleri çıkartmak. Biz bu hadislerin içerisinden şunu alıyoruz, şunu şu sebepten alamıyoruz veya şu bunu sınırlıyor şeklinde hadis müzakeresiyle, nas müzakeresiyle netice gitmektir. İleride göreceğiz. İmam Şafii Hazretleri de bu iki bakış açısını daha önce birleştiren bir insandır. Çünkü ikisinde de talebelik yapmıştır. İmam-ı Malik'te de okumuştur. Ebu Hanife'nin talebesi Muhammed'te de okumuştur. İki açıdan da bakma gibi bir imkana sahip olmuştur sonra gelmesi sebebiyle. Dolayısıyla birbiriyle hem halka iç içe ve birbiriyle değerlendiren, birbirine de hürmet eden insanlar silsilesi olmuştur. Bir kardeşimiz soruyordu. Böylece iki ekol türemeye başlamıştır. Birisinin merkezi Kufe olmuştur. Birisinin merkezi Medine-i Münevver olmuştur. Burada noktaladık. Anlaşıldığını ümit ediyorum. Şimdi sorularınızı bekliyorum. Bir taraftan beni de aramaya gelecekler. Ben isterseniz telefonu vereyim de orada gel, çünkü sorabilirler.
1: Tamam, yukarıya vereyim ben o zaman.
0: Tamam, yukarıya bir zahmet. Tamam. Selefi olduklarını söylüyorlar. Ama bazı şeyleri oraya doğru gidiyor mu? Gidiyor. Yani çünkü itham ve tekfir başladı mı fren sıkamazsınız, durduramazsınız.
1: Geçen hafta bir bayan arkadaşımız soru soracaktı. Süre yetmediği için soramadı. İlk önce ondan başlayalım buradaysa.
2: Hocam geçen hafta daha alakalı gözüküyordu. Kurbanla alakalı soracaktım. Yani konuyla pek alakalı değil ama. Ben İstanbul'da oturuyorum. Örnek veriyorum hocam. Maaşım da iyi. Bir arkadaşım başka bir yerde oturuyor. Az para kazanıyor. Ama ikimiz de mesela Etiyopya'da kurban bahşişi yapabiliyoruz.
0: Evet.
2: Bu doğru bir şey mi? Yani kazandığımıza göre yapmamız gerekiyor mu? Ya da yerine göre mi yapmamız gerekiyor? Biraz kafam karıştı hocam. Çünkü ortak bir şey çıkarıyorlar yardım kuruluşları. Ya da değiştiriyorlar. Hani şu ülkelerde ucuz, şu ülkelerde pahalı diye. Neye göre seçim yapacağız?
0: Şimdi bir, şöyle diyeyim. Cenab-ı Allah bakınız, zekat verirken miktara göre ayarlıyor. Ama kurban konusunda herkesi serbest bırakıyor. Yani alt tabanını koyuyor, bir yaşında dolduracak küçük başsa diyor, sığır cinsi ise 2 yaşını dolduracak diyor, deve cinsi ise 5 yaşını dolduracak. Bitiyor. Horozdan kurban kesilir de demiyor. Salaklar diyor. Şimdi geri geldik. Şimdi sen 1 yaşını doldurmuş çok güzel bir hayvan alabilirsin. Bu senin içindeki duyguyla bağlantılı. Bir de maddi imkanına bağlantılı. Seni zorlamıyor. Yapanı takdir ediyor. Çok verene çok veriyor. Ecrini çok veriyor. Böyle bir sınırlama getiriyor. Bir yurt dışına gelince, yurt dışında fiyatların fark etmesi hayvanın etin farkından. Türkiye hayvan yetiştiren bir ülke, pahalı. Ben de anlamıyorum. Şu anda hacca gitseniz milyonlar kurban kesiyor, $100. 15'i falan onun, bir de nakliyesi, bir de şeyi veriyorsunuz. Biz kurban keserdik. Kestiğimiz kurbanı daha sonra İslam Bankası'nın gemileri var. Soğutuculu uçakları var. Bilmem nesi var. Ulaştırsın diye $10-15 da para onlara öderdik. ulaştırma hizmetlerin

0: Yani 90 dolardan hayvanın fiyatı daha ucuz. 100 doların altında kesinlikle. Diğeri kasap parası da onun içerisinde, nasıl diyeyim, şok parası da içerisinde, dondurucuda bekletme, ulaştırımı da onun içerisinde. Onun için 115 alıyorlar. Daha önce 100. Şimdi düşünün, 115 deyin. 115 dolar size ne yapar? 200 lira bile yapmıyor. 200 lira bile yapmıyor, kesiliyor. Türkiye'de gidip bir hayvan küçük baş almaya kalksanız 500'den aşağı bulamıyorsunuz. Ve daha diyelim ki bizim İnsan Vakfı kesiyordu 500 liraya. Nerede kesiyor? Düzce'de kesiyor. İstanbul'da kesemez. Düzce'ye gidip Düzce'de kesiyor. Aynı şartlar buradan kaynaklanıyor. Fiyat farklılığı. Dolayısıyla şöyle diyelim. Bir insan kesebilir mi? Üzerine kurban düşmeden bile kurban kesebilir. Dolayısıyla kendini zora sokmamalı, borçluysa alacaklısını zora sokmamalı ama bir insan kesebilir netice itibariyle. Durumu iyi olmayan birisi borç para alıp hacca gidebilir mi? Alacaklısına zarar vermiyorsa gidebilir. Gidebilir. Ödeyeceğini de inanıyorsa dolayı gidebilir. Giderse üzerindeki hac farizası düşer mi? Daha sonra zengin olsa yeniden gitmesi gerekir mi diye de soruluyorsa bu soru onu getirmeli. Hayır, gerektirmez. Aklı hür olan, aklı iradesi yerinde olan bir insan bir vesileyle gitmiş haccını yapmışsa üzerindeki hac farizası düşer. Tamam. Kurban düşmeyen kişiler para biriktirip kurban kestiğinde bu kurban olur mu? Evet. Olur. Olur. Ama zorlama, yani Mevla'nın üzerimize yüklemediği bir yükü kendimizin yüklemek için zorlamamız doğru değildir. Bu değildir. Kredi kartı ayrı bir konu. Taksit ayrı bir konu. Yani nasıl diyeyim, hayvanı satan bana taksit yapıyor. Acaba bunu diyor ki şöyle şöyle öde diyor. Evet, yani mal artık benimdir, mülkiyetime girmiştir. Yani onu kesebilirim, borcumu sonra ödeyebilirim. Bu ödeyeceğime inanıyorsam, gelecek günlerin güzel olacağına inanıyorsam, sıkıntıya düşmeyeceğim inanıyorsam bunda sıkıntı yok. Sevgi var, Mevla'nın emrettiğini yerine getirme arzusu var. Kredi kartının başka sıkıntıları var. İnşallah bir başka sefere. Malikiler yaşanılması muhtemel meseleler hakkında fetva veriyorlar mıydı? Hayır, yaşanılanlar hakkında veriyorlardı. İmam Malik'in özelliklerinden bir tanesi, böyle bir şey oluyor mu? Olduğuna dair bir bilgi gelmiyorsa vermezdi. Biraz da sert tavırlıydı bu konuda. Onunla eleştirilir. Yine inşallah ileride anlatayım. Esed İbnül Furat diye bir talebesi var. Çok Endülüs alimlerindendir. Çok zeki bir talebedir. Hocam şöyle şöyle olsa diye böyle farazi sorular sormuştur. Eraite, eraite diye başlayınca kızmıştır ona. Sen bir daha eraitiyyinlerin yanına git demiştir. Eraitiyyinler dediği kim? Hanefileri kastetmiştir. O da icazet aldıktan sonra sahiden gitmiştir. İmam-ı Muhammed de okumuştur. Tamamlayayım madem buraya kadar geldik. İmam-ı Muhammed de okumuştur. Çok metheder İmam-ı Muhammed'i. Gecenin bu farklı mezhepten olduğunu görünce, bilgi birikimini de görünce İmam-ı Muhammed gecenin üçte birini ona ayırmıştır. Talebelerinden ayrı okutmuştur. Oradan da ayrılıp memleketine giderken yeniden Ebu Hanife'nin yanına gitmiştir esasen. O vefat ettiği için İmam-ı Muhammed'e talep olmuştur. Geri dönerken yeniden hocasını görerek Endülüs'e gitmek istemiştir. Medine'ye vardığında hocası İmam Malik'in de öldüğünü görmüştür. O ölmüş, yerine Abdurrahman İbni Ebil Kasım geçmiştir. O da yeni, nasıl diyeyim, kürsüye geçmenin verdiği duyguyla mıdır? Çok mütevazi bir insandır o. Çok bilgili bir insandır. Çok sadık bir insandır. Onun için diyorum, yanlış anlamayın şimdi. O anlatırken Ebu Hanife'nin görüşü bu konuda budur, İmam-ı Malik'in görüşü budur diyor. Benim kanaatim daha farklı budur diyor. Esed İbni Fırat'ın kafasının tası atmıştır. Böyle dediği için. Kullandığı cümleyi söylüyorum. Biraz abes ama doğru. Bu adam diyor, iki ummanın okyanusun arasında durmuş bir dil var ya, yaramadacak kişiye benzer diyor. Kendi de oraya çiş yapmış, çişini deniz zannetmiş diyor. Vallahi hayatta olsaydı şimdikilere ne derdi ben merak ediyorum ki. Abdurrahman İbni Ebil Kasım Müdevvenetül Kübra'yı hafızasından yazdıracak kadar bir alimdir. Ona böyle derse yıllar yılı şimdikilere ne der hakikaten merak ediyorum ama bu fiilen yaşanmış bir hadisedir. Kafası kızmış. Bir şey Esed İbnül Fırat bir de günümüze lazım. İkinci sorum Hanbeli'ye bu konudaki metoduna geleceğim. Ben Hanbelilere girmedim, başlangıcına girdim. Hanefilerle ilgili ayrıca, Şafilerle ilgili, Malikilerle ilgili ve Hanbelilerle ayrıca bilgi vereceğim.
1: Hocam Selefiler ya da o düşüncede olanlar acaba Ali İmran suresinin 7. ayetinden ne anlarlardı o zamanlar? Tevil geçer.

0: ama tevilin dayatılmaması, dayatmanın...
1: Ona en çok sevdikleri ayetlerden bir tanesi o zaten.
0: Ama hastalıklıdır. Tevili dayatmak, mutlaklaştırmanın hastalık olduğu, hastalıklı.
1: Yok, tevil et, işte ona dayanarak tevil etmeyin diyorlar. Tevil etmeyin diyorlar. O ayet yanlış tevil. Ancak rasih olanlar işte, evet. Allah'a... O ayeti deli, kendilerine deli kabul ediyorlar. Herhangi bir farzı bile işlemeyen, yerine getirmeyen kişinin hükmü nedir? Bu ilmi bir soru değil. Bu eline çubuk alacaksın sorusu. Şimdi deminki dediğim, yani şöyle, Mevla inşallah amel eder. Biz tekrar ediyorum, imanım var diyorsa, Allah'a inanıyorsa, ayetle bildirilen hiçbir farzı inkar etmiyor, hiçbir haramı inkar etmiyor ise fasıktır. Dua ederiz inşallah iyi olur. Yani fasıklıkla devam etmek, ısrarlı olan kişilik mi, mümin mi, fasık mı, kafir mi falan filan. Altında bir de başka soru soruyor, okumuyorum. Çok derinlere de dalıyor diye. Çünkü inşallah zamanın içerisinde bunlar sorular cevaplarını bulacak. Hepsini şu anda sormayayım. Günümüzde mahkemeye müracaat etmekte bir beis var mıdır? Bu da esasen çok iyi bir soru. Üzerinde durulması gereken bir soru. Şimdi birçok mesele vardır ki mahkemeye müracaat etmeden çözülmesi mümkündür. Ama biz olgunlukta değiliz. Bir şey daha. Bugünkü mahkemelerde hakemi kabul ediyorlar. Yani diyelim ki iki mümin kardeşimiz bir hakeme müracaat ederler, konularını hakeme çözdürürlerse, bunu yazılı belgelerini eline alırlarsa, daha sonra mahkemeye varsa öbür taraf, razı olmayan taraf dese ki, nasıl diyeyim, ben böyle bir dava sunuyorum, arkadaşı da getirse, biz bunu falan hakeme çözdürmüştük, arkadaş razı değil dese, mahkeme bakmıyor ona. Birçok konuyu Müslümanların kendi aralarında mahkemeye düşmeden bu şekilde halletmeleri mümkün. O mecbur kaldı. Eğer o da devamı, o zaten devamı. Mecbur kaldın. Nasıl diyeyim? İslami yoldan alamadın. Hakkını kaybetme diye savunma hakkına sahipsin ve mahkemeye gidebilirsin. Bunu deminkini şunun için söyledim. Bu yolu, İslami yolu denemeden direkt mahkemeye giden belli bir oranda mesuldür. Miras amir bir kanun değildir mesela. Mirası siz istediği, İslam'ın istediği gibi bölüşebilirsiniz. Hayır, bölüşmediniz, razı olmadınız, mahkemeye giderseniz mahkeme kendi kafasından böler. Dolayısıyla siz de mesul olursunuz. Bazı kanunlar amirdir. Şapka kanunu gibi, kimse uymasa da herkes şapka giyecek. Siz de suçlusunuz, ben de suçluyum. Cumhurbaşkanı da suçlu, herkes suçlu. Çünkü giyecek diyedir o kanun. Amir bir kanundur. Herkes giymek zorundadır. Onun için ortaokul çocukları hep şapkalıydı biliyorsunuz bir zamanlar. Ve benzeri. O amir kanundur ama miras hukuku amir değildir. Yani sen istediğin gibi bölüşürsün, mahkemeye gidersen mahkeme istediği gibi bölüştürür. Bunun gibi. Birçok şeyden kurtulmak mümkündür. Böyle konularda razı olmayıp mahkemeye gitmek çok tehlikelidir. Ama hak kaybına uğradın, başka alış yolu bulamadın, mahkemeye burada da yurt dışında da müracaat edebilirsin. Hanefi mezhebinin Türk coğrafyasında kabul görmesinin nedeni nedir? Hindistan Türk değil, Pakistan'da değil, Afgan'da değil, oralarda da var. Ama yani Osmanlıların bunda büyük tesiri var. Ona girmiş, daha Mavera-ün-Nehir bölgesinde yayılmasının bunun üzerine tesiri var. Bunda zamanın devleti Abbasiliğin Hanefi mezhebini resmi devlet mezhebi olarak kabul etmesinin etkisi var mıdır? Hayır, Abbasiliğin değil, daha ziyade neyin var? Osmanlıların var ve Mavera-ün-Nehir alimlerinin var. Abbasilerde yayılmasına, kökleşmesine ve devlet tecrübesi edilmesine yardımcı olmuşlardır dolayısıyla. Veya Hanefi mezhebinin usul ve metotları tercih sebebi, o hayır, bu olmamıştır. Yani usul sebep değil. Ya da Abbasi yönetimine yakın Türklerin olması bu mezhebi benim etmiyor. Hayır, bunlar değil. Deminki dediğim. Askeri Abbasi yönetimi Türkleri kullanmasının sebebi, yani asker olarak askeri kabiliyetleridir. Kendi içtekileri de bir nevi güvensizlikleridir. İslam'a göre kadınların çalışması hususunda bazı alimler zaruret haline kadın çalışması yasaktır diyorlar. Bunları açıklar mısınız? Kadınlar çalışmasına İslami bir mani yoktur. Ancak kadına yakışır şekilde olmalıdır. Evdeki evin işlerini de, kocanın hukukunu da, çocukların isteğini de nasıl diyeyim, ihmal edilmemesi gerekir. Çünkü aile, cemiyet bunun üzerine kuruludur. Asıl yetim olan anası babası ölmüş çocuklar değil. Anası ayrı meşgul, babası ayrı meşgul. Çocuk başkalarının eline bürüyen, ara sıra aracığını gören çocuklardır. Onlar daha fazla yetimdirler. Bunu telafi için bol bol eve oyuncak gelen, oyuncakları da kaldırıp atan çocuklar daha gariptirler. Onun için evine insan düşünmeli, etmeli, gitmeli. Benim imkanım olsaydı kadınlara, bir de kendi alanları var kadınların. Diyelim ki ebelik, diyelim ki nasıl diyeyim, kadınların gittiği yerlerde kadın doktoru, diyelim ki kızların öğretmeni ve benzeri. Belki de elzemdir, kadınların çalışmasının elzem olduğu yerlerdendir. Bir de geçindireceği yok. Kendi başının çaresine bakmak zorunda kalmış. Ama evin nafaka sorumlusu erkektir. Bu gerçek unutulmamalıdır. Kadınlar dış dünyanın iş hayatına çıkmaya çok fazla meraklı olmamalıdır. Evin onlara ihtiyacı vardır. Evin erkeğinin de ihtiyacı vardır. Çocuklarına ihtiyacı vardır. Evin kendinin de ihtiyacı vardır. Kadının elinin değdiği evle erkeğin elinin değdiği ev arasında dünya kadar fark oluyor. Bu bir hayat gerçeğidir. Onun için hayat buna göre yönlendirilmelidir. Kadın vücut yapısına uygun olmayan ve helallik, haramlık duygularının karıştığı bir atmosferde çalışmamalıdır. Evet. Rejim neye göre yapılır? Allah Resulü'nün uygulamasına göre yapılır.
2: Selamünaleyküm hocam.
1: Evet. Bir de biliyorsunuz rejim edilen evliyken zina eden rejim edilir. Bunu unutmayınız. Tamam. Derste... Ve rejim İslam'da vardır. Dört dörtlük vardır. Hazreti Ömer diyor, Allah Resulü rejim etti, biz de rejim ederiz diyor. Değil
2: mi? Derste geçtiği için soruyorum, görüşünüzü almak için. Amel imandan bir cüz müdür meselesine biraz değindiniz. Şimdi biz amel etmeyeni inkarla itham etmiyoruz. Fakat amelin de imanla bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, daha önce derslerimizde dedik ki, yani iman ameli açıdan güçlenir, zayıflar. Yani güçlenir, zayıflar dedik. Ama ne dedik? İman esasları nasıl diyeyim, amelden ayrıdırlar. Yani iman esasları neyi inanmayı gerekiyorsa, biz bir tanesine bile inanmasak din dışına çıkarız. Ama diyelim ki imanla ameli esaslardan bir tanesi yapmamak farklı bir şeydir. Yapmayana ne diyoruz biz? Fasık diyoruz.
2: Şimdi Hazreti Ebu Bekir'i düşündüğümüz zaman o zaman...
1: İnkar.
2: İnkar ettikleri için mi savaşıyor?
1: Tabii. Bir de toplu olarak vermek istemiyorlar. Bunun manası inkardır.
2: Yani amel dolayısıyla yani değil, savaş, inkar dolayısıyla.
1: Bir de savaşma ayrı bir meseledir. Savaş da öyle. Diyelim ki ezan nedir? Namaz için sünnettir. Tamam. Ezan namaz için sünnettir. Ama bir cemiyet, diyelim ki bir köyde, bir kasabada ezan okumuyorsa manası farklıdır. İslam'a geliştir, kılıçlar sıyrılır. Çok farklı bir manaya bürünüyor o zaman. Sadece sünnetti. Bakınız, sünnet bile gerekir, uğruna savaşılmayı gerektirebiliyor.
2: Peki şiardır. Şimdi imanla amel arasında nasıl bir bağ var?
1: Birisi öbürünün meyvesidir. Ağaçla meyvesinin arasındaki bağ gibi. Elma ağaç değildir. Ağaçtan ama nasıl diyeyim? Ağaç meyve verir ve sen de onu alır yersin. İman amellerle, salih amellerle dış dünyaya akseder, önemlidir. Aksetmelidir ki cemiyet güzelleşsin, hayat güzelleşsin. Bunun gibidir. Ama diyelim ki bir insan namaz kılmadı veyahut da diyelim ki bir oruç tutmadı. Şu günkü orucu tutmadı. Ona ne de imandan parçadı dersek, imanın bu bölümünü yapmıyor deriz. Yapmadığı için küfre girdi deriz. Bu çok ağır bir hüküm. Evet, sonra bir yere gideceğim. Geri döverler sizi de beni de. Tamam. Avukatlardan gelen soru. Niye? Şöyle diyeyim. Yani çok adalete, hakkı savunmak şartıyla yapılabilir. İhtiyacımız var. Eğer bizim avukatımız, yani insanlarımız olmazsa, ölçülü ve doğruyu savunan, delil saklamayan, haklı olduğuna inanan şeyleri savunan avukata ihtiyacımız var. Bu ölçüde yapılır.
3: Selamünaleyküm hocam.
1: Evet. Böyle dava her zaman gelir mi? Veya tıp böyle dava kabul edersem o meslek ne kadar devam eder? Bu ayrı bir konu. Ayrıca avukat bürolarının, hukuk bürolarının bir bölümünde hakem bürosu diye kurulursa büyük bir hizmet ederler.
3: Hocam.
1: Ama biz hakemleri kullanmaya daha hakemlik konusunda da olgun değiliz. Evet.
3: Hocam, ne zaman Said Nursi Hazretleri Hüven Nüktesi'nde ses, telgraf, telefon konuşmalarının aktarılması ile ilgili çok güzel bir şekilde anlatıyor orayı. De ikinci sorum da, bugün nişanlılar arasında genelde nikah kıyılıyor. Daha çabuk şey yapmak için
1: Milli meselelerden.
3: Evet. Daha alışverişi rahat yapabilsinler falan diye. Ama nişanlılık biliyoruz ki şey için.
1: Evet. Bunun iyiye ve...
3: mehir falan bunlarda da geçerli mi? Erkek tarafı vazgeçmedikçe nikah da düşmüyor.
1: Bu çok önemli. Tehlikesini sen söyledin.
3: Yok hocam, bununla ilgili bir açıklama yapar mısınız? Yani
1: evet, bunun daha yakında, her gün, her Allah'ın günü sorulardan birisi bu zaten. nişanlılık devresinde alışverişi, işte nasıl diyeyim, resmi

0: muameleleri ve benzeri takip etmek için nişan yapılıyor. Biraz da bu bahane ediliyor. Rahat buluşmak için. Bunu da unutmayalım. Yani bu bahane ediliyor, rahat buluşuluyor, rahat davranılıyor. Ama iyiye ve kötüye kullanılma oranı %50-50. İyiye kullanan da oluyor bunu. Evet, rahat alışveriş yapmak için, muamele takip etmek için ikide bir de anne baba aileden birisi olmaya ihtiyaç kalmıyor. Beraber eşya beğeniyorlar, evi beraber kuruyorlar. Ama eşya alırken küsüşünce, nasıl diyeyim, boşanma olunca, kız da boşanmayı kabul edip de boşanmak isteyince, erkek boşamak istemeyince, intikam almaya kalkınca seni boşamayacağım diye tutturuyor. Bu sefer her geçen gün, her geçen saat vebal işliyor. Dolayısıyla erkek de günaha giriyor. Onu dinlemeyip yeni bir nikaha giden kız da günah işliyor. Veballer birbirini takip ediyor. Bu konuda benim tavsiyem düğüne yakın nikah kıyılması veya diyelim ki kız tarafının bir nikahı boşama hakkını eline alması. Buna da nikah yaparken bana bir boşanma hakkını ver desem bu şimdiden boşanmayı kafasına koydu. İyi şeyler düşünmüyor. Bu da devreye giriyor. Kısaca bütün bu konularda şuurlu olmak lazım. Ne olur ne olur. Bugünü var, yarını var. Nasıl diyeyim? Boş eve gelin gitmeyi kabul eden abla oğlanın ablasının beğendiği koltuk alındı diye boşanıyor. Boş eve gelin gitmeye yeminle söyleyen, yeminle razı oldum. Çocuğun durumu fakirmiş. Daha sonra arkadaşlar da yardım etmiş, koltuk almaya gitmişler. Oğlanın ablası da gelmiş. Bunun beğendiği koltuk değil de ablanın beğendiği koltuk aldık diye cıngar çıktı. Ve benzeri daha neler neler. Nokta. Bu iş bitmez. Bir şey daha var galiba. Son olsun. Tamam, oldu. Hadi.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
8: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
9: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari derslerimize devam ediyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin en sahih hadisi şeriflerinden derlenen Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Teheccüd, gece namazı, teheccüd namazı ile ilgili hadisi şerifleri okuyoruz. Bugünkü dersimizde 1127. hadisi şerifle başlıyoruz. قال المؤلف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه. Bu kitabımızın müellifi, çok değerli hadis alimi, Emirul Mu'minin fil Hadis, hadisi şerifte müminlerin emiri lakabına layık müstesna şahsiyetlerden biri İmam-ı Buhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Onunla birlikte bizlere de rahmet eylesin. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره şehit Hazreti Hüseyin'in haber verdiği sevgili peygamberimizin çok sevgili torunu cennet gençlerinin efendisi Hazreti Hüseyin haber veriyor. En Ali ibn Ebi Talib'in akhbarahu babası Hazreti Ali'den naklediyor. En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarakahu. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kapısını çaldı. Taraka kapıyı şiddetle çaldı anlamında. Tarakahu ve Fatime binten Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem onun ve Hazreti Fatıma'nın kapısını çaldı. Leyleten bir gece. Bir gece yarısı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen yanı başında komşusu olan Hazreti Ali'nin ve Hazreti Fatıma'nın kapısını çalıyor. Fekal elâ tusalliyan, gece namazı kılmıyor musunuz? Dedi. Fekultu ya Resulallah. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki ben dedim ki ya Resulallah enfusuna biyedillah. Kalplerimiz, vücutlarımız, gönüllerimiz Allah'ın elinde. Feyze şe'en yeb'atene ba'atene. Cenab-ı Hak bizi kaldırmak dilerse, diriltmek isterse, bizi uyandırırsa, bizi uyandırır. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh

bu meseleyi Cenab-ı Hakk'a havale etti. Allah dilerse kalkarız. فَنْصَرَفَ ح۪ينَ قُلْنَا ذَٰلِكَ Bunu söylediğimizde aleyhissalatü vesselam Efendimiz ayrıldı. وَلَمْ يَرْجَ اِلَيَّ شَيْئًا Bana herhangi bir ifadede bulunmadı. ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلِّينَ Evet. O yüzünü çevirmiş geriye döndüğü zaman şöyle dediğini işittim. يَدْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَكُولُ Baldırlarına vuruyor ve şöyle diyordu. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا Bu ayeti kerimeyi okudu. İnsanoğlu ne kadar tartışmacı oluyor. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın böyle bir cevap vermesini bile pek hoş karşılamıyor. İnsanoğlu ne kadar tartışmacı oluyor ifadesini kullanıyor. Burada Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kendi ifadesini, kendi tavrını, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in tavrını aynen naklettiğini görmekteyiz. Çünkü sahabe-i kiram emanet-i ilmiyeye çok sadık kimselerdi. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in kızının, damadının kapısına gidip onları sabah namazına uyandırdığını, onları gece namazına uyandırdığını görmekteyiz. Bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünneti, seniyelerinden biri. Farz olmadığı halde, vacip olmadığı halde kızını ve damadını aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece namazına kaldırmıştı. Evet, bu hadisi şeriften anlayacağımız noktalardan biri, bazen sükût da cevap olabilir. Bir insanın üzüntü anında elini böyle baldırına vurması da caizdir. Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayeti delil olarak yerinde kullanmak caizdir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin mesela burada kânel insânü ifadesi bütün insanlar için genel bir ifade olarak Peygamberimizin kullandığını görmekteyiz. Kafirlere has olarak değil, insanoğlu. Böyle tartışmacı. Evet. Ve sonra buradan uyuyan kimsenin nefsinin Allah'ın elinde olduğu gerçeği, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ifadesi de doğru, gerçek olduğu işaret edilmektedir. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك Daha önce gördüğümüz yüzlerce hadisi şerifte olduğu gibi bu hadisi şerifi de İmam Buhari İmam Malik'ten rivayet etmiştir. Yani İmam Malik Buhari'nin üstadının üstadı olmaktadır. Hani İbn Şihab'in an Urve'te an Aişe'te radıyallahu anha enha kalet. Hazreti Aişe validemizden yeğeni Urve rivayet ediyor. Hazreti Aişe validemiz anlatıyor. İn kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem le yed'ul amele ve huve yuhibbu en ya'mele bihi. Zaman zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz yapmayı arzu ettiği halde bazı ibadetleri terk ederdi. Haşyete en ya'mele bihin nasu fe yufrada aleyhim. İnsanlar bunu bir amel olarak, devamlı bir amel olarak kabul ederler de onlara farz olur endişesiyle başladığı bazı nafile ibadetleri terk ettiği olurdu. Hazreti Ayşe validemizin bu kâne ile başlayan, genelleme ifade eden sözleri çok anlamlıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesinden bir takım neticeler çıkaran, sünnet-i seniyyeyi en güzel şekilde yorumlayan ve ondan elde ettiği sonuçları sahabe-i kiramla, ümmeti Muhammed'le paylaşan bir kimse. Annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Bu hadisi şerifte de böyle. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazı nafile ibadetlere başlardı. İnsanlar da onun o nafile ibadeti yaptığını görünce onun gibi yapmaya çalışırlar. Ve süreklilik arz edince zaman zaman terk ederlerdi ki insanlar bunu farz olarak telakki etmesinler diye. Evet. Buradaki bu hadis-i şerifte yine lügat açısından ifade edeceğimiz in kâne le yedâ'u.

Buradaki innehu ifadesinden muhaffeftir. İnnehu, bunu nereden anlıyoruz? Eğer cümlede fiil-i müzarinin başında le bulunursa baştaki in innehu in şeklinde okunur. Gerçek şudur ki diye tercüme etmemiz lazım. Buradaki in yani inneden muhaffeftir. Gerçek şudur ki şöyle bir hakikati ifade etmek istiyorum ki diyor Hazreti Ayşe validemiz. İnnehu kâne takdirinde kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz leyeda'ul amele ve huve yuhibbu en ya'mele bihi. Çok sevdiği, arzu ettiği halde bazı nafile ibadetleri terk ederdi. Haşyete en ya'mele bihin nâsü fe yufrada aleyhim. İnsanlar bu ameli işler de farz olur endişesiyle. Farz gibi telakki ederler endişesiyle. Farz gibi kabul ederler korkusuyla. Ümmetini düşündüğü için, ümmetine sıkıntı olmaması için, ümmetine bir ağırlık vermemesi için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu şekilde davranırdı. وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سُبْحَةَ الدُّحَا قَطُّ. Hazreti Ayşe validemizin kendi şahsi görüşü, tespiti bu. Peygamberimiz hiç kuşluk namazı kılmadı. وَاِنِّي لَاُسَبِّحُهَا. Ama ben kuşluk namazı kılıyorum buyurdu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin kuşluk namazını kıldığına dair Ümmü Hani'den, Ümmü Seleme'den, başka annelerimizden, başka şahsiyetlerden rivayetler var. Başka hadis-i şerifler var. Ama Hazreti Ayşe validemizle beraber olduğu günlerde kuşluk namazı kılmadığı için Peygamberimiz kuşluk namazı kılmadı ama ben kuşluk namazı kılıyorum ifadesini veya Peygamber Efendimiz kuşluk namazına devam etmedi. Ben bu namaza devam ediyorum şeklinde bir açıklama getirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada ümmetini düşündüğünü ifade etmek için. Haddetena Abdullah ibn Yusuf, kale akbarana Malik an ibn Şihabin, an Urvete ibn Zübeyir, an Aişete ummil mu'minine radiyallahu anha. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz, Allah kendisine razı olsun, rivayet ediyor. Enne Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem sallâ zâte leyletin fil mescid. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gece Mescid-i Nebevi'de gece namazı kıldı. Fesallâ bi salâtihi nâsün. Bir takım insanlar da onun gece namazında ona uydular. Nafile gece namazı kılan peygamberimize uyarak yani cemaatle kıldılar. Sümme sallâ minel kâbileti. Ertesi akşamda aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz gece yarısı gece namazı kıldı. Fe kethuren nâs. İnsanların, cemaatin sayısı arttı. Ya Peygamberimiz geceleyin namaz kılıyor. Mescid-i Nebevi'de arkadaşlar gelin kılalım beraber uyalım diye cemaati böyle çağırdılar. Cemaat giderek arttı. Sümme ctemeu minel leyletet thâlitete ve râbiyati. Üçüncü gece veya dördüncü gece yine sayı artarak toplandılar. Felem yahruc ileyhim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Allah Resulü bu defa çıkmadı. Mescid-i Nebevi'ye gelmedi. Felemme asbaha kal, sabah olunca şu ifadeyi kullandı. Kad ra'aytu'llezî sana'tum. Yaptığınızı gördüm. Sizin merakınızı, arzunuzu, sizin bu noktadaki gayretinize şahit oldum. وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ اِلَيْكُمْ. Benim sizin yanınıza gelmeme engel olan sadece şu sebep vardı. اِلَّا اَنِّي خَشِيتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. Size farz kılınmasından korktum. وَذَلِكَ فِي رَمَضَان. Bu Ramazan ayındaydı. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz teravih namazını 1-2-3 kere cemaatle kıldırdı. Ama baktı ki giderek cemaatin sayısı artıyor. Ya bunlar millet bunu ashab-ı kiram farz olarak kabul edecek düşüncesiyle farz olmadığını ispat etmek için bu gece namazını evinde kıldı. Cemaatin yanına gelmedi. Evet aleyhissalatü

Resulullah Efendimizin her tavrı hikmetlerle, inceliklerle, ümmetinin lehine bir takım işaretlerle doludur. Ve bu namazın farz olmadığını ifade etmek için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu şekilde hareket etmiştir. Evet. 6. baba geçiyoruz. Bab-ı kıyamin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem hatta terime kademahu. Ayakları şişinceye kadar sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gece namazı kılması. Bir insan ayakları ne zaman şişer? 2 saat, 3 saat böyle uzun süre ayakta kaldığı zaman ancak ayakları şişer. Vekalet Aişetü radıyallahu anha. Hazreti Ayşe validemiz buyurdular ki kâmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece namazına kalktı. Hatta tefattara kademâhu. Ayakları çatladı. El futur eşşukuk. Evet. Futur çatlamak demektir. İnfatarat inşakkat. İnfatarat. İdessemâ unfatarat diye geçiyor ya. İnfatarat da inşakkat yarıldı. Yani ayakları şişinceye kadar hatta terime diyor yukarıdaki ifadede. Demek ki böyle bir rivayete işaret ediyor. Ama burada Hazreti Ayşe validemiz ayakları yarılıncaya kadar gece ibadeti. Ümmetini düşünen, ümmeti için yalvaran, ümmeti için yakaran sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece ibadetine ne kadar düşkün olduğunu bu ifadelerden görüyoruz. Peki bu kâlet âişetü nedir? Efendim hadis usulü ilmiyle ilgilenenler gayet iyi bilirler ki İmam Buhari bab başlıklarında zaman zaman sahabi sözlerini, zaman zaman tabiinden bazı şahsiyetlerin sözlerini nakleder. Burada Hazreti Ayşe validemizden naklettiği muallak hadistir. Yani senedi verilmeden naklenen hadistir. Eğer Buhari bu gibi hadislerde kâlet gibi, ravet gibi kesin bir ifade kullanırsa Buhari'ye göre bunun senedi sahihtir demektir. Buhari senetsiz sepetsiz hadis nakletmeyen birisidir. Ama burada onun senedini nakletmemiştir. Hafız İbn Hacer el-Askalani bu cins rivayetleri, mevkuf ve maktu hadisleri bir kitabında toplamıştır. 66 ciltlik kitabında Et-Tagliq fit-Ta'liq isimli eserinde tek tek bu hadis-i şeriflerin senetlerini çıkarmış, derecelerini beyan etmiş. Buhari'nin böyle kâlet Âişe, Hazreti Âişe dedi ki, İmam Buhari ile Hazreti Âişe validemiz arasında en az 3, 4, 5, 6, 7 bazen 8 ravi olabilir. Bu ravilerin isimlerini vermeden doğrudan rivayet ettiğine göre senedine çok güvendiği için bu şekilde rivayet etmiş olmalıdır diyor alimler. Ama İbn-i Hacer el-Askalani bunu da Et-Tagliq fit-Ta'liq isimli kitabında tek tek bu hadisleri inceleyerek diğer hadis kaynaklarından bunların senetlerini bularak ispat etmektedir. Evet. 1130. hadisimiz Haddetena Ebu Nuaym kâle haddetena Mis'arun an Ziyadin kâle Semi'tul Mughirete radiyallahu anhu yekûl. Mughire bin Şube'yi işittim. İn kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem leyekûmu. Yine aynı şekilde. İn kâne nebiyyü leyekûmu. Yani innehu kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem leyekûmu takdirindedir. Gerçek şudur ki aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz gece namazına kalkardı. Ev liyusalliye hatta terime kademâhu. Leyekûmu ev leyusalli. Burada li yusalliye şeklinde harekelemiş. Hatta terime kademahu ayakları şişinceye kadar. Sakahu evet baldırları şişinceye kadar ayakta durur namaz kılardı. Fe yukalu lehu bunun niçin bu şekilde yaptığı kendisine sorulduğunda fe yekulu şöyle derdi. Efele ekunu. Allah'a layıkıyla şükreden bir kul olmayayım. Efele ekunu abden şekura. Şekur
çok çok şükreden, gerçek

anlamda şükreden. Şakir, şükreden demektir. Şekur, çok çok şükreden demektir. Çok çok şükreden. Şakir, şekur. Sabir, sabreden. Sabur, çok çok sabreden demektir. Şekur, çok çok şükreden bir kul olmayayım. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tek hedefi Allah'ın en güzel kulu olabilmek. En seçkin Resulü, en üstün kul olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ubudiyet vasfını sürekli gündeme getirmiştir. Kelime-i şehadette eşhedü en la ilahe illallah dedikten sonra o eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Muhammed Mustafa Allah'ın kulu ve resulüdür diyoruz. Kul iki manaya gelir. Bir, o da bir beşer, o da bir insan. Melek değil, o da Allah'ın bir kulu. Ama ikinci manası kul demek itaatte zirve demektir. Allah'ın emirlerini yaşama, uygulama, tatbik etme noktasında çok farklı bir kişiliğe sahip demektir. Ben Allah'ın bir kuluyum. Böyle acemlerin adeti gibi bana böyle aşırı derecede hürmet etmeyin. Ben Kureyş'te kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum diyordu. İnnema en abd, ben de bir kulum. Kullar köleler gibi oturur, onlar gibi yer içer, onlar gibi uyurum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz son derece mütevazi bir ifade kullanmıştı. Ene seyyidu veledi Adem. Ben Adem oğullarının efendisiyim buyurdu. Aman ki bir gurur, benlik anlaşılmasın diye vela fahır. Bunu övünç için, bunu gururlanmak için söylemiyorum. Bir gerçeği ifade etmek için söylüyorum diyordu. Efele ekunu abden şekura. Evet, bunun üzerinde çok uzun uzun durmamız gerekir. Ben gerçek anlamda şükreden bir kul olmayayım. En büyük manevi dereceye sahip, peygamberlerin sonuncusu, Hatemül Enbiya, Allah'ın en sevgili kulu, en sevgili Resulü, Habibullah makamına layık Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, bütün bu nimetlere karşı çok çok şükreden bir kul olmayı arzu ettiğini ifade etmiştir. Evet, bu mennam inde sehar. Seher vakti uyuyan kimse durumun. Haddetena Ali ibn Abdillah, kal haddetena Süfyanu, kal haddetena Amr ibn Dinar, en Amr ibn Avs'in akhbarahu. En Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma akhbarahu. Abdullah ibn Amr ibn al-As, genç sahabi. En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal lehu, اَحَبُّ الصَّلَاةِ اِلَى اللّٰهِ صَلَاةُ دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Namazların Allah'a en sevgili olanı Davud Aleyhisselam'ın namazıdır. وَاَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُودَ. Ve oruçların Allah'a en sevgili olanı Davud Aleyhisselam'ın orucudur. Davud Aleyhisselam orucu bir gün oruç tutup bir gün oruç açmak şeklinde gerçekleşmişti. Peki Davud Aleyhisselam'ın gece namazı nasıldı? Onu da tarif ediyor. وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ. 6 saat olduğunu düşünün bir gecenin. Gecenin ilk yarısında uyurdu. 3 saat. وَيَكُومُ ثُلُثَهُ. 3'te 1'ini ibadetle geçirirdi. Gecenin 3'te 1'ine kadar. 6 saat olduğunu düşünelim. 2 saat. وَيَنَامُ سُدُسَهُ. 6'da 1'de uyurdu. Yani gecenin başında 3 saat uyuyor. Sonra 2 saat namaz kılıyor. Sonra 6'da 1 uyuyor. Ve yasumu yevmen ve yuftiru yevmen. Bir gün oruç tutuyor, bir gün oruç açıyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sürekli dengeyi, sürekli bu manada itidali, sürekli istikrarı savunmuştu. Başladığı ibadete devam eden ve ibadetlere, taatlere, nafilelere devam edilmesini emreden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi de aynı şekilde bu uygulamayı

gerçekleştiriyordu. Haddeten Abdul Abdan kal akhbaran ebi an şubetan eş atekal semi'tu ebi kal semi'tu mesrukan kal se'eltu Aişe radıyallahu anha. Mesruk diyor ki Hazreti Ayşe validemize sordum. Eyyül ameli kan ahabbe ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi amel Allah Resulüne daha sevgiliydi? Sahabe-i kiram daima en üstün olanı sorarlardı. Onların yolundan yürüyen tabi'in Mesruk gibi hem müfessir hem muhaddis hem fakih olan bir zat yine o da benzerini soruyor. Allah Resulüne en sevgili olan ibadet hangisiydi? Kalet eddaim. Ne demek daim? Sürekli olan demek. Eddaim. Sürekli olan. Yani bir nafileye başladınız. Her gün bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Ama her gün okuyacaksınız. Her gün bir nafile namaza başladınız. Her gün devam edeceksiniz. Bir hayra mı başladınız? Aynı hayrı devam ettireceksiniz. Evet, süreklilik. Kultü meta kâne yekûmu, ne zaman kalkıyordu? Kâlet yekûmu izâ semi'as-sârih. Evet, müezzin seslendiği zaman kalkıyordu. Tabii müezzin, iki tip müezzin vardı. Bu müezzin birincisi teheccüd namazı için ezan okurdu. İşte o zaman teheccüd namazına kalkardı. Teheccüd namazı için nasıl? İmsak öncesi okunan bir ezan. Bugün Mekke'de, Medine'de bu çift sabah ezanı okunmakta. Birinci ezanda, teheccüd ezanında "Es-salatu hayrun minen-nevm" ifadesi yoktur. Hayatında hiç bu ezanı dinlememiş insanlar Mekke'ye geldiğinde Allah Allah saat 3'te ezan okundu. Acaba saatlerimiz mi yanlış diye bakar. Saat 3'te "Es-salatu hayrun minen-nevm" ifadesini duymaz. Teheccüde kalkar millet. Sonra mesela sabah namazında saat 5'te ezan okunurken "Hayye alessalah, hayye alel felah"tan sonra "Es-salatu hayrun minen-nevm" diye sabah namazına "namaz uykudan daha hayırlıdır" ifadesiyle sabah namazı ezanı okunur. Evet, izâ kâne innemâ kâne, evet, izâ semi'as-sâriha, izâ semi'as-sâriha, müezzin seslendiği zaman kalkardı buyuruyor bu noktada Hazreti Ayşe validemiz. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gece namazı ile ilgili hadis-i şerifler devam edecek. Gece sükuneti, gece huzuru, gece sessizliği, gece rahatlığı içerisinde kılacağımız iki rekat namaz. Sabah namazına biraz erken kalktığımızda, yani imsak vaktinden önce kılınması şart bunun. Veya akşam bir parça uyuduktan sonra, bazen erken yatıyoruz. Erken yattık akşam, sonra kalktık. İşte o kalktığımızda kıldığımız namaz gece namazıdır. Yani mutlaka gece yarısından sonra olması şart değil. Ama bunun biraz uyuduktan sonra kılınan bir namazdır ve sahur, imsak vaktiyle sona eren bir namazdır. İmsak vaktinden sonra kılınacak, güneş doğuncaya kadar kılınacak sadece iki rekat sabah namazının sünneti vardır. Rabbim inşallah böyle nafile ama bizim için çok faydalı, bereketli, huzurlu bu gece namazlarına fırsat bulduğumuzda devam etmeyi Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Geceniz, gündüzünüz hayırla, bereketle olsun. Allah hepinizden razı olsun.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 7. Cüz.

Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman, gerçeği öğrendiklerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Onlar şöyle derler: "Ey Rabbimiz, inandık, artık bizi gerçeğe şahit olanlarla beraber yaz."

İşte Allah bu sözlerinden dolayı onlara altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler verdi. İyilik yapanların mükafatı işte budur.

Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri siz haram kılmayın. Haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez.

Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve kendisine inandığınız Allah'tan korkun. La

0: İza haleftum vahfazu eymanakum kezalike yubeyinullahu lekum ayatihi leallekum teşkurun.
1: Allah kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden 10 yoksulu doyurmak veya giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayanlar da 3 gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi muhafaza edin. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor.

Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, fal ve şans okları ancak şeytanın işlerinden olan birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

0: وفي الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
1: Şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza sadece kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?
0: وَأَطِيعُوا

Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz, bilin ki peygamberimize düşen sadece açık bir şekilde tebliğ etmektir.

İman edip salih amel işleyenlere, haram olan şeylerden sakındıkları, imanlarında sebat edip salih amellerine devam ettikleri, sonra haramlardan sakınıp imanlarına devam ettikleri ve yine Allah'tan korkup iyilik yaptıkları takdirde, haram kılınmadan önce tatmış olduklarında hiçbir günah yoktur. Allah iyilik yapanları sever.

0: الْغَيْبِ فَمَنِ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Ey iman edenler! Şüphesiz ki Allah, görünmeyen bir yerde kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için sizi ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşabileceği av cinsinden bir şeyle dener. Artık bundan sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır.
0: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ

0: Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Sizden kim onu bilerek öldürürse, kendisine evcil hayvanlardan öldürdüğünün dengi olacak bir ceza vardır. Bunu Kâbe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere içinizden iki adil kişi takdir edip hükme bağlar. Yahut bir kefaret vardır ki o ölçüde yoksulları doyurmak veya onun dengi olacak kadar oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin cezasının ağırlığını tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Kim tekrar yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah çok güçlüdür, intikam alıcıdır.
1: وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Hem sizin hem de yolcuların istifadesi için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı.

0: Kara avı ise ihramlı bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.
1: جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ

Allah, hürmet edilen bir ev olan Kâbe'yi, hürmet edilen ayı, haç kurbanını ve boynuna gerdanlık takılan kurbanlıkları insanlar için bir düzen ve güven kaynağı yaptı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde bulunanları bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu sizin de iyice anlamanız içindir.

0: Peygamber'e düşen sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızı da, içinizde gizlediklerinizi de bilir.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ

Ey Muhammed, de ki, haramların çokluğu hoşuna gitse bile, haramla helal bir olmaz. Ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Ama Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşak davranır. قَدَ سَأَلَهَا

0: يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
1: Allah, kulağa yaralıp salınan, putlara adanıp salınan, dişiyle birlikte ikiz doğduğu için kesilmeyen, yük vurulması yasaklanan hayvanlara böyle yapılmasını meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a yalan yere iftira ediyorlar ve çokları da bunun iftira olduğuna akıl erdiremiyorlar.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا

0: Onlara, gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere itaat edin dendiği zaman onlar, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ya babaları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yola gitmeyen kimselerse?
1: Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yadurrukum men dalle izehtedeytum.

0: Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yola giderseniz, sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü sadece Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: Ya eyyühellezîne âmenû şehâdetu beynikum izâ hadara ahadakumul mevtu hînel vasiyyeh. اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ

ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا

Ey iman edenler! Birinize ölüm geldiği zaman, vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik yapsın. Yahut da yeryüzünde yolculuk yaptığınız sırada başınıza ölüm musibeti gelirse, sizden olmasa bile başka iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüphelenirseniz onları namazdan sonra alıkoyar, şöylece Allah adına yemin ettirirsiniz. Akraba bile olsa yeminimizi hiçbir değere satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz günahkarlardan oluruz.

Eğer bu şahitlerin yalan söyleyip günaha girdikleri ortaya çıkarsa, ölene daha yakın bulunan hak sahiplerinden diğer iki kişi bunların yerine geçer ve Allah adına şöylece yemin ederler: bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Yoksa biz mutlaka zalimlerden oluruz derler.

0: Allah'a vesme'u vallahu la yehdil kavmel fasikin.
1: Bu hüküm şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah

بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ

0: Allah o gün şöyle der: Ey Meryem oğlu İsa, senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Hani ben seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun. İçine üfürdüğün zaman da benim iznimle kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve alaca hastalığına tutulanı benim iznimle iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle kabirden çıkarıp diriltiyordun. Hani seni İsrail oğullarının elinden kurtarmıştım. Sen onlara apaçık mucizeler getirdiğin zaman da içlerinden inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişlerdi.
1: وَإِذْ أَوْحَيْتُ

Hani havarilere, bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da iman ettik, sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız demişlerdi.

O zaman havariler, "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" demişlerdi. O da, "Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun," demişti.

0: قَدْ صَدَقَتَنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقَتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ
1: Onlar da şöyle dediler. Biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz tatmin olsun, senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat gören şahitlerden olalım.

Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Ey Rabbimiz olan Allah'ım, bize gökten bir sofra indir ki gerek bizim için ve gerekse bizden sonra gelecekler için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır.

Allah şöyle buyurdu: ben onu size indireceğim. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse, ben onu alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla cezalandırırım.

0: بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.
1: Allah kıyamet günü, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi söyledin deyince o şöyle cevap verir: haşa, seni tenzih ederim. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer böyle söylediysem şüphesiz ki sen onu bilirsin. Sen benim kalbimde gizli olanı bilirsin ama ben senin zatında gizli olanı bilmem. Şüphesiz ki gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin.
0: مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ

Ben onlara sadece hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın diye senin bana emrettiğin şeyi söyledim. Aralarında bulunduğum müddetçe ben onların üzerinde kontrolcüydüm. Sen beni huzuruna aldığın zaman onların üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Her şeyi görüp bilen sensin.

0: Eğer onlara azap edersen, şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
1: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

0: عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah buyurur ki, bugün doğru olanlara doğruluklarının fayda verdiği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.

Göklerin, yerin ve onların içinde bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. Onun her şeye gücü yeter. En'am suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 165 ayettir.

0: Bu surede Arapların bazı hayvanlara uyguladıkları adetleri kınandığı için hayvanlar anlamına gelen En'am adıyla anılmıştır. Surede Allah'ın birliğinden, peygamberlikten, Allah'ın nimetlerinden söz edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî halakassemâvâti vel ardı ve ce'alez-zulumâti ven-nûr. Thumme'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn.
0: Hamdolsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı. Karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de kâfirler Rablerine başkalarını denk tutuyorlar.

0: O sizi bir çamurdan yaratmış, sonra da ölüm zamanını tayin ve takdir etmiştir. Onun katında bir de belirli bir süre olan kıyamet günü vardır. Sonra siz hala tekrar dirileceğinizden şüphe ediyorsunuz.
1: وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ
0: O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Sizin gizlinizi de açığınızı da bilir. Kazandığınız iyiliği ve kötülüğü de bilir.

0: Kafirlere Rablerinin ayetlerinden her bir ayet geldikçe ondan yüz çevirirlerdi.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ

Gerçek kendilerine gelince onu yalan saydılar. Ama alaya aldıkları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir.

Kendilerinden önce nice milletleri yok ettiğimizi görmediler mi? Onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanlar vermiş, gökten bol bol yağmur yağdırmış, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahları yüzünden helak ettik ve kendilerinden sonra başka nesiller yarattık.

0: Ey Muhammed! Sana kağıtta yazılı bir kitap indirsek de, elleriyle ona dokunsalar bile inkar edenler, yine bu sadece apaçık bir büyüdür derler.
1: وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ

0: Eğer biz peygamberi melekten yapsaydık, onu yine bir insan şeklinde yapardık ve onları düştükleri şüpheye düşürürdük.
1: وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Ey Muhammed! Senden önce de nice peygamberlerle alay edilmiştir. Fakat onlardan alay edenleri alaya aldıkları şey mahvetti.

De ki, göklerde ve yerde bulunanlar kimin? Yine de ki, Allah'ındır. O merhamet etmeyi kendi üzerine almıştır. Andolsun ki sizi geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.

0: Gecede ve gündüzde barınanlar hep O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir.
1: قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

0: De ki, gökleri ve yeri yaratan, yedirip besleyen, fakat kendisi başkası tarafından beslenmeyen Allah'tan başka bir dost mu edineyim? Ve yine, şüphesiz bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi de, ve sakın ortak koşanlardan olma.
1: قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: De ki, ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.
1: مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: Her kim o günde azaptan geri çevrilirse, Allah ona rahmet etmiş olur. Bu apaçık bir kurtuluştur.

0: يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Allah sana bir zarar dokundursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dokundursa, onu da kimse engelleyemez. Onun her şeye gücü yeter.
0: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
1: O kullarının üstünde kahredici bir güce sahiptir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
0: قُلْ اَيُّ شَيْءٍ

De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Ve de ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, sizi ve ulaşacağı kimseleri korkutmam için vahyedildi. Siz Allah'la beraber başka ilahlar bulunduğuna şahitlik ediyor musunuz? Yine de ki, ben şahitlik etmem. Ayrıca şunu da söyle, o ancak bir tek ilahtır. Şüphesiz ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Muhammed'i kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.

0: Allah'a yalan yere iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimlerse kurtuluşa eremezler.
1: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا

Bir gün onların hepsini toplarız. Sonra ortak koşanlara, hani iddia ettiğiniz ortaklarınız nerede deriz?

0: Sonra onlar, Rabbimiz olan Allah'a andolsun ki biz ortak koşanlar değildik demekten başka çare bulamazlar.
1: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
0: Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve uydurdukları putlar da onlardan uzaklaşıp gitti.

Onlardan seni dinleyenler de vardır. Biz Kur'an'ı anlamasınlar diye onların kalplerine örtüler ve kulaklarına bir ağırlık koyduk. Bütün mucizeleri görseler bile ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar. İnkar edenler, bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir derler.

Onlar insanları Kur'an'dan alıkorlar ve kendileri de ondan uzaklaşırlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de bunu anlayamazlar.

Ateşin kenarında durduruldukları zaman onların keşke dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık dediklerini bir görsen.

Hayır, daha önce gizledikleri onlara göründü. Geri döndürülseler bile yine kendilerine yasaklanan şeyleri yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar yalancılardır.

0: Onlar, dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz demişlerdi.
1: وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
0: Rablerinin huzurunda durdurulduklari zaman onları bir görsen. Allah, bu gerçek değil mi der. Onlar, evet Rabbimize andolsun ki gerçektir derler. Allah da, o halde inkar ettiğiniz için azabı tadın der.

0: ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ
1: Allah'a kavuşacaklarını yalanlayanlar gerçekten zarara uğradılar. Nihayet kıyamet saati kendilerine ansızın gelince günahlarını sırtlarına yüklenerek dünyada işlediğimiz günahlardan dolayı yazıklar olsun bize derler. Bakın, yüklendikleri günah ne kötüdür.

Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Düşünmüyor musunuz?

Ey Muhammed! Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette biliyoruz. Onlar aslında seni yalancı saymıyorlar. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar.

0: Senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve incitilmeye sabrettiler. Allah'ın kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Andolsun ki sana peygamberlerin haberlerinden bir kısmı geldi.
1: وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ

0: معهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: Onların yüz çevirmeleri sana ağır gelince, eğer gücün yeri delmeye veya göğe bir merdiven dayamaya yetseydi, onlara bir mucize göstermek için bunu yapardın. Ama Allah dileseydi, onların hepsini doğru yolda toplardı. Sakın cahillerden olma.

0: Daveti ancak dinleyenler kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltir. Sonra hep ona döndürülürler.
1: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. Sen de ki, şüphesiz Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat çokları bilmezler.

Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.

0: وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış olan sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediğini doğru yola getirir.
0: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
1: De ki, kendiniz hakkında ne dersiniz? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet saati gelse, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer doğru kimselerseniz söyleyin.

0: Hayır, sadece ona yalvarırsınız. Allah dilerse kendisine yalvardığınız şeyleri ortadan kaldırır ve siz ona koştuğunuz ortakları unutursunuz.
1: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ

Biz senden önce de nice ümmetlere peygamber göndermiştik. Onları yalvarsınlar diye darlık ve sıkıntıya uğratmıştık.

0: Kendilerine hatırlatılan şeyleri unuttukları zaman onlara her şeyin kapısını açtık. Kendilerine verilen şeylerden dolayı sevince dalınca da ansızın onları yakaladık. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler.
1: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki zulmeden kavmin kökü böylece kesildi.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبَصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size getirecek ilah kimdir? Ne dersiniz? Bak ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yine yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ
0: De ki, Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, zalim topluluktan başkası mı helak olur? Ne dersiniz?

0: آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderiyoruz. Kim iman eder, durumunu düzeltirse artık onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

De ki, ben size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. De ki, hiç görenle görmeyen bir olur mu? Düşünmüyor musunuz?''

Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi yoktur. Umulur ki Allah'tan korkarlar.

0: فَتَطَرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ
1: Akşam sabah Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Müşriklerin hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değillerdir. Öyleyse onları kovup da zalimlerden olma.

0: Nina Aleyhissallahu bi a'leme bişşakirin.
1: Böylece Allah aramızdan bunlara mı lütufta bulundu desinler diye biz onları birbirleriyle denedik. Allah şükredenleri en iyi şekilde bilmez mi?

0: Ey Muhammed! Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde onlara şöyle de: size selam olsun. Sizden kim bilmeyerek bir kötülük işler, sonra tövbe edip durumunu düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجَرِم۪ينَ
0: Böylece ayetleri genişçe açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olsun.

0: أَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
1: De ki, ben Allah'tan başka sizin yalvardıklarınıza kulluk etmekten men edildim. Sizin keyiflerinize uymam. Aksi takdirde sapmış ve doğru yolu bulamamış olurum.

0: يَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ
1: De ki, ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim. Siz ise onu yalanladınız. Acele olarak istediğiniz azap da benim elimde değildir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O hüküm verenlerin en hayırlısı olarak gerçeği anlatır.
0: قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ
1: De ki, sizin acele olarak istediğiniz şey benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş bitmiş olurdu. Allah zalimleri en iyi şekilde bilir.

0: yabis ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabim mubin.
1: Gaybın anahtarları yalnız onun yanındadır. Onları ancak o bilir. O karada ve denizde bulunanları bilir. Hatta düşen her bir yaprağı Allah mutlaka bilir. Yerin karanlıklarına gömülen her bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

0: yunebbi'ukum thumme yunebbi'ukum bima kuntum ta'melun.
1: Geceleri sizi ölü gibi uyutan, gündüzleri yaptıklarınızı bilen, sonra tayin edilen hayat süreniz doluncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltir gibi uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O size yaptıklarınızı haber verecektir.
0: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ

0: rusuluna tevaffethu rusuluna ve hum la yufarritun.
1: O kulları üzerinde kahredici bir güce sahiptir. Size koruyucu melekler gönderir. Sizden birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar hiç geri kalmazlar.
0: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.
1: Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Hüküm yalnız O'nundur ve en çabuk hesap gören de O'dur.

De ki, kara ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Siz, bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız diye ona gizlice boyun eğip dua edersiniz.''

De ki, sizi ondan ve bütün sıkıntılardan Allah kurtarır. Sonra da siz ona ortak koşarsınız. قُلْ هُوَ

0: بَأْسَ بَعْضٍ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ.
1: De ki, sizin üzerinize gerek üstünüzden ve gerekse ayaklarınızın altından bir azap göndermeye, sizi grup grup ayırıp size birbirinizin hıncını tattırmaya kadir olan da yine O'dur. Bak, iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl yerli yerince açıklıyoruz.

0: والحق قل لست عليكم بوكيل.
1: Ey Muhammed! Gerçek olduğu halde senin kavmin Kur'an'ı yalanladı. Onlara ben size vekil değilim diye söyle.
0: لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
1: Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Siz onu yakında bileceksiniz.
0: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ

Ayetlerimiz hakkında çekişmeye dalanları görünce, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla birlikte oturma.''

0: Allah'tan korkan kimselere o zalimlerin hesabından hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat bu hatırlatmadır. Belki kötülükten sakınırlar.
1: وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

0: Dinlerini oyun ve eğlenceye alanları ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Hiç kimse kazandığı amel sebebiyle helake düşmesin diye Kur'an'la öğüt ver. Yoksa onun Allah'tan başka hiçbir dostu ve hiçbir şefaatçisi yoktur. Her çeşit fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake düşen kimselerdir. İnkar etmeleri yüzünden onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.
1: قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ اَعْقَابِنَا

Ey Muhammed, de ki, Allah'ı bırakıp da bize hiçbir faydası olmayan ve zarar da veremeyen şeylere mi tapalım? Böylece Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra geriye mi dönelim? Arkadaşları tarafından bize gel diye doğru yola davet edildiği halde, şeytanın aldatıp yeryüzünde şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım? Sen de ki, doğru yol sadece Allah'ın yoludur. Bize de alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi.

0: Namazı kılın ve Allah'tan korkun diye emredildi. Huzurunda toplanacağınız O'dur.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
0: Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. Bir şeye ol dediği gün hemen olur. O'nun sözü gerçektir. Sura üfürüldüğü gün hükümranlık yalnız O'nundur. O görüleni de görülmeyeni de bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا

İbrahim babası Azer'e demişti ki, sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Şüphesiz ki ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.

0: Biz İbrahim'e kudretimize kesin olarak iman edenlerden olması için göklerin ve yerin muhteşem varlıklarını şöylece gösteriyorduk.
1: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي

0: Gecenin karanlığı üstünü örtünce bir yıldız gördü ve işte bu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi.
1: فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي

Ayı doğarken görünce, işte bu benim Rabbim dedi. Ama o da batınca, eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse, mutlaka sapan topluluklardan olurum dedi.

0: Ben doğruya yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim, dedi.
1: وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ

0: şey'a وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
1: Kavmi onunla tartışmaya kalkıştı. O da, beni doğru yola ulaştırmış olan Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbim ne dilerse o olur. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz dedi.

0: sultana fe ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lemun.
1: Siz Allah'ın hakkında size hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.

0: İşte güven, iman edip imanlarına hiçbir haksızlık karıştırmayanlarındır. Onlar doğru yoldadırlar.
1: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ

İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.

0: هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
1: Biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bağışladık. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da yol göstermiştik. Onların hepsi de salih kimselerdendi.
1: Ve İsmail ve Yes'a ve Yunus ve Lut'a ve kullen faddalna alel alemin.
0: İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'a da yol göstermiştik. Hepsini de alemlere

0: üstün kılmıştık.
1: وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
0: Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da yine üstün kılmıştık. Onları seçmiş ve doğru yola iletmiştik.
1: ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, kendileri için yaptıkları boşa giderdi.

0: İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu kâfirler onları inkar ederlerse, biz inkar etmeyecek kavmi onlara vekil kılarız.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ

İşte onlar Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy ve de ki, ben sizden bu tebliğe karşılık bir ücret istemem. O Kur'an alemler için bir öğüttür.

Kâfirler Allah'ı şanına yakışır bir şekilde takdir etmediler. Çünkü onlar Allah hiçbir kimseye bir şey indirmedi dediler. Sen de ki, Musa'nın insanlar için bir nur ve hidayet kaynağı olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip bir kısmını açıklıyor, bir kısmını da gizliyorsunuz. Size ve babalarınıza bilmediğiniz şeyler o kitapla öğretilmişti. De ki, o kitabı indiren Allah'tır. Sonra bırak onları daldıkları sapıklıkta oyalansınlar.

0: Bu Kur'an, Mekke ve çevresindekileri korkutman için sana indirdiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar ve namazlarına devam ederler.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ

0: عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ
1: Allah'a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimleri can çekişirlerken bir görsen, melekler onlara ellerini uzatırlar ve canlarınızı verin. Bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler.

0: Onlara şöyle denecek: andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizde Allah'ın ortakları olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Andolsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ilah sandığınız şeyler sizden ayrılıp gitmiştir.
1: İnna Allaha faliqul habbi ven neva yukhrijul hayye minel meyyiti ve mukhrijul meyyiti minel hayyi. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ
0: Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden diri, diriden ölü çıkarır. İşte Allah budur. Nasıl yüz çevirirsiniz?
1: فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقَد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
0: Karanlığı yarıp sabahı çıkaran O'dur. O geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bunlar her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Kara ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları yaratan da O'dur. Biz bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıkladık.

sizi bir tek şahıstan yarattı. Sizin için bir kalacağınız yer, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Biz anlayan bir kavim için ayetlerimizi uzun uzun açıkladık.

0: اَثْمَرَ وَيَنْعِهِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Gökten su indiren O'dur. Biz her bitkiyi O'nunla bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. Bu yeşilliklerden de birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bir bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir kavim için ibretler vardır.''

0: بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ.
1: Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar icat ettiler. Haşa, onu tenzih ederiz. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan yücedir.
0: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ

Gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. Kendisinin bir eşi olmadan nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. O her şeyi bilir.

0: وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir.
0: لَا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدَرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
1: Gözler onu göremez. O bütün gözleri görür. O her şeyin inceliklerini bilir. Lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır.
0: قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ

Ey Muhammed! Onlara de ki, şüphesiz ki size Rabbinizden gerçekleri gösteren deliller gelmiştir. Kim görürse kendi lehine, kim de körlük ederse,

0: kendi aleyhinedir. Ben sizin başınızda bekçi değilim.
1: وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Ey Muhammed! Sana sen başkasından ders okumuşsun desinler ve biz de bilen bir kavme iyice anlatalım diye ayetleri böylece türlü türlü çevirip açıklıyoruz.

0: وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ
1: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona ortak koşanlardan da yüz çevir.
0: وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوا

0: Eğer Allah dileseydi, ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.
1: وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Siz onların Allah'ı bırakıp da taptıklarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler. Biz böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri sadece Rablerine olacaktır. O yaptıklarını kendilerine haber verecektir.

Eğer kendilerine bir mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Ey Muhammed, sen onlara, mucizeler ancak Allah'ın yanındadır de. Mucizeler gelse bile iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz?

0: ذَرُهُمْ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
1: Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa inanmadıkları gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 7. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey hayatın ve ölümün sahibi olan Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametli

kölesi olan Allah'ın, Rahman ve Rahim isminle sar ruhlarımızı. Rahmet yağmurları gibi yağsın kalbimize. Senin sonsuz merhametinden damlalar. Kalbini meleklerin yıkadığı Resulünün merhamet dolu kalbiyle birleştir kalplerimizi. En güzel sözle ve merhametle uyanalım her yeni güne. Duyduğunda Ömer'in gözlerini yaşlarla dolduran ve kalbini yumuşatan ilahi kelamınla dolsun kalbimiz. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi esirge, bizi bağışla, bize merhamet et. Kimsesiz çocukları sıcak yuvalarına döndürebilmek için bir gün, bir gün yüneyren, iplik dokuyan ve secdeye kapanıp sessizce dua eden anaları bulmak için, bir cami avlusunda abdest alırken, geçmişin yükünü de ceketiyle çıkarıp sana yönelen ihtiyarlar için merhamet ve şefkatle doldur kalplerimizi. Onlara yaklaşmak için uzatırken ellerimizi, sen de tut ellerimizden Rabbim, bizi sana yaklaştır. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi bağışla, bize merhamet et. Rahmetinle muamele et bize Rabbim ve Rahim isminle karşıla ahirette. Dehşetinden bebeklerin saçlarının ağardığı o günde Rahim isminle karşıla bizi. Sıkıldığımızda, bunaldığımızda, çaresiz ve yalnız hissettiğimizde kendimizi, göklerden rahmet olarak indirdiğin ilahi kelamınla kuşat kalplerimizi Allah'ım. Yunus aleyhisselama dost olan dalgalar gibi tıpkı, inşirah bulalım yalnızlığımızın en karanlık yerinde ayetlerinde. Ya Rahman, Ya Rahim, kalplerimize merhamet et ve bize merhamet et Allah'ım. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın. Ne kadar payımız kaldıysa bu hayattan, beyaz niliferlerin kucakladığı bir damla gibi tıpkı. Sarmalayalım bütün mazlumları biz de merhametle. Sana olan şükrümüz ve Rahman isminin tecellisiyle el uzatalım yetimlere. Evladımızı sever gibi sevelim bütün çocukları. Gurbetten haber bekleyen anaların gözlerindeki yaş olalım. Senin sonsuz merhametinden milyonlarca damlayı dağıtalım dünyaya. Biçare bir yüreğe dokunduğumuzda senin merhametini hatırlayalım. Ya Rahman, Ya Rahim, sonsuz keremin ve rahmetinle aydınlığa çıkart bizi. Bizi aydınlat. Rüyet nasip et bize. Sonsuz merhametinle merhamet et. İman ve merhamet asırlık çınarlar gibi kök salsın kalplerimize. İnsanların dağılmış pervane gibi olduğu o gün bize merhamet et. Dağların atılmış renkli günlere döndüğü o gün bize merhamet et. Yer şiddetle sarsıldığı, içindeki ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insanın ona ne oluyor dediği zaman bağışla bizi. Kalplerin içindekiler çıkartıldığı ve kalplerin içindekiler açıklandığı zaman bize merhamet et. Gök yarıldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği, yer uzatıldığı, içindekiler dışarı atılıp boşaldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği zaman bize merhamet et. Göklerin yarıldığı, yıldızların dökülüp yayıldığı, denizlerin birbirine karıştırıldığı, kalplerin içi dışına çıkartıldığı zaman bize merhamet et. Güneşin dürülüp söndüğü, yıldızların dökülüp karardığı, dağların yürütüldüğü, gebe develerin başıboş bırakıldığı, vahşi hayvanların bir araya getirildiği, denizlerin kaynatıldığı, canların bedenlerle birleştirildiği, kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğünün sorulduğu, amel defterinin açıldığı, gökyüzünün yerinden oynatıldığı, cehennemin alevlendirildiği,

cennetinde yaklaştırıldığı zaman, güneşin büyüklüğünce merhamet et bize. Yıldızların sayısınca merhamet et Allah'ım. Denizdeki damlalar adedince merhamet et bize. Cennetini bize yaklaştır Allah'ım. Rahman isminle bağışla bizi. Rahim isminle merhamet et. Amin.

Can çekişme ve ümit. Can çekişme. Bir insanın hayat boyu karşılaşacağı zorluklar, güçlükler, uğrayacağı akıl almaz işkencelerden hiçbiri olmayıp, sadece ölüm acısı olsa bile, gecesini gündüzüne katıp, düşünmeye ve onun için hazırlanmaya yeterdi. Bir insan her an ölüm acısıyla karşı karşıyadır. Nitekim hakimin biri, şu anda başkasını yakalayan sıkıntıların sana ne zaman geleceğini bilemezsin, demiştir. Lokman hekim oğluna, oğlum, bu bir hükümdür ki sana gelecek. Fakat ne zaman geleceğini bilemiyorsun. O seni yakalamadan sen ona hazırlan, demiştir. Dayak yiyen bir kimsenin acının tesirinden dolayı feryat edip imdat diyebilmesi, kalbinde ve dilinde kuvvetin kalması sebebiyledir. Ölünün böyle feryadü figan edemeyişi, acı ve sancının her tarafını kaplamış olup, kendisinde imdat dileyecek derman bırakmamasındandır. Akıl da karışır, dil de tutulur, azalar dermandan düşer. İnlemek ve yardım dilemeyi çok ister ama bunları başaramaz. Şayet biraz dermanı varsa, canı çıkarken göğsünde ve boğazında bazı hırıltılar duyulur. Rengi asıl yaratıldığı toprak haline döner. Göz kapakları tavana dikilir, dudakları sarkar, dil içeri çekilir, acı içine ve dışına yayılır, parmakları morarır. Yavaş yavaş bütün azalar ölmeye başlar. Önce ayaklar, sonra diz, daha sonra da baldırlar soğur. Her parça için acı üzerine acı ve elem üzerine elem vardır. Bu ızdıraplar can boğaza gelinceye kadar devam eder. İşte o zaman artık çoluk çocuğundan ve dünya nimetlerinden gözünü çeker, kimseye bakmaz olur. Üstelik tövbe kapısı da kendisine kapanır. Hasret ve nedamet kendisini kaplar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gargara etmedikçe kulun tövbesi kabul olur, buyurmuştur. Allahü Teala Nisa suresi 18. ayetinde, o kimseler ki kötü işlerde ısrar ederken, onlardan birine ölüm gelip hayattan ümidini kesince, ben şimdi tövbe ettim, der. O kimseler için tövbe yoktur. Tövbe makbul değildir. Kâfir oldukları halde ölenlere de tövbe yok. O kimseler için tövbe yok. Tövbe makbul değildir. Kâfir oldukları halde ölenlere de tövbe yok. İşte biz onlar için ahirette acıklı bir azap hazırlamışızdır, buyurdu. Bu ayet-i celilenin tefsirinde Mücahit, ölüm meleği açığa çıktığı vakit, dedi. İşte o zaman,

ölüm meleğini gördü mü, artık onun ölüm acısını tatmaktan, çektiği sıkıntıdan sorma. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Muhammed'e ölüm acısını ehvenleştir," diye dua etmiştir. İnsanların ölüm acısını büyük görmeyip ondan Allahü Teala'ya sığınmamaları cehaletlerindendir. Zira vuku bulmadan evvel bir şeyi bilmek nübüvvet ve velayet nuru ile mümkündür. Bunun için peygamber ve velilerin ölümden korkuları büyük olmuştur. Hatta İsa aleyhisselam, "Ey havariler, Allahü Teala'ya dua edin de ölüm acısını bana ehvenleştirsin. Ben ölümden öyle korktum ki korkum beni ölümden ölüme sürüklemiştir," dedi. Rivayete göre İsrailoğullarından birkaç kişi bir mezarlıktan geçerken içlerinden biri, "Allahü Teala'ya dua etsek de bunlardan biri dirilip de kendisinden bir şeyler sorsak," dedi. Dua ettiler ve birisi gözlerinin önünde secdeden kalkar gibi kalktı ve mezardan çıktı. Sonra, "Arkadaşlar, benden ne istiyorsunuz? Öleli tam 50 yıl oldu. Daha ölüm acısından kurtulamadım," dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah'ın can çekişmesini gördükten sonra, "Artık başka kimsenin canının kolay çıkacağını ummam," dedi. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, sen ruhu sinir damar ve parmak uçlarından alırsın. Allah'ım, ölümümde bana yardımcı ol ve ölümümü kolaylaştır," diye dua ederdi. Hasan'dan gelen bir rivayette Resulullah, ölümün elem ve acısını anlatırken, "O 300 kılıç yarası kadardır," buyururdu. Yine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ölümün şiddetinden sorduklarında, "Ölümün en ehveni, yün arasındaki pıtrak gibidir. Hiç pıtrak yünsüz çıkarılır mı? O çıkarıldığı vakit onunla bir sürü yünler de çıkar," buyurmuşlardır. Resulullah bir hastanın ziyaretine gittiğinde, "Onun çektiğini ben bilirim. Onun her damarı ayrı ayrı ölüm acısını çekmektedir," buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh, mücahitleri savaşa teşvik eder ve, "Şayet savaşta öldürülmezseniz, başınız yastıkta öleceksiniz. Vallahi 1000 kılıç yarası benim için yatakta ölmekten daha ehvendir," derdi. Evzai de, "Duyduğuma göre ölü dirilinceye kadar ölüm acısını çeker," demiştir. Şeddat bin Evs de, "Mü'min için dünya ve ahirette en şiddetli acı ölümdür. O, çengel ile çekip içini çıkartmaktan, makasla biçilmekten ve tencerede kaynamaktan da daha zordur. Eğer bir ölü dirilip ölüm acısına haber verse, artık hayattakiler hiçbir şeyden zevk alamaz duruma gelirlerdi," dedi. Zeyd bin Eslem'in babasından rivayetine göre, "Mü'minin ulaşamadığı bir derecesi kalırsa, ölürken can çekişmede çektiği eziyetler sayesinde bu dereceyi alır ve bu sayede cennetteki mevkiine ulaşır. Kâfir de yaptığı bir iyiliğin mükafatını henüz görmemişse, ölüm anında onu görmek ve sonunda cehennemdeki yerini almak üzere canı kolaylıkla çıkar," demiştir. Ölüm döşeğine yatan birine, "Sen bu acıyı nasıl buluyorsun?" diye soranlara, "Göklerin yere yapıştığını ve kendisinin iğne deliğinden geçirilmekte olduğunu söyledi. Mekhul'ün rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Eğer

ölünün saçından bir tüy yer ve gök halkı üzerine konsa, acısından hepsi ölürdü, buyurdular. Rivayete göre, ölüm acısından bir damla dağlara dökülse, dağlar erirdi. İbrahim aleyhisselam vefat ettiği zaman, Allahü Teala ona, ölümün acısını nasıl buldun? Diye sordu. İbrahim aleyhisselam cevabında, yaş yün üzerine sokulup çıkarılan kızgın şiş gibi dedi. Allahü Teala, halbuki biz senin canını ehven şekilde aldık buyurdu. Allahü Teala Hazreti Musa'nın aleyhisselam ruhunu kabzettiği zaman ona ölüm acısını nasıl buldun diye sordu. Musa aleyhisselam, tavada kaynatılan kuş gibi, uçamaz ki kurtulsun, ölemez ki rahat etsin dedi. Yine Musa aleyhisselam hakkında bir rivayette, canlı canlı kasabın elinde derisi yüzülen koyun gibi dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Kâb-ül Ahbâr'a, ey Kâb, ölümden bana anlat dedi. Kâb da, çok dikenli, dallı budaklı bir ağacı bir adamın boğazından karnına soktuktan sonra bütün budak ve dikenlerinin damarlara takılarak şiddetle onu çekip çıkarırken nasıl kopardıklarını koparır, bıraktıklarını bırakırsa işte ölüm böyledir dedi. Günahkar insanın canını alırken Azrail'in aleyhisselam girdiği surete en kuvvetli insan bile tahammül edemez. Rivayete göre İbrahim aleyhisselam, Azrail aleyhisselama, günahkârların canını alırken girdiğin suret ile bana gözükebilir misin? Diye sordu. Azrail aleyhisselam, sen ona dayanamazsın dediyse de, Hazreti İbrahim aleyhisselam, dayanırım diye ısrar etti. Azrail aleyhisselam, yönünü dön buyurdu. İbrahim aleyhisselam döndü ve sonra Azrail'i kapkara, saçı sakalı karışmış, pis pis kokar, siyah elbiseli, ağız ve burun deliklerinden ateş ve dumanlar fışkırır vaziyette gördü. Bu heybete dayanamayarak düştü, bayıldı. Ayılınca Azrail'i eski suretinde gördü ve ona, bir günahkâra senin suretini görmek yeter. Başka bir azab ile karşılaşmasa da senin o suretin azap bakımından onun için yeterlidir buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Davud aleyhisselam kıskanç bir insandı. Odun çektiği vakit kapıyı hanımının üzerine kilitlerdi. Bir gün yine aynı şeyi yaptı ve gitti. Davud'un hanımı içeride bir adam gördü ve bu da kimdir? Bunu eve kim koydu? Davud gelir bunu evde görürse vay bunun haline dedi. Tam bu sırada Davud aleyhisselam gelip adamı görünce kimsin diye kendisinden sordu. Adam, hükümdarlardan korkmayan, bir yerde kendisine mani olunamayan bir kimseyim dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselam, vallahi o halde sen Azrail'sin dedi ve korkusundan olduğu yerde çöküp kaldı. Rivayete göre İsa aleyhisselam yolda yürürken bir kafatasına rast geldi. Onu ayağı ile ittikten sonra Allahü Teala'nın izniyle konuş dedi. Kafatası, ben şu zamanın bir hükümdarıydım. Başımda tacım, etrafımda askerlerim, büyük bir ihtişam içinde tahtım üzerinde otururken ölüm meleği birden karşıma çıktı ve canımı aldı. Keşke o topluluk etrafında

tarafımda olmasa, keşke düşüp kalkmalar ve ünsiyetler olmayıp, günlerim vahşet içinde geçmeseydi, dedi. Allahü Teala'nın emirlerine itaat edip, yasaklarından sakınanlara, ölüm meleği en güzel surette görünür. İkrimenin İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayetinde, İbrahim aleyhisselamın kıskanç bir insan olup, ibadet ettiği bir evinin bulunduğu ve evinden çıktığı vakit kapıları kilitlediği söylenir. Yine bir gün kapıları kilitleyip gitti. Dönüşünde kapıları açıp içeri girince, evin ortasında bir adamın oturduğunu gördü ve "Seni buraya kim koydu?" diye sordu. Adam, "Evin sahibi koydu," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Evin sahibi benim," deyince adam, "Senden de benden de daha çok bu eve sahip olan beni buraya koymuştur," dedi. İbrahim aleyhisselam, "O halde sen kimsin?" diye sordu. Adam, "Ölüm meleğiyim," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Müminlerin canlarını aldığın vakit, onlara göründüğün suretini bana gösterir misin?" dedi. Melek, "Olur, öteye dön," dedi. İbrahim aleyhisselam döndü. Sonra tekrar dönüp bakınca, gayet süslü ve yakışıklı bir genç olarak Azrail aleyhisselamı karşısında gördü. Bunun üzerine ölüm meleğine, "Mü'mine ölümü anında başka bir mükafat verilmese bile, yalnız seninle karşılaşması sıkıntılarını teskin için ona yeter," dedi. Ayrıca kiramen katibin olan iki koruyucu meleği de görmek vardır. Bunu Vüheyb böyle rivayet etmiştir. Adam itaatkâr idiyse melekler, "Allahü Teala seni hayırla mükafatlandırsın. Bizi iyi adamlarla buluşturdun. Salih ameller yapılan yerlere götürdün. İyi sözler dinlettin," derler. Şayet kötü insan ise, "Allahü Teala senin cezanı versin. Bizi kötü meclislere götürdün. Kötü işler arasında bulundurdun ve kötü sözler duyurdun," derler. İşte bu son zamanda ölünün gözlerini diktiği vakitte olur ki bir daha gözleri geri dönmez. Üçüncü felaket, asilerin cehennemdeki yerlerini görmeleri ve müşahededen önceki korkularıdır. Zira onlar can çekişme esnasında kuvvetten düşmüş ve canlarını vermek için teslim olmuş durumdadırlar. Bununla beraber ölüm meleğinin iki müjdeden biriyle seslenişini duymadan ölmez. Bu seslenişler ya "Ey Allah'ın düşmanı, sana cehennem ile müjde olsun" veya "Ey Allah'ın dostu, sana cennet ile müjde olsun" seslenişidir. Bu müjdelerden birini duyacaktır. İşte basiret sahipleri bundan korkarlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, "Sizden biriniz nereye gideceğini bilmeden ve hatta cennet veya cehennemdeki yerini görmeden dünyadan çıkmaz," buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise, "Allah'a mülakatı seveni Allah da sever. Allah'a mülakatı yani ölümü sevmeyeni Allah da sevmez," buyurdular. Ashab-ı kiram, "Hepimiz ölümü kerih görürüz," dediler. Bunun üzerine Resulullah, o demek değil. Belki mü'mine cennetteki yeri gösterildiği vakit ölümü sever. Allahü Teala da onu sever," buyurmuştur. Ebu Hüreyre'yi radıyallahu anh hastalığında ziyaret etmek üzere Mervan yanına geldi ve "Allah'ım, bu adamın hastalığını hafiflet," diye dua etti. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, "Allah'ım arttır," dedi ve ağladı. Sonra devamla, "Ağladığım dünyaya hevesimden
veya size olan

hasretimden değildir. Ancak şu iki haberden, yani sana cennet ile müjde olsun veya cehennem ile müjde olsun sözlerinden hangisiyle müjdeleneceğimden korktuğum içindir, demiştir. Rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala kulundan razı olduğu vakit ölüm meleğine git falanın ruhunu bana getir, onu rahatlandırayım, yaptığı ameli yeter, onu ben çeşitli denemelerden geçirdim, her daim kendisini istediğim ve sevdiğim tarafta buldum, buyurur. Ölüm meleği de her birerlerinde zaferan ve çeşitli kokulu otlar olduğu halde 500 melekle gelir. Her biri ayrı ayrı müjdelerle adamı tebrik eder ve müjdelerler. O ruhun bedenden aşırılması için ellerinde güzel koku bulunan melekler iki saf halinde ve ayakta beklerler. Şeytan onların bu halini görünce hemen elini başına koyarak "Vay bana!" diyerek feryadı basar. Bunu duyan askerleri "Efendimiz size ne oldu?" diye sorduklarında şeytan "Şu adamın şu büyük mevkiye sahip olmasını görmüyor musunuz? Neredeydiniz de bu adamı azdırmadınız?" der. Bunun üzerine maiyeti "Çok çalıştık fakat masum idi, tesir edemedik" derler, buyurmuştur. Hasan-ı Basri, müminin rahatlığı ancak Allahü Teala'ya kavuşacağı zamandır, demiştir. Demek ki müminin şerefli, izzetli, emin olduğu, neşeli ve en çok sevinçli günü öldüğü günüdür. Cabir bin Zeyd ölüm döşeğine yattığında kendisine "Ne istersiniz?" diye soranlara "Hasan-ı Basri'yi görmek isterim." demiş. Hasan-ı Basri geldiğinde "Ey kardeşler, işte şu saatte ben sizden ayrılıyorum. Ya cennete veya cehenneme," dedi. Muhammed bin Vasi de ölüm anında "Ey kardeşler, size selam olsun. Allahü Teala'nın affına mazhar olmazsam varacağım yer cehennemdir," dedi. Büyüklerden bazıları "Keşke hesap için hiç dirilmesek," diye temenni etmiştir. Son nefesin tehlike ve korkusu ariflerin ciğerini parçalamıştır. Ümit etmek. Ümit ile amel etmek, korku ile amel etmekten daha makbuldür. Zira Allahü Teala'ya en yakın olan kullar, Allah için en sevimli olanlardır. Sevgi ise korkuyu değil, ümidi çoğaltır. Özellikle ölüm anında, ister günahkar olsun, ister olmasın, ümitlenmelidir. Nitekim Allahü Teala Zümer suresi 53. ayetinde "Ey Resulüm, tarafımdan kavmine de ki, ey günah işlemekle nefislerine karşı haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyiniz. Çünkü Allah şirk ve küfürden başka dilediği kimselerden bütün günahları mağfiret buyurur. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir," buyurdu. Allahü Teala bu ayeti kerime ile ümitsizliği yasaklamıştır. Yakup'tan aleyhisselam gelen haberlerde Allahü Teala ona "Oğlun Yusuf'u senden niçin ayırdığımı biliyor musun? Sen onun kardeşlerine korkarım siz boş bulunursunuz da kurt onu yer," dedin. "Kurttan korkup bana ümit bağlamadığın, kardeşlerinin gafil olacağını düşünüp benim koruyacağımı düşünmediğin için onu senden ayırdım," buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde "Sizden herhangi biriniz ölürken mutlak surette Allah'a hüsnü zan ederek ölsün," buyurmuştur. Yine bir kutsi hadiste Resulullah Allah